Kur'an-ı Kerim tamamen aksi olan gerçeği söylüyor. Bu dünyada bir defa ölürüz sevgili kardeşlerim. Ama ruhumuz iki defa Allah'a ulaşabilir. Şimdi konunun aslını bilmeyenler hoppala diyecekler. Hem bir defa ölürüz diyorsun hem de iki defa ruhumuz Allah'a ulaşır diyorsun. Olur mu bu? Olur mu? Biz de diyoruz ki olur, olur. Bakara suresi 45 ve 46. ayet-i kerimelerde Allah Teala şöyle söylüyor. Vestainu bis sabri ve salati. İnneha lekebiretun illa alel haşiin. Beceriksiz Arapçamız için affınıza sığınırız sevgili kardeşlerim. Bu konuda hiçbir iddianın sahibi değiliz. Ama şunu söyleyebiliriz. Allah Teala isteseydi bizi çok iyi Arapça bilen birisi hüviyetine hemen getirebilirdi. Bunu yapmadığına göre bir problemimiz yok. Arapçayı da usulü dairesinde okuyamayız. Bundan da hiç utanç falan duymayız. Gene aynı şeyi söyleriz. Allah Teala dileseydi oraya da ulaştırırdı bizi. Yetmez Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmasına rağmen okuma yazma bilmiyordu. Öyleyse muhtevaya bakın sevgili kardeşlerim. Zarfa değil, mazrufa bakın. Zarfın içinde ne var? Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Cildiyle beraber bir mazruftur. Ama içi Kur'an-ı Kerim'in dış kabuğu ciltli olsun veya olmasın mazruftur. Affedersiniz zarftır. Ama asıl önemli olan mazruf. Yani Fatiha'dan başlayan ve Nas suretisiyle biten bir mazruf, zarfın içindekiler, sözler, Allah'ın hadis kıldığı, ihtas ettiği sözler. İşte ona bakın sevgili kardeşlerim. Biz size ondan bahsediyoruz. Ve ne diyor Allah Teala Bakara suresinin demin Arapçasını söylediğimiz o yarım kırık dökük Arapçamızla bundan hiç gocunmadığımızı defaatle söyledik. Bir defa daha söylemekten de sıkılmıyoruz. Ne çıkıyor ortaya? Şunu söylüyor Allah Teala. Sabırla ve namazla istihaneyi isteyiniz diyor. Namazla istendiğine göre kimden istenecek? Allah'tan istenecek. Namazla kelimesini kaldıralım. Neden Allah'tan istenecek? Bu mürşidin istenmesi olayı istihane adını alıyor. Vestainu istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Kimden isteyeceğiz? Fatiha suresinde Allah Teala cevabını vermiş. İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz ve İyyake nesta'in ve yalnız senden istihane isteriz. İstihaneyi isteyeceğimiz makam Allah. Bu istihanenin standartlarına bakıyoruz. İstihanenin istenmesinin muhtevasında Allah Teala'nın şu emri var. Alallahu kastü sebili. Sebillerin, her sebilin başında bir mürşit vardır. Yani mürşitlerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerindedir. Allah'ın üzerine vazifesidir. Vazifesidir, vazifedir. Allah'tan başka kimse böyle bir olayı gerçekleştiremez. Allah'tan sorunuz diyor Allah Teala. Zaten namazla sorun dendiğine göre Allah'tan sorulacağı kesin. Namazın adı hacet namazı. Hacet namazını Allah Teala'dan soracağız. İrşat makamında kim var? Kime müracaat edeceğiz diye. Hepimiz sorarak ulaştık mürşitlerimize. Öyleyse burada bitiyor mu? Hayır.
konumuza şimdi giriyoruz. Bu Bakara Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Vestaînû bis-sabri ve's-salâte. İnnehâ lekebîretun. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Hacet namazı kılarak, namaz kılarak Allah'tan sormak büyük bir iştir. İlla alel haşiîn. Ama huşu sahipleri için değildir. Bu büyüklük, bu zorluk huşu sahipleri için geçerli değildir. Kimmiş o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar muhakkak surette inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a milaki olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak. Ne zaman? Hayattayken ulaştırmak. Allah'a milaki olmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması ve üzerimize 12 defa farz. Üzerimize 12 defa farz. Üzerimize 12 defa farz. Hani belki duymayan falan vardır da duysunlar diye söylüyoruz. Allah Teala ondan sonra da buyuruyor ki اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ dedikten sonra وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ ve onlar gene muhakkak surete inanırlar ki ona, Allah'a rücu da edeceklerdir. Yani ölümden sonra da tekrar Allah'a geri döneceklerdir. Geleceklerdir, tekrar geri döneceklerdir. Yani Allah Teala ne demek istiyor acaba burada? Sevgili kardeşlerim, ölen insan iki hüviyette olabilir. Bir, ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'ın ermiş velisi olmuş, evliyası olmuş, sonra ölmüştür. O zaman ruhu Allah'tadır öldüğü zaman. Ama Azrail Aleyhisselam da gelmiş kişiyi öldürmüştür. Görevi vardır. Ruhunu alıp Allah-u Teala'ya teslim etmekte görevli. O zaman ne olacak? O zaman Allah'taki ruhun gelmesi kişinin üzerinde sağ tarafında yukarıda yerini alması mutlaka gereklidir. Allah'ın kadından gelir, vücudun sağ tarafında yukarıda yer alır. Sağ omzun üstünde yere paralel bir durumda. Peki bu kişi ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmamış. Ruh vücutta. O zaman ölümle beraber vücuttaki ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücudun onu kabul edebilecek standardı artık kalmamıştır. Vücuda ruhu çeken sistem bir manyetik alandır. Bu manyetik alan elektromanyetik alandır. Elektromanyetik alanın bir kutbu ruhu, size ait kutup, bir kutbu nefsi, nakıs kutup. Yani birisi artı kutup, birisi eksi kutup. Artı hüviyeti olan, pozitif hüviyeti olan ruhtur. Eksi hüviyeti olan, negatif hüviyeti olan nefstir. Afetler nefsin tabii hastalarıdır. Hasletler de ruhun tabii hastalarıdır. Öyleyse ruhun bu pozitif cephesini çeken fizik vücudun eksi kutbudur. Eksi kutupla artı kutup birbirini çekecekleri için ve nefsi de çeken fizik vücudun artı kutbudur. Nefs eksi kutbu temsil eder. İşte böyle bir dizaynda fizik vücut ölmek üzere Azrail Aleyhisselam geliyor. Ne yapıyor? Kontağı kapatıyor. Yani ne demek istiyoruz? Fizik vücudunuzda 70 trilyon hücre var. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde mitokondriler var. Elektrik üreticileri. Ve kontağı kapatan Azrail Aleyhisselam

Sevgili kardeşlerim, fizik vücudu öldürmek için harekete geçen ölüm melekleri kontağı kapatıyorlar. Elektrik enerjisi üretilmiyor. Elektrik enerjisi üretilmediği için beyine oksijen gitmesi duruyor. Ve önce beyin ölüyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor ve kişinin vücudunun her uzvu birer birer ölüyor. Bu ölüm elektromanyetik alanlarında sona ermesini intihac ediyor. Ve kişi ölüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ölüm elektrik enerjisinin kesilmesi sebebiyle mutlaka oluşan bir olgu. Hepiniz bütün hareketlerinizi vücudunuzdaki bu elektrik enerjisiyle sağlarsınız. Düşünmeniz, görmeniz, işitmeniz, hareket etmeniz, elleriniz, kollarınızın hareketi, nefes alıp vermeniz, kalbinizin, ciğerlerinizin, bütün uzuvlarınızın çalışması bu elektrik enerjisinin varlığına bağlıdır. Mitokondrilerin her hücrenizdeki bu elektrik üreticilerinin elektrik üretimiyle kesin olarak alakalıdır. Elektrik enerjisini kestiğiniz anda ölüm vücudunuza adım adım beyinden başlayarak yayılmaya başlar ve ölürsünüz. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ölüm melekleri kontağı kapatırlar. Elektrik enerjisi üretimi durur. Beyinden başlayan ölüm bütün vücudunuza yayılır. Ve manyetik alanlar sona erdiği için vücudunuzun nefsi ve ruhu kendisine çekme özelliği bütünüyle yok olmuştur. Ve vücudun onları kendisinde tutma özelliği de yok olmuştur artık. Çekme özelliği yok olmuştur. Artık orada barınamazlar. Onlar için bir yuva değildir fizik vücut artık. Yuva olmak vasfını, mekan olma vasfını kaybetmiştir. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir, terk ederler. İkisinin de vücutta olması halinde. Ruh gene sağ tarafta yerini alacaktır. Başınızın üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Sol tarafınızda da gene başınızın üzerinde, yani sol omuzunuzun üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir nefs. İkisi de sizin %100 aynınız. Bir de siz varsınız, 3 oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs fizik vücutla beraber en az 40 gün beraber kalacaktır. Sorgu sualleri cevap verecek olan nefstir. Çünkü ruhun hiçbir negatif olayla ilişkisi yoktur. Madde 1. Hiçbir zaman hesaba çekilmesi söz konusu değildir. Mahkeme-i Kübra'da. Madde 2. Ruhun dönüş yeri cennet veya cehennem değildir. Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına dönecektir. Ve ruhunuzu Azrail aleyhisselam veya onun yanındaki ölüm melekleri 7 tane gök katının bütün gök katlardaki kapıları birer birer açarak 7 gök katını açacak. 7 tane alemi geçecekler. 7. alemin indi ilahinin en üst noktasındaki sitretül müntaha'ya ulaşacaklar. Sitretül müntaha. En sondaki ağaç, en üst noktadaki kainatın en güzel renkleriyle bezenmiş olan ağaç. İşte orasını gördükleri zaman meleklerin ulaşabileceği en yüksek nokta orasıdır. Orada terk edeceklerdir ruhu. Görevlerini tamamlamışlardır. Ruh da oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına kendisi ulaşacaktır. 7. katın son aleminin en üst noktası ve Allah'a ulaşmak. Allah orada yokluktadır. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah diyoruz. Allah'ın zatında yok olma. İşte bu kadar. Bir defa yaşarsınız. Ya ölmeden evvel ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşır.

ya da öldükten sonra ulaşır. Eğer ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, öldükten sonra bir defa daha ulaşacaktır. Tekrar gelip, tekrar ulaşacaktır. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırmamışsanız, ruhunuz zaten fizik vücudunuzun içindedir. Oradan çıkıp sağ tarafınızda yerini alır. Nefsiniz de sol tarafınızda yerini alır. Ölüm meleklerinin işi ruhunuzdadır. İşte bu ruhunuz Allah'a mutlaka dönecektir. Allah'ın zatında yok olacaktır. Mahkeme-i Kübra'ya hiçbir zaman çıkmayacaktır. Cennet veya cehennemle teltif edilmesi veya cezalandırılması söz konusu değildir. O bir emanettir, sahibi Allah'tır, geri dönecektir. Şimdi bu dünyada doğdunuz, dirilmediniz, doğdunuz. Dirilmek, Allah-u Teala tarafından bir anda son halinizde vücuda getirilmek demek. Halbuki doğduğunuz zaman bir bebek olarak doğuyorsunuz, büyüyorsunuz, hüviyet kazanıyorsunuz. 20 yıl boyunca bir büyüme sürecinin içindesiniz. Bu dünyada doğdunuz ve ruhunuzu Allah'alaştırdınız. Ölmeden evvel. Ölünce ruhunuz size ulaştı. Bir defa daha Allah'a ulaştı. Bu Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci defa geriye dönüş. Bir defa ölürsünüz. Ölüm sadece bir defadır. Ve herkes bu dünyada bir defa mutlaka ölecektir. Ölen herkes kıyametten evvel ölmüşse mezarlarında olacaktır. Zamanın belli parçasında mezara girmiştir. Peki sonra ne olacaktır? Kıyamet gününe kadar insanlar yaşayacaklardır. Kıyamet günü yaşamakta olanlar sura birinci defa üfürülüşünde öleceklerdir. Kıyamet günü sura üç defa üfürülür. Kıyamet neden kopar? Kıyamet kainatın büyümesinin durması, zamanın da durmasını intihac edeceği için zaman durur. Zaman sona ermiştir. Sonra kainat küçülmeye başlar. Bir noktadan ayrılan ve kıyametin koptuğu güne kadar bu ayrılması devam eden, kinetik enerjiyle birbirinden ayrılan gezegenler sebebiyle devam eden büyüme önce duracak, sonra gravitasyon sebebiyle büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme özelliği sebebiyle kainat küçülmeye başlayacaktır. Bu küçülme ise zamanın geriye doğru hareketidir. Bir tek noktadan kainat kadar büyük bir sonuca ulaşması ve kainatın giderek büyümesi zamanı hep geçmişten geleceğe doğru götüren bir müessesedir. Ama sonra zaman duracaktır. Ne zaman duracaktır? Allah'ın gezegenlere verdiği, birbirinden onları ayıran ve kainatı büyüten kinetik enerji sona erecektir. O zaman bunun sona ermesi büyümeyi durduracak. Büyümenin durması bütün sistemleri paralize edeceği için künnes ve künnes sistemleri bozulacaktır. Yani merkezi çekim gücü ve onun etrafındaki eliptik yörüngede dönen sistemlerin hepsi hüviyetlerini kaybedecektir. Bu hepsinde büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi şekliyle sonuçlanacaktır. Önce dünya güneşi kendisine çekecektir. Sonra da dünya ile güneş beraberce dünya ile ay güneş tarafından çekilecektir. Ve daha sonra güneş sistemleri birleşecektir. Daha sonra yıldızlar birleşecektir. Daha sonra galaksiler birleşecektir. Ve bütün uzaylar yok olacak bir noktaya dönecektir. Her şey ait olduğu, patlatıldığı noktaya geri dönecektir. Peki bu zaman zarfında ne olacaktır? Bu zaman zarfında
geriye dönüş sırasında herkes yeniden canlanacaktır. Zaman başa ulaştığında bütün insanlar canlanmış olacaktır. Ne olmuştu? Düşünelim. Evvela kıyametten evvel yaşayanların hepsi zaten ölmüştü. Kıyamet gününden bahsediyoruz. Kıyamet günü de kıyamet günü yaşayanların hepsi ölecek. Böylece herkes birinci ölümü, bizim dünya adı verilen bu gezegenimizdeki insanlar kıyamet günü birinci ölümü hepsi yaşayacaklar. Kıyametten evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Yani herkes mutlaka ölecek. Sadece kıyamet günü yaşamakta olanlar sura birinci üfürülüşle birlikte öleceklerdir. O kadar mı? Hayır. Zaman geri döneceği için ilk dirilenler kıyamet günü ölenler olacaktır. Sura birinci üfürülüş. Hem kıyamet günü yaşayanların ölümünü hem de ölümden sonra ilk defa onların dirilmelerini ifade ediyor. Ve zaman geriye doğru giderken bütün zaman parçalarında hayatta olan insanlar tekrar hayata avdet ediyorlar, dönüyorlar. Ama bulundukları gezegende artık yer çekimi kuvveti yok. Kinetik enerji yok, yer çekimi kuvveti de yok. Bu sebeple bulundukları mezardan yükselecekler ve mahşer meydanına ulaşacaklar. Herkes. Bütün zaman parçalarında yaşayan insanlar orada mahşer meydanında olacaklar. Hepimiz orada toplanacağız. Sonra ne olacak? Oradan bütün insanlar indi ilahiye ulaşacaklar. Orada herkesin hayat filmleri var. Rakamlı kitapları var. Boşlukta oynayan bir hayat filmi. İki hayat filmi, hem düşüncenizin hem de fiillerinizin hayat filmi. Onu seyredeceksiniz. Ve bunu seyretmeden evvel ikinci defa sura üfürülecek. Yeniden öleceksiniz. İkinci ölüm. Üçüncü defa sura üfürülecek. Yeniden dirileceksiniz. Böylece iki defa ölecek ve iki defa dirileceksiniz. Birinci ölüm dünyada kıyamet günü yaşayanlar kıyamet günü ölüyor. Daha evvelkiler daha evvel ölüyor ama bu dünya adı verilen gezegende doğuyorlar ve ölüyorlar. Dikkat edin, doğumu hesaba katmıyoruz. Ölümle başlıyor olay. Birinci ölüm. Sonra ne oluyor? Sura üfürülünce, birinci defa sura üfürülünce kıyamet günü yaşayanlar o gün ölüyorlar. Evvelkiler zaten daha evvelce ölmüşlerdir. Birinci ölüm tamam. Ama sura üfürülmesiyle, birinci üfürülmesiyle beraber tekrar hayata dönüş söz konusu. Hem ölüm hem de zaman gelecekten geçmişe doğru geri döndüğü için geriye dönen zaman parçasında herkesin dirilmesi. Sonra da dirilenlerin oraya, mahşer meydanına ulaşması. İnsanlar mahşer meydanına ulaştıkları zaman ne olmuş oluyor? Birinci defa ölmüş ve birinci defa dirilmiş oluyorlar. Mahşer meydanındaki bütün insanların durumu bu. Mahşer meydanında sura ikinci defa üfürülüyor İsrafil Aleyhisselam tarafından. Canlananların hepsi yeniden ölüyor. Sura üçüncü defa üfürülüyor. Ölenlerin hepsi yeniden canlanıyor. Ne olmuştur? Birinci ölüm, birinci dirilme. İkinci ölüm, ikinci dirilme. Sadece birinci ölümle birinci dirilme dünya üzerinde, ikinci ölüm ve ikinci dirilme mahşer meydanında. Yetmez, bundan sonra Allah Teala diyor ki nefisler birleştiği zaman nefislerimiz geliyor berzah aleminden. Berzah alemi de yok oluyor. Bütün berzah aleminde yaşayan nefsler
geliyor, fizik vücutlarına giriyor. Fizik vücutlar genç yaşa dönüşmüş durumda. Bu noktadan evvel, bu dirilmeden sonra, ikinci defa dirilmeden sonra nefsler geliyor, fizik vücutların içine giriyor ve o hüviyette oluyor onlarda. Bu bedenler enerji beden. Artık ihtiyarlamaları falan söz konusu değil. Ve ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi, kişilerin kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa, onların cehenneme gittikten sonra cehennemden ayrılması ve cennete ulaşmaları, eğer günahları sevaplarından fazlaysa, cehenneme girip ebediyen cehennemde kalmaları söz konusu. Bu kadar sevgili kardeşlerim olay. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Şimdi şeytan ne diyor insanlara? Şeytan diyor ki, bakın diyor, bir takım insanlar hasta doğuyor. Bir takım insanlar sakat doğuyor. Bir takım insanlar çok fakir, bir takım insanlar çok zengin. Yani burada belli bir adaletsizlik var. Allah-u Teala adildir. Adaletsizliğe müsaade etmez. O zaman ne yapacak Allah-u Teala? İnsanları tekrar tekrar yaşatacak bu dünyada verilen gezegende. Birinci defa hasta gelen, ikinci defa sağlıklı gelecek. Birinci defa sakat gelen, ikinci defa sağlam gelecek. Böylece insanlar arasında adalet teşekkür edecek. Sonra herkes tekamüle başlayacak bu dünya üzerinde. Şimdi bakın bakalım kendinize diyor İblis. Hangi konularda yanlış yapıyorsunuz? Yanlış yapmadığınız bazı konular var. Doğrusunu yapıyorsunuz orada. Mesela diyelim ki hırsızlık yapmayan birisi. Demek ki diyor senin hırsızlık konusundaki kleptomani alışkanlığın, o konudaki hırsın yok olmuş. Sen vaktiyle mutlaka evvelki hayatlarından birinde veya birçoğunda sen bir hırsızdın. Katil de değilsin bugün. Kimseyi katletmek de istemiyorsun ama evvelce mutlaka bunu yapmışındır. Ne olmuş? Bu unsurlarda sen düzelmişsin. Şu anda hangi negatif faktörler var? İçki müptelasısın. Tamam. Gelecek sefer hayata geldiğinde o da geçecek. Falanca konuda kötü niyetlerim var. Bunlar da geçecek. Daha yüzlerce defa, binlerce defa hayata geleceksin. Her gelişinde eksiklerinden birisi tamamlanacak. Herkes için böyle olacak. İnsanlar sonsuza kadar yaşayacaklar. Ama yaşamlarının sonunda aynı insanlardaki ruh o kadar çok tekamül edecek ki, nefs demek istiyorlar tabii. Ruh adını kullanıyorlar ama nefs demek istiyorlar. Öyle bir tekamül edecek ki herkes tekamül etmiş olacak. Artık insanlar hata yapmadıkları bir noktaya ulaştığı zaman Allah Teala kıyameti koparacak. Kıyameti kopardığı için de herkes cennete girecek. Bu safsataya inanan tonla insan var sevgili kardeşlerim. İnanıyorlar insanlar ki defaatle dünyaya gelecekler, defaatle yaşayacaklar ayrı ayrı bedenlerde ve sonunda öyle bir tekamül müessesi olacak ki o zaman da Allah Teala kıyameti koparıp herkesi doğru posta burnundan tutup cennete alacak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir safsata Kur'an hakikatlerinin hiçbirisine uymuyor. Bu bir yalan. Şimdi diyeceksiniz ki tamam yalan olabilir. Belki de doğru. Nereden biliyorsun? Biz falancayı gördük. Diyor ki ben falan tarihinde falanca tarafından öldürüldüm. Tahkik ediyoruz diyorlar. Doğru. Gerçekten doğru. Benim karım falancaydı. Kadın ondan 40 sene, 40 yaş daha büyük. Adam, kocası ondan daha büyükken, kadından daha büyük yaştayken öldürülmüş. Şimdi kadından bilmem kaç yaş küçük. Bunlar diyor benim çocuklarım Ahmet, Hatice, Fatma. Bu çocuklar da babalarından daha büyük yaşta. Bunun sebebi diyor benim o zaman öldürülmem. Öldürdükten sonra o sırada doğmakta olan birinin içine girdim. Ben oyum. İsterseniz bütün detayları anlatayım. Anlattığı her detay doğru çıkıyor. Aa diyorlar. Reenkarnasyon demek ki doğruymuş. Bak işte bu adam kesin olarak bunu söylüyor. İspatı da kesin.
Oğlu da kızları da annesi de aynı şeyleri söylüyorlar. Hatta en gizli şeyleri soruyorlar. Cevapları alıyor adamdan. Adam doğru söylüyor. İşte diyorlar tamam, reenkarnasyon ispat edilmiş oldu. Hayır sevgili kardeşlerim, ispat edilmemiş oldu. Orada sadece bir cin var. 3000 yaşına kadar yaşayabilen, hatta 3000 yaşını da aşabilen cinler var. Enerjiden yaratılmış mahluklar. Hazreti Süleyman zamanında yaşayan cin, ifrit, isimli cin hala hayatta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu insanın içine bir tane cin girmiş. Üç çeşit insan var. Bir, cinlerin hiçbir zaman içine giremeyeceği insanlar. İki, sadece trans haline geldiği zaman içerisine cin girebilen insanlar. Üç, her zaman cinlerin içine girebileceği insanlar. Böyle bir insanın içine bir cin bir gün giriyor. Bazen iki cin, üç cin giriyor. Bu cin o vücuda yavaş yavaş hakimiyet sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, cinli bir insanla konuşursanız, eğer cini sizinle konuşmaya ikna edebilirseniz, o kişinin vücudunu kullanarak konuşuyor ama ses çok değişik bir ses olarak çıkıyor. Ve cin samimi ise size çok şeyler söylüyor. İşte bu cin o kişi doğarken girmiş o vücuda. Doğumundan ölümüne kadar geçen sürede neyi yaşamışsa cin de onun içinde her şeyi A'dan Z'ye kadar biliyor. Ondan sonra o kişi ölürken, öldürüldüğü zaman vücudundan ayrılmış, o sırada doğmakta olan başka birinin cesedinin içine cin girmiş. Şimdi de o kişi söylemiyor bunları, cin söylüyor. Şunları şunları gördüm, ben orada yaşadım, o benim karım, bunlar çocuklarım falan falan falan. Hepsi doğru. Hepsi doğru ama o vücutta yaşayan nesne o kişinin nefsi değil. O kişinin içindeki cin. Reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. İki defa Allah Teala'nın hayata döndürmesi, diriltmesi, iki defa da öldürmesi bu şekilde dizayn ediliyor. Dikkat edin. Bir defa doğmak, iki defa dirilmek, iki defa ölmek. Öyleyse muhtevaya bakın sevgili kardeşlerim. Birinci, hayata getiriliş doğumla olur. Bir bebek olarak doğarsınız. Yaşarsınız. Eceliniz geldiği zaman da ölürsünüz. Bu dünyada sadece bir defa yaşayabilirsiniz ve ölürsünüz. Geri kalan olaylar öldüğünüzden sonra cereyan edecektir. Ya da kıyamet günü yaşayanlardan birisiyseniz, kıyamet günü ölürsünüz, hemen dirilirsiniz. Çünkü birinci sure üfürülüşte bütün insanların ölümü, hayatta olan insanların hepsinin ölümü, sonra da zaman geriye doğru döneceği için her birinin kendi zaman aralığında, zamanın kendilerine ulaştığı anda tekrar canlanması söz konusu. Ve iki defa ölümle iki defa dirilme. Şimdi bu konunun saçmalıklarına gelin beraberce bir el atalım. Kur'an-ı Kerim her şeyin detayını açık ve kesin şekilde vermiş. Kıyametin nasıl kopacağı, zamanın nasıl geriye döneceği, insanların nasıl ölürken diriltileceği bütün boyutlarıyla anlatılmış. Ve Kur'an-ı Kerim'deki esasları yerlerine oturttuğunuz zaman
bir muhteşem tablo görüyorsunuz. İnsan bir defa yaşıyor, doğuyor, dünya üzerinde bir defa yaşıyor, dünya üzerinde ölüyor, dünya üzerinde tekrar dirildiği zaman artık o dünyada yaşama imkanı yok. Dünya yok olmak üzere. Nitekim insanlar dünyayı terk ettiği zaman dünya ayla birleşiyor. İkisi beraber güneşle birleşiyor. Artık dünyada hayat söz konusu değil. Yerçekimi kuvveti her şeyi yok ediyor. İnsanlar mı hiçbir alemde, zahiri alemde, gayb aleminde ki cinler, emr alemindeki ruhlar, hepsi ait oldukları yere geri dönüyorlar. Bütün alemler yok oluyor. Ve yalnız cennetle cehennem kalıyor. Berzah alemi de yok. Bütün alemler yok. Zahiri alem yok. Berzah alemi yok. Hepsi yok oluyor. Ve insanlar orada kıyamet günü hayat filmlerini seyrediyorlar. Bu iki defa ölüm, iki defa dirilmeden sonra nefsleri de fizik vücutlarına girmiş olarak hayat filmlerine bakıyorlar. Ve insanların gidecekleri yer cennet veya cehennem olacak. Ama ilk gidiş mutlaka cehenneme. İki şekilde giriş var cehenneme. Ya cennete girecek olan birisidir, cehennemin şeffaf kapılarından uçarak girer. O kapılar onların girişine hiçbir engel koymaz. Ama diğerleri o şeffaf kapılara ulaştığı zaman cehennem bekçileri kapıyı yukarıya doğru kaldırırlar. Sadece başlarının geçebileceği bir standartta insanlar cehenneme sürünerek girmek mecburiyetindedirler, cehennemde kalacak olanlar. Onların kulaklarında vakra vardır. Kalplerinde ekinet vardır. Gözlerinde hicab-ı müstere vardır. Görme, işitme ve idrak etme hastaları kapalıdır. Cehennemdeki elektronik sistemler bu standarda göre bulmuştur. Öyle olarak gelenler derhal bellidir. Onlara asla geçirgen bir kapı söz konusu değildir. Oradan biz de uçmak isteyelim diye kafalarını duvarlara vuranlar böyle bir şeyin mümkün olmadığını göreceklerdir. Onlar bu işte kendilerini zorlarlarken başka insanlar o şeffaf kapılardan içeri uçarak rahat rahat girebilmektedirler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünelim, gelin sizinle beraber. O bir tek vücudunuz var ya, işte o vücudunuz ya cehennemde sonsuza kadar cezalandırılacak, sonradan vücuda gelen aynı yaşlarda ikinci defa diriltildiniz ya, o zaman aynı yaşta olarak diriltileceksiniz, birinci özelliğiniz. Bir de enerji bedeni olarak yaratılacaksınız. İkinci özelliğiniz, sizinle beraber nefsiniz de olacak. Üçüncü özelliğiniz. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. Eğer cehennemdeki bir kişi söz konusuysa, o ebediyen cehennemde kalacak. Cennetteki bir kişi söz konusuysa, o da ebediyen cennette kalacak. Ne cehennemden çıkıp cennete girmek var, ne de cennetten çıkıp cehenneme girmek var. Palavralarla, masallarla avunmayın. Kur'an-ı Kerim tam 29 tane ayeti kerimede cehenneme giren bir kişinin asla oradan çıkamayacağını ifade ediyor. Cennet için de aynı şey söz konusu. Cennete giren kişi de asla oradan çıkamayacak değil, çıkmayacak tabii. Çıkmak istemez. Hiç kimse cennetten çıkıp da cehenneme gitmeyi istemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş Allah-u Teala'dan. Şimdi böyle bir maskaralığın, palavranın gerçekleştiğini düşünün. Bir kişi ömrü boyunca binlerce, bir ruh binlerce vücutta yaşamış. Öyle bir şeyi kabul edelim. Bu ruhun içinde olması lazım o kişinin. Nefs diyoruz zaten adına. Nefs binlerce kişinin içinde yaşamış. Ama bir tanesine girebilir sadece. Geri kalan o
100 kişi, 100 tane ceset nefsleri o vücuda girmeden mi gidecekler? Nefs cezasını görmeyecek mi? Ya da hepsi kavga ediyorlar. Hayır, bu vücut benim, senin diye bütün vücutlar kavga ediyorlar o nefse sahip çıkmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki cehennemi biz yarattık diyor. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kimin kıyamet günü mizanlarımızı kurarız? Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gireceği yer cennettir, ebediyen kalmak üzere. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve söylediğimiz gibi 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala cehennemden bahsediyor Araf 179'da. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, idrak etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok lanettedirler diyor. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor. Öyleyse insanların çoğu cehenneme girecek. Halbuki İblis iddia ediyor ki hayır, hiç kimse cehenneme girmeyecek. Allah kıyameti kopardığı zaman bütün insanlar ruhlarını diyor İblis. Halbuki nefsler söz konusu. Nefslerini tamamen düzeltmiş, değişmiş, cennetlik olmuş olacak zaten diyor. Sevgili kardeşlerim, hangi açıdan baksanız her tarafı palavra. Ve de zaten reenkarnasyonu, işte bu iki defa öldürmek, iki defa diriltmek sebebiyle reenkarnasyon vardır iddiası. Bu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini hiç bilmeyen insanların, profesörlerin iddialarından kaynaklanıyor. Bunlar şeytanla işbirliği yapan başka profesörlerle temastalar. Ve neticede bir sürü palavrayla adamlar karşımıza çıkıyorlar. Ve de diyorlar ki ben çıplak nezirim. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine ibret alınacak güzelliklerle dolu ki bu zavallı insanlar yalan söylediklerinin anlaşılmayacağını mı zannediyorlar? Hem doğru mutlaka tespit edilir kesin şekilde, hem de yalan. Öyleyse bir muhtevaya dikkatle bakın. Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında meselelere baktığınız zaman olay bütün muhtevasıyla görünür. Öyleyse reenkarnasyon diye bir müessese asla Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Kur'an-ı Kerim reenkarnasyona geçit vermez. Reenkarnasyon Budizm'de olan bir müessese. Budizm'in de çeşitli bölümleri var. Bir kısmında bunun olmadığını düşünüyoruz. Ama dinin ne olduğunu bilmeyen, Allah ile hiçbir irtibatı olmayan, ondan hiçbir şey öğrenmemiş olan insanlar, din alimleri olarak tanıtıyorlar kendilerini. Sevgili kardeşlerim, okullarda dinin bütününü öğrenemezsiniz. İşte bugün okullarda din öğretiliyor. O öğretilen dinin profesörleri, din profesörleri, reenkarnasyon vardır diyor adam. Ve yalan söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e uygun bir tarafı yok.
Onu söylediğiniz zaman peki hadi nasıl olacakmış bu, herkes cennete girecekmiş dediğiniz zaman orada verebileceği bir cevap yok. Ama onlardan birisi gibi bir iddianın sahibi kozmik şuurdan bahsediyor ve İlluminati'nin söylediği şeyleri tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi söylüyorsa doğru olan sadece odur. Biz cehennemi insanlara ve cinlerin çoğu için yarattık, diyorsa Allah Teala. 29 tane ayet-i kerimede cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz, mutlaka cehennemde kalır, cennete girmesi söz konusu değildir diyorsa, insanların bir kısmının cehenneme gireceği kesinse, o zaman şeytanın bu palavrasına nasıl inanıyorlar ki bu saftirikler? Açık ve kesin bir şekilde Allah Teala öyle söylüyor, insanların çoğu cehenneme girecek ve oradan çıkamayacaktır diyor, ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim reenkarnasyona geçit vermiyor. Böyle bir müessese Kur'an-ı Kerim'de geçerliliğini muhafaza edemez. Böylece bu akşamki reenkarnasyon konusundaki sohbetimiz de inşallah sona eriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir kenara bırakın, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Kurtarıcınız Kur'an'dır. Dünyadaki bütün ilimlerin ötesi oradadır. Kur'an-ı Kerim tam bir ilim ve ilmin ötesinin kitabıdır. Her çağa göre ilim yenilikler ihtiva eder. Ama Kur'an-ı Kerim her şeyi muhtevidir. Tekamülün bütün safhalarını ve en üst ucunu da muhtevidir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde ayetlerin sırları konusunda inşallah birlikte olacağız. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimize başlamak istiyoruz. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. اِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِنْ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا. Allah Teala buyuruyor ki ve men ve kişi, yani o kişi ki ahsenu, ahsen olmuştur. Mim men ondan

Eğer hepsini birden alırsak ve men ahsenu dinen mimmen. O kişiden daha ahsen kim vardır? Nerede? Dinde.

Mimmen o kişiden dinen din olarak din içerisinde dinde ahsenu ahsen olan hemen ve kimdir? Ve o kişiden dinde ahsen daha ahsen olan kimdir? Onu Türkçe'de kim vardır diye de dizayn etmek Türkçe'ye daha uygun düşer. Esleme ve çehu lillahi. Esleme teslim etmiş, teslim eden. Ve çehu o kişinin fizik vücudunu. Veçini, veç fizik cesedimiz, fizik vücudumuz yani şu vücudumuz. Lillahi Allah'a. Şimdi o kişinin vasıflarını veriyor Allah Teala. O kişi ki oluyor. Esleme ve çahulillahi ve çini fizik vücudunu her ne kadar Allah için teslim etmişse olarak görünüyorsa li için olduğu cihetle aslında Türkçemizde ve çin Allah'a teslim ediyoruz bunu. Ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Ve hüve ve o muhsinun. Muhsinlerden olmuştur. Ve tebaa ve tabi olmuştur. Millete İbrahim'e Hanifa. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'in milletinin dinine, Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ettehazallahu İbrahim'e halila ve ittihaz etti Allah İbrahim'i, Hazreti İbrahim'i halila dost ve Allah Hazreti İbrahim'i dost ittihaz etti diyor Allah-u Teala. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek dini hayata ilk adımı atar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimsenin ne cehennemden kurtulması mümkündür, ne de dinin içinde olması mümkündür. İnsanlar günümüzde zannediyorlar ki İslam'ın beş şartını yaşadıkları zaman cehennemden kurtulacaklar ve Kur'an-ı Kerim'in gereklerini yerine getirmiş olacaklar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içerir. 7 safa içerisinde 4 tane teslim. Birinci safa insanoğlunun dilemesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah Teala buyuruyor ki
münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a münib ol. Bunun manası Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Yani bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse takva sahibi olamaz diyor Allah Teala. Neden? Arkasından geliyoruz ve kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. İşte bu müşrikler gizli şirkteki müşrikler, müşrikler. Bu müşriklerin muhtevasına baktığımız zaman bunlar puta tapmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisini hatırlayalım. Benim ümmetim açık şirkten masumdur, korunmuştur. Benim ümmetim açık şirke muhatap olmaz. Yani putlara asla tapmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum. İşte bu ayetler Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri hepimize gizli şirki söyleyen iki ayettir. Buradaki şirk gizli şirktir. Nasıl bir şey? Putlara tapanlar gizli şirktedirler. Affedersiniz, putlara tapanlar açık şirktedirler. Ama buradaki şirk öyle bir şirk değildir. Bu şirk fırkalara ayrılmaktır. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Rum 32 bunu söylüyor. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlandılar. Öyleyse bir insanı şirkten kurtaracak olan temel faktör nedir? Temel faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Şirkte olan bir kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Kim şirkteyse o kişi takva sahibi olamaz. Allah Teala burada kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasını ve şirkten kurtulmasını istiyor. Biliyoruz ki takva sahipleri sadece onlar cennete gider. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Demek ki cennet takva sahipleri için. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir. Li külli evvâbin hafîz. Bütün evvâb olanlar yani sığınağa sığınmış olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıp da Allah'a sığınmış olanlar.
Evvaba ulaşmak, Allah'ın zatına ruhun ulaşması. Hafi ise, daha evvelki kademede mürşide tabiyeti ifade ediyor. Mürşide, kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşidin elini öpmüşse, tabi olmuşsa, onun başının üzerinde derhal devrin imamının ruhu oluşur. Onların diyor Allah Teala kalplerinin içine tabi olanların Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşitlerine tabi olanların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ve onların üzerine Allah'ın emrinden bir ruh gelir. Öyleyse başların üzerine mutlaka devrin imamının ruhu ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve hacet namazını kılarsa, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişinin bir intikal devri geçirmesi söz konusudur. Allah'ın gözlerini irşat makamını irşat makam olarak görecek bir hüviyete getirir. Görme hassasını da. Kulaklarını irşat makamının sözlerini işitebilecek hale getirir. İşitme hassasını da. Kalbini İrşad makamının sözlerini idrak edebilecek hale getirir. Böylece kalpteki idrak hassası oluşur. Öyleyse bir insan için söz konusu olan Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki durumsa Allah Teala bir insanı hemen bu noktaya ulaştırmıyor. Önce o kişi de bu değişiklikleri yapıyor. Sonra ne yapıyor? Sonra o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu açtığı, göğsünden kalbini açtığı nur yoluna da Allah Teala o kişi mürşidine tabi olduktan sonra değil, tabi olmadan evvel daha rahmet nuru gönderiyor. Göğsünü yarması, göğsünden kalbine nur yolu açması bu rahmet nurunun kalbe ulaşmasını temin için. Ve kişi bu noktada kalbine %2 rahmet girebilen bir insan oluyor. Daha mürşidine ulaşmamış. Ulaştıktan sonra o kişinin bütün kalbini nurlarla dolduracak olan yeni imkanlar oluşacak. Ama daha mürşidine ulaşmamış kişi öncü kuvvet olarak %2 rahmet nuru kalbe ulaşıyor. Salavat nurları, fazıları kalbe taşıyor, rahmet nurlarını kalbe taşıyor. Önce taşıdığı bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin görme, işitme ve idrak hastalarını açan Allah Teala, o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine %2 rahmet nuru gönderiyor. Salavat nurları rahmeti ve fazlı getirenler oluyor. Ve bu noktadan sonra manevi tekamül o kişinin nefsinin kalbini doldurmaya başlayacaktır.
Kişinin ancak kalbine bu %2 rahmet nuru geldikten sonra o kişi mürşidini Allah'tan sorabilir. Sorduğu zaman cevap alabilir. O kişinin kalbinde haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde. İşte oradaki huşu mürşide ulaşma huşusudur. Buradaki muhteva açık ve kesin olarak görünüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ancak Allah o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine Hadis Suresi'nin 16. ayet kerimesindeki nuru gönderiyor. Niçin? Huşu sahibi olmayan kişi mürşidini Allah'tan sorsa bile cevap alamaz. Cevap alabilmesi buna bağlı. Allah Teala buyuruyor ki وَاسْتَعِينُهُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِنَّا عَلَى الْحَاشِينَ Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi sizi irşada ulaştıracak olan, sizi irşad edecek olan mürşidi isteyin. اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ Bu zor bir iştir, büyük bir iştir. اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ Ama huşu sahipleri için büyük değildir. İşte Allah'tan gelen nurla kişinin huşuya ulaşması zamanı gelmedi mi ifadesi? Bu huşudur. Buradaki huşu müessesesi o kişinin Allah'a ulaşmak konusunda adımını gerçekleştirdiği yerdir. Bundan sonra kişi hacet namazını kılacaktır. Huşu sahibi birisi olarak hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan sual eden kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Kişinin huşu sahibi olabilmesi ise başta mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İşte kişi

günahları sevaba çevrilir. Günahları affedilmekte kalmaz, sevaba çevrilir. Allah Teala kim diyor tövbe eder de nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat diyor adına nefsi ıslah edici ameller nefsi ıslah edici amellere başlarsa Allah onun seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Öyleyse kişinin seyyiatini Allah Teala hasenata çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir noktadan sonra kişi davetiyle beraber yeni bir safhaya girecektir. Bundan sonra o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur inecektir onun göğsüne, göğsünden de kalbine. Ve Allah Teala kalbin içine mürşide taviyetle birlikte iman kelimesini yazar. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle Allah'tan gelen rahmeti ve fazlı dikkate aldığımız zaman nefsin kalbindeki iman kelimesini Allah Teala'nın koyduğu manyetik olan fazılları kendisine çekebilecek olan bir hüviyettedir. Fazıllar iman kelimesinin karşıt kutbuna sahip oldukları için iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak toparlanmaya başlarlar. İşte böyle bir toparlanma o kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimini sağlar. Kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. Kim mürşide tabi olmuşsa ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp ana dergaha yani devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da diğerleriyle birlikte seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkacaktır. Yedi tane gök katını açacaktır. İşte nefsi emmare'de ilk %7 fazıl nuru ruh birinci kata kadar yükselebilir. Nefsi levvame'de ikinci defa %7 nur birikimi ruh ikinci gök katında. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kademelere, yedinci gök katlarına ulaşır ruh. Yedinci gök katında bu yolculuk tabiatıyla diğer ruhlarla birlikte yapılacaktır. Yedi tane, yedinci katta yedi tane alem aşacaktır. Ve neticede Sittetül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında zaten Allah'ın ruhu olan ruhumuz. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir müessesede kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Zikir artacaktır. Zikir giderek artacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki o nefsin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıyla ruhun Allah'a ulaşması tamamlanmıştır. Nefsin kalbindeki nurlar artacaktır, artacaktır. %80'i aşacaktır. Bunun için kişinin zikrini 18 saate çıkarması gerektiğinde. O zaman sevgili kardeşlerim, o zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. İşte bu veçin teslimidir. Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak geçer.

Neden dik yokuştur? Kişi günde 3 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olduğu zaman 14. basamak ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Kişi ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu muhtevada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ama bu ruhun teslimidir. Herkese Allah-u Teala bunu hibe eder. Yani karşılıksız olarak verir. Sadece bir tek şartı vardır. O kişi kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Şimdi dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığını düşünelim. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. Kişi bedavadan buna ulaşmıştır sadece bir dilekle. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ama ruhunu teslim eden bir kişinin fizik vücudunu Nisa 125'te geçen fizik vücut teslimini bu ayet-i kerimede açıkladığımız ayet-i kerimede geçen fizik vücut teslimini gerçekleştirilmesi o nefsin kalbinde %80'i aşkın nur birikimiyle mümkündür. Bu da günün 1/3'ünün zikirle geçmesi gerektiğini ifade eder. Böylece kim günde 18 saat zikri gerçekleştirebilirse ancak o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Böyle olan bir kişi Kur'an-ı Kerim'imizde Muhsin adıyla anılmaktadır. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. İşte Nisa suresinin bu 125. ayet-i kerimesi o kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur buyuruyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği yer nefsin kalbindeki afetlerin %80'den fazla azalması ya da aslı ifadesiyle o kişinin kalbindeki nurların baştan gelen %2 rahmet nuru geri kalan %78 fazıl nuruyla bir hedefe ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada kişi fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücut kendisine düşen görevleri büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu noktadan sonra nefsinin kalbi %80'den başka ki bu rakam %81 olur normal standartlarda. Başlangıçta %2 rahmet nuru girdiği için o kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar %80'i aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, fizik vücut teslimi bir dik yokuşu çıkmakla tamamlanır. O dik yokuş aşılamazsa kişi zikrini günde 18 saatin üzerine çıkaramazsa fizik vücut teslimini gerçekleştiremez. Belli bir temizlik daimi zikre kapıyı mutlak olarak aralar.
Bir başka ifadeyle fizik vücudunu teslim edebilen kişi bir süre sonra normal standartlarda daimi zikre ulaşacaktır. İşte zikri daim Allah-u Teala'nın bir nimetidir ki kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Daimi zikre ulaşanlarsa Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab adını alır lüplerin sahipleri. Kim bu hedefe daimi zikre ulaşırsa o bir takım özellikler kazanır. Evvela Allah Teala mutlaka onun kalp gözünü açar. Kalp kulağını mutlaka açar. O kişiyle Allah Teala açık bir şekilde konuşur. Mutlak bir karşılıklı konuşma, ister kalpten olsun, ister kişi sesle Allah Teala'ya hitap etsin, mutlaka karşılığını kalbinde hisseder. Yani Allah'ın söylediklerini kalbiyle işitir. Baş kulağıyla değil, kalp kulağıyla işitir. Bu, daimi zikre ulaştıktan sonraki safha. Ama birçok insan fizik vücutlarının tesliminde de Allah-u Teala'dan bir şeyler işitebilirler, alabilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan Allah-u Teala tarafından öyle bir noktaya getirilir ki eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın garantisindeki bu olayı yaşayan kişi için bu o kadar kolay bir işlemdir ki ve o kadar büyük bir zevk taşır ki çünkü Allah-u Teala bu süreç içinde şeytanla kişinin ilişkisini yok etmiştir. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz, şeytanlar. Ve bu insanlar bir sıkıntıya düşmeden bu hedefe ulaşırlar. Yani ruhlarını Allah'a, Allah ulaştırır. Bu Allah'ın insanlara verdiği bedavadan bir hediyedir. Nisa 125'te geçen fizik vücudun teslimi ise o kişinin ahsen olmasını ifade eder. Çünkü en zor işi tamamlamıştır. Günde 18 saat zikre, 3 saat zikirden 18 saat zikre çıkmak, zikrini 6 kat arttırmak demektir. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilen kişi gerçekten bir dik yokuşu aşmıştır. İşte o bu noktada fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi daimi zikrin kapısını aralamıştır. Gerçekten bundan sonra Allah-u Teala'dan yeniden yardım almaya başlayan bu kişi fizik vücudunun tesliminden sonra o noktaya normal standartlarda ulaşacaktır. Allah-u Teala onun daimi zikre ulaşması için ona büyük kolaylıklar temin edecektir. Dik yokuş, fizik vücudunu Allah'a ulaştıran kişinin daimi zikre ulaşması değildir. Dik yokuş, ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilme noktasına ulaşmasıdır.
3 saatlik zikrini 18 saat zikre ulaştırmasıdır. Bu yaşayanlar bilirler. Kolay bir iş değildir. Ama Allah-u Teala'nın yardımıyla da aşılmayacak engel yoktur. Öyleyse kişi buna liyakat kesbetmelidir, layık olmalıdır ki Allah da onu bu istikametteki hedefe ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için bu muhsin olmak, en zor noktaya ulaşmak istikametinde rahatlıkla kullanılabilir. O kişi Allah'tan yardım almamış mıdır? Almıştır. Almıştır ama önce o azmetmek mecburiyetindedir. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olduklarını görürüz. Hepsi dik yokuşu açtılar. Başlarında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz vardı. Ve o onlar için hep dua ederdi. Sahabe adını verdiklerimiz hepsi ona ulaştılar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Bir kısmı da muhacirinden de diyor. Sabikun müsabakalarda hedeflere ulaşanlar. Yani daimi zikre ulaşanlar. Daimi zikirden sonra iradesini de Allah'a teslim edip Allah Teala'dan irşada memur ve mezun kılındın istikametinde bir mükafat alanlar, irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilenler. Hiç kimse kendi kendine mürşit olamaz. İnsanların kendilerini mürşit sanmaları bir hayaldir. Bir sanıdır. Allah Teala ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlere şöyle bir hitapta bulunur. İrşada memur ve mezun kılındın. İrşada memur kılındın. Benden aldığın emirleri gerçekleştirmek üzere vazifelendirildin demek. Yani emri Allah verecek, mürşit Allah'tan aldığı emri gerçekleştirecektir. Mezun kılındın, sana bu istikamette yetki, izin verildi. Mezun kılınmak, izni almak, izni kullanma hakkına sahip olmak demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun omurgası dik yokuş olan fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Ondan evvelki kesim çok kolaydır. Ama bu zikri 6 kat arttırabilmek, o bütün insanları en çok oyalayan devredir. Ama Allah-u Teala yardım ettiklerini çok kolay bir şekilde o hedeflere ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi
İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Konumuz bir makam, salah makamı. Velayetin, evliyalık müessesesinin en yüksek makamı salah makamıdır. Onun ötesinde ancak risalet ve nübüvvet söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan salah makamına nasıl ulaşır? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde salah makamının yeri neresidir? Kısa bir geçiş yapalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir ve kişi o olaylar dizisi karşısındaki davranışını her hareketiyle ortaya koyar. Ve bu noktada bir seçim söz konusu olacaktır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan, Allah'a ulaşmasına mani olan insanlar sadece onlar seçilmezler. Geri kalanların hepsi seçilirler. Bu seçilenlerden kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçebilir. Geri kalanlar insanların %80'inden %90'ından fazlasıdır ve birinci ve ikinci basamaklarda, ikinci basamakta kalırlar. İnsanların, o seçilenlerin de %10'undan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtulabilenler de sadece o kadardır. Geri kalanlar ne yazık ki hep cehenneme gidecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenlere bakalım. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dördüncü basamakta Allah o kişinin üzerinde rahim esmasını tecelli eder. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kör olan gözleri, sağır olan kulakları, idraksiz olan kalpleri ve görmeyen görme hastaları, işitmeyen işitme hastaları, idrak etmeyen kalp hastaları hep açılır. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın özel ihtimamıyla karşılaşır. Allah onu muhteşem bir dizayn içerisinde bu unsurlarla teçhiz eder. Kör, sağır ve dilsiz olan kişi işiten, idrak eden ve gören birisi olur. İrşat makamını irşat makamı olarak gören, onun sözlerini irşat makamının sözleri olarak işiten ve kalbine indirerek onları idrak eden kişi olur. İşte böyle bir kişinin üzerine Allah Teala ulaşır kalbine, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, nefsinin kalbine. Ama nefsin kalbine rahmetle faz ikisi birden giremezler. Sadece rahmet nuru girer. Bunun sebebi Allah'ın rahim esmasının mahsulü olan rahmet nurunun bir ispat vasıtası olarak o kişinin kalbine girmesidir. Allah'ın Rahman esması
herkes için geçerlidir. Ama rahim esması rahmet nurunu gönderen esmadır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti gelmez. O kişi ne kadar Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye anarsa ansın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmez. Gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bir bilgisayar devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Oraya Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir mi? Hayır, gelmez. Bir teyp Allah'ın ismini tekrar ediyor. Oraya Allah'ın rahmeti fazla gelir mi? Gelmez. Öyleyse Allah'ın rahmeti ve fazla o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin içine giren %2 nispetindeki rahmet nuru o kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olunca Allah'tan mürşidini ister. Mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Kişi tabi olur. 14. basamak. Tabi olduğu zaman devrimin imamının ruhu başın üzerine gelir, yerleşir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkar. Diğer bütün yükselenlerle birlikte. Ve o kişinin fizik vücudu, o kişinin nefsi, daha evvel nefs gidiyor, nefs tezkiyesine başlar. Yani Allah'ın zikriyle o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı, 4 tane nur girer. Rahmetle faz, 1. ikili, rahmetle salavat, 2. ikili. 4 tane nur girer o kişinin kalbine. Bu kalbe giren nurlardan bir kısmı mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazacağı için iman kelimesi de bir manyetik alan sahibi olduğu için gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu toplanma ilk %7'de ruh nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'a ulaşacağı için ilk %7 fazıl birikiminde ruh 1. gök katına, 2., 3., 4., 5., 6., 7. nur birikimlerinde, fazıl birikimlerinde ruh 7. gök katına çıkar ve 7. gök katının 7 tane alemini geçerek indi ilahiye ulaşır. İndi ilahinin en yüksek noktasında Sitre-i Müntaha isimli ağaç vardır, en üstteki ağaç. O ağacın bulunduğu noktadan Allah'a yükselir. O kişinin ruhu Allah'a yükselir ve Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri bu dizayn içindedir. Ruh Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Burası söz konusu olan 7 makamdan, ki biz bu akşam sizlere 7.sini inşallah detaylı olarak anlatacağız. 1. makamdır, fena fillah makamı. Fena yok olmak demek, fi içinde Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında ruhun yok olması olayıyla burada karşı karşıyayız. O kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Aslında o kişinin ruhu Allah'ın ruhudur. Çünkü Allah Teala secde 9'da biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın ruhunu Allah bize üfürüyor ve onun ruhunu gene sahibi olan Allah'a iade ediyoruz hepimiz. Ruh Allah'a ulaşınca 21. basamak, Allah'ın zatında yok olması, fena makamının sahibi olmak 22. basamak. 23. basamakta kişiye Allah Teala bir taht ihsan ediyor. O tahtta baki oluyor o kişinin ruhu. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Kişi
bu noktada zahit oluyor. Sonra nefsinin kalbindeki nurlar %80'i geçiyor ve kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Çünkü fizik vücut nefsinin kalbindeki nurlar %80'i geçtiği zaman artık net olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet taşır. Bu noktadan sonra o kişinin ulaşacağı yer daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulelbap makamındadır ve özellikler kazanır. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbinin sadece nurlarla dolmasıdır. Bunların %98'i fazıldır, %2'si de rahmettir. İkinci özellik. Kalbin nurlarla %100 dolması. Üçüncü özellik, o kişinin kalp gözünün açılması. Dördüncü özellik, o kişinin kalp gözünün açılması. Yani Allah-u Teala bu noktadan itibaren o kişinin kalp gözüne dilediğini gösterir ve onun hakkında bilgi verir. Kur'an ayetlerini öğretir. Ayetler hakkında Allah bilgi verir. Bu noktadan itibaren kişi üç vasıf şartına sahip olur. Bir, ehli tezekkürdür. İki, ehli hayırdır. Üç, ehli hükümdür veya ehli hikmettir. Neden ehli tezekkürdür? Her an Allah-u Teala ile her konuyu müzakere etmek, tezekkür etmek imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Neden ehli hayırdır? Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanan her olay hayırdır. Bu kişi ehli hayırdır. Neden ehli hükümdür veya hikmettir? İkisi de geçerlidir bu noktada. Aynı kökten geliyor zaten. Kişi ayetlere baktığı zaman onların 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda ortaya koyar. Bu sebeple ehli hikmettir. Öbür taraftan bu kişi hakem veya hakim olduğu zaman verdiği kararlarda mutlaka Allah'a sorarak karar vereceği için doğruyu ifade edecektir. Bu sebeple ehli hükümdür. Allah'ın hükmünü verecektir. İşte bu nokta kendisinden sonraki bir yeni noktaya ulaştıracaktır kişiyi. Burada yerlerin melekutu gösterilir. Göklerin melekutu gösterilmeye başlandığı noktadan itibaren kişi ihlas makamındadır. Ve ihlas makamının sonunda kişi irşad olacaktır. İrşad olması dediğinde alabileceği bütün muhtevayı bu noktada almış olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir noktada kişi göğün bütün katlarını görür. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar ve yedinci katın 7 tane alemi, onların hepsini görür kişi. En son gördüğü yer Sitretül Müntehadır. Gördüğü zaman salah makamına geçmiştir. Gördüğü zaman tövbe-i nasuh'a davet edilir kişi. Tövbe-i nasuh salah makamının remzidir. Kim tövbe-i nasuh'a davet edilmişse Allah-u Teala tarafından, o Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eder. İşte burası ihlas makamının bittiğini, salah makamına adım atıldığını ifade eder. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Nasuh tövbesi olsun. Öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu nasuh tövbesi olsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasuh tövbesi. Nesh edilmeyen
mensuh olmayan, değişmeyen bir tövbe. Yerine yeni bir tövbenin gelemeyeceği son tövbe. İlkin kişi tövbeyi istiğfarda bulunarak Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği zaman ilk tövbesini yapar. Allah'ın huzurunda Allah'a tövbe eder. Bu Allah'a karşı kişinin başlangıç tövbesidir. Günahlarından arınmak için, günahların affedilmesi için Allah'a müracaat eder. 14. basamakta mürşidinin önünde tövbe eder. Aslında birinci tövbe, yani günahların affını her günah işleyen kişi devamlı Allah-u Teala'ya müracaat ederek hep söyler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar da Allah-u Teala'dan ilk tövbeyi yaparlar. İlk tövbeyi yapanlar, yani günahların affını dileyenler bütün insanlardır. Bu konunun başlangıcı, hatta ondan evvelki kademeyi ifade eder. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaşınca tövbeyle ulaşırlar. Allah Teala'nın huzurunda günahları için tövbe ederek mürşitlerine tabi olurlar. Bu tabiyet 14. basamakta gerçekleşir. İkinci tövbedir. Üçüncü tövbe ise Salah makamında 28 basamaklı İslam merdiveninin, ya da kainatın yegane dininin 28 basamağının 28.sinde gerçekleşir. İşte orada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 28. basamakta Allah-u Teala tövbeyine sultan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe nasuh veya mensuh olmasın. Değişmeyen bir tövbe, yerine yenisi gelmeyecek olan bir tövbe. Böyle bir tövbenin yapılması için nefsin bütün afetlerinin yok olması lazımdır. Daha ulu'l-elbab makamında afetler yok olmuştur. Salah makamın, ihlas makamında bu tövbe, bu günahlar tamamen yok olduktan sonra kişinin 7 mertebe kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 7 mertebe kalbi müzeyyen olur. Ve kişi yerlerin melekutunu görür. Ulu'l-elbab makamında, İhlas makamında göklerin melekutunu görür. 7 defa daha müzeyyen olur. Ama bir kişinin irşat makamına tayin edilebilmesi için 19 mertebe kalbinin müzeyyen olması lazım. Burası 14. mertebe müzeyyen oluştur. İşte 15.si o kişinin tövbe-i nasuha davetidir. Davet olan kişi Allah'ın söylediği kelimeleri birer birer tekrar ederek tövbe-i nasuhunu tamamlar. Allah Teala bu konuda diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O gün Allah nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Mahzun etmeyecektir. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ve Ya Rabbi derler, bizim günahlarımızı mağfiret et. Günahlarımızı bağışla ve günahlarımızı mağfiret et. İşte bu noktada
ve nurumuzu tamamla derler. Günahlarımızı ört, günahlarımızı sevaba çevirir ve yani bize mağfiret et. Ve nurumuzu tamamla. Hepsi burada gerçekleşir. Allah Teala o kişiyi irşad etmiştir. Hücurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde, 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala, affedersiniz, 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, yani Allah'ın söylediklerini değil de sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kirih gösterdi. Ve hepinizin kalplerine yazdığı iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. İrşad olanlardır diyor. Bütün sahabe irşad olmuşlar. İşte Tahrim suresinin bu 8. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala salâh makamına ulaşan kişinin, yani tövbe-i nasuha davet ettiği kişinin tövbe-i nasuhtan sonra günahlarını örtüyor. O kişinin bütün günahları Allah Teala tarafından örtülüyor. Başka nerede örtülmüştü? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bütün günahları gene örtülmüştü. İşte şimdi bir defa daha örtülüyor. Ve bu örtülme salah makamının ikinci kademesini ifade eder. Kişinin günahları örtüldü. Sonra sevgili kardeşlerim, o kişinin Allah-u Teala başının üzerine salah nurunu verir. O kişinin başının üzerine Allah-u Teala salah nurunu vermeden önce o kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardı. Devrin imamının ruhu daha mürşidine tabi olduğu anda Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin başının üzerine gelip yerleşmişti. Hatırlayacaksınız ayet-i kerimeyi. Allah Teala diyordu ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine Allah'ın emrinden nur gönderir. Ruh gönderir. O kişinin Allah'a milaki olma gününün, yevmit telakının geldiğini haber vermek için. O kişinin başının üzerine gelir devrin imamın ruhu ve o kişiye der ki, o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bu görevi biz devralıyoruz. Bu fizik vücudun ruhu, biz olacağız üzerindeki ruh. Sen Allah'a geri dönme günün geldi. Ait olduğun yere dönecek olan bir emanettin. İşte sahibine
ait olduğun yere geri dönmen emrolundu. Ruh, bizim ruhumuz, daha doğrusu Allah'ın ruhu bizim vücudumuzu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Biliyorsunuz seyri sülük olayını. 7 tane gök katını birer birer geçtikten sonra artan zikre paralel olarak bir gün Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Emanet Allah'a ulaşmıştır. Peki başımızın üzerine gelen bu ruhun özelliği ne? Onun başının üzerinde salah nuru var. Devrin imamının başının üzerinde salah nuru var. İşte bu sebeple salah makamının kişinin başının üzerinde zaten bir nur var. O başının üstünde bir nur. Allah Teala bu noktada o kişiye salah nuru da veriyor. Salah nuru da sağ omuzun üzerinde bir nur olarak devreye giriyor. İşte bu sebeple Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve ya Rabbi derler, nurumuzu tamamla. Bu kişinin başının üzerine Allah-u Teala'nın nur koyması, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle oluşur. Geldiği zaman nuruyla beraber gelir. O kişiyi aydınlatır ve bütün zulmani ilimlerden korur. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelen hiç kimse şeytanın büyüsüne muhatap olmaz. Şeytanın büyüsü, hüddamı, zulmani ilimlerin hiçbirisi bu kişiye tesir edemez. Şeytanın da tesir etmesi mümkün değildir. Hangi açıdan? Yapacağı, onun vasıtasıyla yapılacak olan büyüler açısından, onun vasıtasıyla gönderilecek olan hüddam açısından mümkün değildir. Başının üzerine devrin imamının ruhu geldikten sonra kişiyi Allah'a ulaşıncaya kadar Allah şeytanın her türlü saldırısından korur. Burada da salah makamında da başının üzerine gelen ikinci ruh, birinci nur ve daha sonra bir üçüncü nur oluşur. Birinci nur 14. basamakta mürşidine tabi olduğu zaman başının üzerine gelir. İkinci nur salah makamında kişiye verilir. Üçüncü nur da gene salah makamında verilir. İkinci nurun verilme kademesi, birinci kademede söz konusu olan o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesiydi. Birinci konu. İkinci konu

Salah makamında o kişinin günahlarının örtülmesiydi. Üçüncüsü de, üçüncü kademede o kişinin başının üzerine salah nuru veriliyordu Allah Teala tarafından. Böylece bu da sağdaki nur olduğu için onlar nurları sağlarında ve yanlarında olarak yürürler ve derler ki Allah Teala ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Bundan sonra hemen nur tamamlanır mı? Hayır, tamamlanmaz. Bundan sonraki olay Allah'ın o kişinin bütün günahlarını örttükten sonra sevaba çevirmesi söz konusudur. Bütün bu günahlar o kişinin mürşide tabiyetinden sonra işlediği günahlardır. Böyle bir dizaynda o kişi için günahların ikinci defa örtülmesinin söz konusu olmasını ifade eder. Ve burası salah makamının dördüncü kademesidir. Bundan sonra ne olur? O kişinin Allah-u Teala iradesini teslim olur. İrade Allah'a teslim olur ve kişinin zikri tesbihe dönüşür.

Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde bu noktada artık kişinin iradesiyle yaptığı bir zikir olayı, zaten kişi çoktan beri daimi zikirdedir. Ulu'l-Elbab makamından beri daimi zikirdedir. Buradaki zikir olayı artık zikir değildir. Allah-u Teala'nın iradesini teslim aldığı için bu noktadan itibaren görevi tesbihtir. Gene zikir yapar. Yani Allah kelimesini tekrar eder. Ama artık kendi iradesiyle değil, ilahi irade ona yaptıracaktır. Bu sebeple yaptığın zikir, zikir adını almaz. Bunun adı tesbihtir. Ne zaman Allah-u Teala kişinin iradesini teslim alırsa, o noktadan itibaren o kişiye devamlı emirler verecektir. O kişi bütün bu emirleri ard arda gerçekleştirecektir. Ve Allah-u Teala devamlı emir verecektir. Kişi de devamlı emirleri realize edecektir. Dikkat edin, kişi bu noktadan itibaren iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alındığı için kendi iradesiyle bir şeyi yapmayacaktır. Emirler daima Allah-u Teala'dan gelecektir. İşte bu kişi Allah'ın indinde gerçek bir mürşit olmuştur. İrşad makamına tayin edilen bir mürşit. İşte sahabeye bakıyoruz. Acaba bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuşlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Mürşit olmuşlar mı? Bakıyoruz ki evet, olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala o sabikun el-ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Hem ensar hem muhacirin, hem de ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel ister ensar olsun ister muhacirin bütün sahabeye tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleri. Bu Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de yer alıyor. Allah Teala başka bir ayetinde buyuruyor ki Allah'a teslim olup da Fussilet suresi 33, 34, 35. ayetler. Allah'a teslim olup da Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Olduğu kesin. İradelerinde Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala'ya gerçek anlamda teslim olmuşlar. Çünkü Allah'ı gördükleri kesin. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara 208'de Habibim diyor, de ki ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret üzere, yani Allah'ı kalp gözümüze görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir.
Ne diyor Allah-u Teala orada? Ben ve bana tabi olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettikleri yol. Bu ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin Allah'ı gördüklerini söylüyor. Yani Allah'ın zatını görebilmek salah makamında gerçekleşen bir vetiredir. Ve sadece onlar Allah'ın zatını görürler. Allah'ın zatını görmek kalp gözüyle görülebilir ancak baş gözüyle görülemez. Hazreti Musa ne kadar uğraşmış baş gözüyle görmeye. Ama görememiş. Baş gözü Allah'ı görmeye tahammül edemez. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil sadece bütün sahabe basiret üzere Allah'ı gördüler. Ve sahabenin kim olduğu da bu ayette açıklanıyor. Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanları ifade eder. İşte bu ihsanla tabiyeti aynı zamanda tabi'in sahabeden tövbe alarak gerçekleştirmiş. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşlar. Öyleyse görülüyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Şimdi sahabeye bakıyoruz. Allah'ın zatını gördülerse Allah'a iradelerini teslim etmişler mi? Etmişler. Allah'a teslim olup da Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Peki hepsi Allah'a davet ediyor muydu? İşte sırat-ı müstakime davet eden Allah Teala sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet eden

Allah, Allah ile olan ilişkisinde kendisine kötü muamele eden kişiye bile iyi davranan kişi başkalarıyla kıyas olunur mu diyor. Siz de diyor onlar gibi yapın. Size kötü davranıldığı zaman siz onlara iyilikle davranın, kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ve 35. ayette de kötülüğe iyilikle mukabele edenler, onlardan bahsediyor Allah Teala. Kötülüğe iyilikle mukabele edenler. İşte şimdi bakıyoruz, sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala açık olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran 119'da onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor Allah Teala. Kur'an'ın bütününe iman eden sahabe. Peki onlar sahabeye karşı kötü davranınca sahabe ne yapıyormuş onlara? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyormuş. Siz onlara gene de muhabbet beslersiniz diyor Allah Teala. Peki sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Hepsi teslim olmuşlar. Gördük ki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah'a teslim olup da ve kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağırandan diyor bütün sahabe hep Allah'a çağırıyorlarmış. Öyleyse bu ayet-i kerime dizisi de sahabenin mürşit olduğunu kesin olarak ispat ediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabenin irşat makamının sahibi olduğu kesin. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki aranızdan münkerden nehyeden ve marufla irfanla emreden bir topluluk oluşsun diyor sahabe için. Ali İmran 110'da da diyor ki artık siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşturdunuz. Bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Hakkı tukatihi takva. Yani irşat makamının sahibi olunan teslimi külliyle teslimin neticesi burada mı? Evet. Bütün sahabe hakkı tukatihi takvayla Allah'a iradelerini de Allah'a teslim etmiş ve hakkı tukatihi takvanın sahibi olmuşlar. Üzerimize farz mı? Farz. Ali İmran suresi 102. ayet-i kerimesinde o hakkıyla hakka tukatihi takva sahipleri nasıl takva sahibi olmuşsa siz de diyor, bütün insanlara hitap ediyor, öyle takvanın sahibi olun. Bu da üzerimize farz ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a bu teslimi külliyle teslim olmuşlardı. Hakka tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlardı. Burası salah makamının 5. kademesidir. Bütün insanlara açık olan kademeler

Bu neye kadardı? 28 basamağın 5. kademesine kadar. Bunun ötesinde iki kademe daha var. Birisi kavim reislerinin kademesi, ikincisi de devrin imamlarının kademesi. Kavim reisleri nebi olmayan resullerdir. Her kavimde vardırlar. Bütün kavimlerdeki resuller şu anda da mevcuttur. Dünyada ne kadar kavim varsa o kavimlerin içinde şu anda Allah'ın bir resulü mutlak olarak vazife yapıyor. Bütün kavimlerde. İşte salih makamının 5. kademesi bu kavim resullerine aittir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere resul göndereceğiz. Bütün kavimlere diyor. Bütün kavimlere resul göndeririz. Hangi kavimlere resul gönderdiysek hepsi resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Hiç istisnası olmamış sevgili kardeşlerim. Hangi kavme Allah Teala resul gönderdiyse ki bütün kavimlere göndermiş ve ard arda göndermiş. Öyleyse kıyamete kadar ard arda bütün kavimlere Allah'ın resulleri gelecek. İşte bu resullerin kademesi salih makamının 6. kademesidir. Bir de nebiler var. Nebiler salih makamının 7. kademesinin sahipleridir. Kavim resulleri de nebiler de adın cennetlerine gireceklerdir. Adın cennetlerinin sadece 7. kattaki bu cennetin 2 kapısı vardır. 8 tane cennet kapısından zaten Yunus da bahsediyor. 8 cennetin kapısı diyor. 7 cennetin demiyor oysa ki 7 tane cennet katı var. 7 tane kapı olması lazım. Hayır. Kavim resulleri 1. kapıdan giriyorlar. Ve orası kavim resullerine ait. 8. cennet kapısı devrin imamlarına ve nebilere ait. Devrin imamları, nebiler var ise mutlaka daima bir nebi bulunur. Yani huzur namazının imamı daima bir tek kişidir. O imam huzur namazının imamıdır. Ve nebi varsa mutlaka o nebi mutlaka huzur namazının imamıdır. Tek bir nebi olur, o da huzur namazının imamıdır. Ama biliyoruz ki huzur namazının imamları arasında fetret devri olamaz. Allah'ın huzurunda kılınan namaz hiçbir devre kılınmamazlık edemez. Her gün 7 vakit namaz Allah'ın huzurunda mutlaka oradaki ruhlar tarafından kılınır. Şu anda da o orada Allah'ın ruhları ve huzur namazının imamı görev yapıyor. Öyleyse Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra gelmiş Hazreti İsa. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Ve onun yaşadığı devirden bu tarafa 1400 sene geçmiş. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki 600 senede başka bir nebi gelmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 sene geçmiş. Nebi gelmesi mümkün değil. Bugün de yok nebi, yani peygamber. Kıyamete kadar da peygamber olmayacak artık. Hep huzur namazını kavim resullerinden seçilmiş olan bir tanesi
eda edecek. İşte Allah Teala kavim resullerinden seçtiği huzur namazının imamlarından bahsediyor. Secde suresi 24. ayet-i kerime. Diyor ki: "Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunun." Onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Onları imamlar kıldık demiyor. Peygamberleri imamlar kıldık demiyor. Ama Enbiya suresinde 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala Enbiya 72'de bahsettiği peygamberlerin hüviyetini söylüyor. Onları imamlar kıldık diyor Allah Teala. Huzur namazının imamları kıldık diyor. Onlardan değil, onları. Her peygamber kendi yaşadığı devirde mutlaka huzur namazının imamıdır. Son peygamber imam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. 1400 sene evvel huzur namazının imamı oydu. Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa'ydı. Ama Hazreti İsa'dan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen 600 yıllık zaman devresinde huzur namazının imamlığını hep kavim resullerinden Allah'ın seçtiği birileri yaptı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevi devraldığı zaman huzur namazının imamı oldu. Rahmetli olduğunda huzur namazının imamlığı onun içinde sona erdi. Ve o günlerden bugüne kadar hep kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığını yaptı. Bugün de huzur namazının imamlığı kavim resulü tarafından gerçekleştirilmektedir. O peygamber değildir. Sadece resuldür. Evvela peygamberlik müessesesiyle risaleti birbirine karıştırmayalım. Bir, peygamber resuller var, nebi resuller. Bir de nebi olmayan resuller var ki onlar evliya oldukları zaman için onlara veli resuller diyoruz. İşte Allah ile olan ilişkilerimize göz attığımız zaman bu ilişkilerde her devirde mutlaka huzur namazının imamı vardır. Mutlaka bir resul tarafından gerçekleştirilir. Bu resul ya nebi resuldür, peygamberdir ya da değildir. Peygamber değilse geriye sadece evliyalık makamı kalıyor. O zaman o mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Evliya olmayan bir resul mümkün değildir. O resul de bütün evliyalar gibi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir, mürşidine ulaşmıştır, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, teslim etmiştir, fizik vücudunu teslim etmiştir, nefsini teslim etmiştir, iradesini teslim etmiştir ve o imamlardan bir tanesi mutlaka peygamberlerin olmadığı devirde huzur namazının imamıdır. İşte sevgili kardeşlerim, o resullere dikkatle bakın. Onlar peygamber değildir. Huzur namazının imamları o iki kapılı son cennetin ikinci kapısından girerler. Bir bölümde peygamberler vardır. 8. kapı huzur namazının imamlarına itibar eder. 2. bölümde veli olan resullere aittir. Nebi olmayan resuller dersek belki herkes çok daha iyi anlar. Peygamber olmayan resullerden huzur namazının imamları, onlar da oradadırlar. Böylece 7. kat cennet iki kapıdan giriliyor. Birinde kavim resulleri var. İkincisinde ikisi de aynı kapıdan giriyorlar ama içeride ikiye ayrılıyor cennet. Bir, nebi olmayan huzur namazının imamları. İki, nebi olan huzur namazının imamları. Bunlar salah makamının en üst noktasında olanlar. Ama bu iki gruptan peygamber olan huzur namazının imamları en üsttekilerdir.
huzur namazının asaleten imamlarıdır. Onların mevcut olmadığı fetret devirlerinde bu görevi peygamber olmayan Resuller vekaleten yürütürler. Ama huzur namazının imamlığı hiçbir zaman boş kalmaz sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlere salah makamını anlatmayı Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Bir güzelliği bir defa daha yaşadık. Bir defa daha sizlerle bir saati bir huzur içerisinde Allah-u Teala tamamlamamızı nasip kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala'dan hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı diliyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha, me as salavat, Allahümme salli ala Muhammed, eyyizu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın zikir sohbeti için bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? İsimli serinin yeni bir bölümünde, insanın yaratılması bölümünde bir aradayız. Allah Teala insanı ve lekad halaknel insanu min salsalin min hameyin ifadesiyle buyurduğu gibi şekillenebilen kurumuş bir balçıktan yaratıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala insanı yaratma müessesesini bizlere açıklarken bazen salsalin kullanmış, bazen tayin kullanmış. Her ikisi de balçıktan, balçık manasına kullanılıyor. Islak olan ama sonra kurumuş olan. Ve mikroorganizmaların gelişmesine müsait olan bir toprak türü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki Allah bir şeye ol der, o da oluverir. Ama insanın yaratılması bir anda tahakkuk etmemiştir. Allah Teala insanı üç ayrı cephede oluşturdu. Bir fizik vücudu var, bir ruhu var, bir de nefsi var. Üç ayrı cephede var olan bir varlık. Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk insan. Öyleyse yaratılan bu insan başka bütün mahluklardan üstün mü kılınmış? Elbette. Allah Teala Câsiye suresinin 23. 13. ayet-i kerimesinde diyor ki وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O Allah ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin ey insanlar, sizin emrinize musahhar kıldı diyor Allah Teala. Allah'ın bütün göklerde ve arzlarda yarattığı her şey biz insanlara musahhar kılınmış, hasredilmiş,
sihredilmiş, emrine verilmiş insanoğlunun. O zaman görünüyor ki şu kainat üzerinde en kıymetli mahluk insandır. Bütün göklerde ve bütün arzlarda olan her şey insan için yaratıldığına göre, her şey onun emrine verildiğine göre, bunlar canlı ve cansız bütün varlıkları ihata ediyor. Öyleyse yaratılanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Melekleri görüyoruz, insan için yaratılmış. Cinleri görüyoruz, insan için yaratılmış. Hayvanları görüyoruz, insan için yaratılmış. Bitkileri görüyoruz, insan için yaratılmış. Cansızları görüyoruz, kainatı görüyoruz. İnsan için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey insan için yaratılmış. Öyleyse insan nevi şahsına münhasır bir varlıktır. Kainattaki en üstün mahlukudur Allah-u Teala'nın. Allah Teala insanı yaratıyor ve yeryüzünün halifesi yapıyor. Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Allah melekleri dedi ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Onlar da Bakara 30 Allah Teala buyuruyor ve iskale rabbike lil melaiketi inni cailun fil ardı halife. O zamanki Allah Teala meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Kalu dediler ki eteç'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dimae. Sen onu yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi halife kılacaksın? Ve nahnu nusebbihu bihamdike biz ki seni hamd ile tesbih ediyoruz. Ve nukaddisu leke ve seni takdis ediyoruz. Kale inni elemu ma la ta'lemun. Allah Teala da diyor ki ben muhakkak ki sizin bilmediklerinizi bilirim. Demek ki Allah Teala insanı yaratmış. Dünya adı verilen bu gezegende yeryüzünün halifesi olsun diye. Yani Allah'ı yeryüzünde temsil etsin diye. Bu Allah Teala'nın ister adına tıyın desin, ister adına salsalin desin. Bu çamur, kirli toprak, muhakkak ki bir özelliğin sahibi olan bir toprak. Yani zamanla asitleri oluşturabilecek olan özellikte bir toprak. Ve Allah Teala asitlerden bir dizayn kuruyor insanı yaratırken.
Bu topraktan insanı Allah Teala şekillendiriyor.

insanı Allah Teala şekillendiriyor. Bu şekillendirmenin sonunda Allah Teala diyor ki meleklere ve meleklerin aralarında bulunan cin tayfesinden olan iblise, şimdi ona ruhumdan üfüreceğim. Ve ben üfürdükten sonra, o benim ruhuma sahip olduktan sonra ona secde edin. Allah Teala'nın yaratma faaliyetine baktığımız zaman Allah'ın Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediklerine beraberce bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Sümme sevvahu, Allah onu şekillendirdi. Sonra Allah onu şekillendirdi, dizayn etti ve nefaha fihi min ruhihi, onun içine ruhundan üfürdü. Ve ceale lekümüs sem'a, ve ona işitme hassası getirdi. Kıldı onu, işitir kıldı. Semi hassasıyla onu işitir kıldı. Vel ebsare, ve basar hassasıyla onu görür kıldı. Vel efide, ve verdiği idrak hassasıyla onu idrak eder hüviyete getirdi. Kalilen ma teşkürün, ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala insana basar adlı görme hassasını veriyor. Sem'i isimli işitme hassasını veriyor. Fuat isimli idrak hassasını veriyor insana. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne görebiliyor, ne işitebiliyor, ne idrak edebiliyor. Neyi? Hidayet makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala insanı bir hüviyette yaratıyor. İşiten, gören ve idrak eden. Eğer bunları Allah açısından değil de dünya açısından değerlendiriyorsanız, bütün insanlar doğdukları andan itibaren bu vasıfların sahibi olarak yaratılmışlardır. İşitirler, görürler ve dünyaya ait olan şeyleri herkes kendi ölçüsü nispetinde, çapı nispetinde idrak eder. Ama idrakin Allah'ın muhteva taşıyan alanlarına yansıması, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değildir. Ve Allah Teala
böyle söylüyor ona, ruhumdan üfüreceğim, o zaman ona secde edin. Ne demek bu sevgili kardeşlerim? Allah Teala demiş oluyor ki onun fizik vücuduna secde etmeyeceksiniz. Benim ona üfürdüğüm, benden olan, bana tekrar geri dönecek olan ruhunadır. Yani aslında gene bana secde etmiş olacaksınız diyor Allah Teala. İnsana verdiğim ve benim fizik vücudumda meknus kıldığım bir yaratığım olan ruhumu ona üfürüyorum. O ruhu ona üfürdükten sonra o secde edilmeye layık bir hüviyet kazanacak. Ona secde edin diyor. Olay böyle başlıyor. Ve Allah'ın yarattığı bu mahluk evvela Allah Teala'nın ona can verebileceği bir hüviyete ulaştırıyor Allah Teala onu. Yani yapısı yavaş yavaş Allah'ın verdiği o onu yarattığı tın veya salsalin olsun adı, her iki açıdan da onu canlı kılabilecek olan hususları bünyesinde taşıyabilecek bir özellikle yaratılıyor insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, insan verilen bu mahluk 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücresinde birçok mitokondri var, elektrik üretici. Ve her hücresinde 23 çift kromozom taşıyor. Her hücresinde dezoksiribo nükleik asit sarmalları var. DNA sarmalları. Aynaya insan baktığı zaman bir kişi görüyor. Oysa ki onu her şeyle temsil edebilecek olan 70 trilyon çarpı 46 adet o kişi orada mevcut. 4.2 katrilyon o kişinin muhtevasını tayin ediyor. Allah Teala insanı bir oya gibi işlemiş ve yaratmıştır. Her şeyi ayrı bir mucize. Sevgili kardeşlerim, atomlar elektronlardan oluşmuştur. Bir başka ifadeyle elektronlar protonları ve nötronları oluşturmuştur. Bunlardan da atom yapısı vücuda gelmiştir. Ve atomlar molekülleri, moleküller hücreleri oluşturmuştur. Öyleyse böyle bir dizaynda hücre yapısı
insanın temel taşıdır. Her hücre hayatın varlığını ifade eder. Ve Allah Teala insanı canlı kılıyor. İnsana hayat veriyor. Hayatı vermek ve almak sadece Allah'ın elindedir. Hayat veren sadece benim diyor Allah Teala. Sadece ben hayat veririm diyor. Allah'tan başka hayat veren hiçbir varlık yoktur diyor. Allah'tan başka öldüren de yoktur diyor. Öldüren de, hayat veren de benim diyor Allah Teala. Nahl Suresi 23. ayet-i kerime. Öyleyse Allah çamurdan bir mahluk şekillendiriyor. Ona muhteva kazandırıyor. Hayatı bünyesine alabilecek olan bir muhteva kazandırıyor Allah Teala. Ve ondan sonra o Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Canlı kılıyor onu. Ve bütün meleklere ve iblise emrediyor. Artık ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah Teala iblise soruyor. Ey iblis, seni yarattığım bu mahlukuma, kendisine ruh verdiğim, bu sebeple secdeye layık kıldığım bu mahlukuma secde etmekten men eden nedir diyor Allah Teala. Şeytan, yani iblis cevap veriyor. Sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattın diyor. Onuysa diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur necis, necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm ve ona secde etmem diyor. Buradaki dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada iblis Allah Teala'nın söylediklerini duymamış gibi davranıyor. Ne söylemişti Allah Teala? Ona ruhumdan şimdi üfüreceğim. Ben üfürdükten sonra beni temsil eden, benim bir parçam olan, neden benim bir parçam olan ifadesini kullanıyorum? Tekrar bana geri dönecek olan ruhtan ona üflüyorum diyor. Aslında ruh Allah'ın bir parçası değildir. Allah'ın bir yaratığıdır. Sadece Allah Halık'tır, yaratandır. Ve ruh Allah'ın bir mahlukudur. Ama Allah'ın zatında meknuz bulunan bir yaratık, bir mahluk. Ve dönüş yeri mutlaka Allah. Allah'tan gelmiş oluyor bize. Ve bizden tekrar Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım. Ruh bir emanet. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar.
sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın iki tane vasıf serdetmesi niçin Allah Teala tarafından gerekli görülmüş? Şunun için. Emanetin insanın fizik bedeninden, emanetin insanın nefsinden farklı bir yaratık olduğunu ifade etmek için kullanmış Allah Teala onu. Ne demek istiyoruz? Nefsin bir afeti nankörlüktür. Bir başka afeti de cehalettir. İşte insan cahildir ve nankördür diyen Allah Teala bize şunu ifade etmiş oluyor. Biz emaneti teklif ettiğimiz zaman insanın fizik vücuduyla nefsine ikisine birden teklif ettik. Yani emanet bu ikisi de değildir. Emanet bu ikisine verilen bir üçüncüdür. Üçüncü nedir? Ruhtur. Öyleyse insan fizik vücudu yaratılan bir varlıktır. Velakat halaknel insanı min salsalin min hamiyin mesnun. Biz andolsun ki insanı şekillenmiş kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Halk edilen bir fizik vücut. Ve nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha ve fucuraha. Takvaha. Ona Allah'ın fücuru, ona şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Ama nefsimiz Allah Teala nefsimizi seva etmiş. Dizayn etmiş. Peki ruhumuzu demin okuduğumuz Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi nefsimizi üfürmüş. Üç ayrı fiil kullanıyor. Üç ayrı vücudumuz açısından. İnsan, insanın dışındaki bütün yaratıklardan farklı, bütün yaratıklardan üstün bir varlıktır. İnsanın üstünlüğünün birinci işareti, insanın bütün mahlukatın içinde sadece insanın Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a mutlaka dönmesi lazım gelen bir emaneti muhtevasında barındırmasıdır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir emanetin sahibi kılınmamıştır. Sadece insanlara has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insan ruh emanetinin sahibidir. Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a geri dönecek olan bir emanet sadece insanda var. Ne meleklerde var, bir, ne cinlerde var, iki, ne hayvanlarda var, üç, ne bitkilerde var. Canlı olan hiçbir şeyde, uçan kuşlarda da, denizdeki balıklarda da, hayır. Ruh adı verilen bir emanet insanın dışında hiçbir varlıkta yok. Ve o emanet ruh insanda olduğu için insan üstündür. Ve bu sebeple Allah Teala secde edilmesini emrediyor Adem Aleyhisselam'a. Adem Aleyhisselam'a o ruhu verdiği için bunu söylüyor Allah Teala. O emanet sebebiyle verdiği ruh emaneti sebebiyle insanı üstün görüyor Allah Teala secde edilmeye
layık görüyor. Öyleyse evvela kendisinde ruh olduğu için, Allah'ın bir emanetini taşıdığı için, bir, kendisine Allah-u Teala'nın emriyle bir üstünlük nişanesi olan secde edildiği için insan üstündür. Üç, Allah'ın zatına geri dönme özelliği olduğu için ruhu Allah'a tekrar geri dönecektir. Allah'a geri dönme özelliği taşıyan tek mahluk olduğu için insan üstündür. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda ne yarattıysak hepsini sizin için yarattık diyor Allah Teala ey insanlar. Ve sizin için yaratmamız yetmez. Sizin emrinize musahhar kıldık diyor. Sadece insanın emrine musahhar kılınmış bütün gökler, bütün yerler, bütün göklerde ve yerlerde ve ikisinin arasındaki Allah'ın yarattığı her şey insanın emrine musahhar kılınmış. Öyleyse elbette üstün olan insan, göklerde yaratılan, yerlerde yaratılan her şey, melekler, hayvanlar, cinler, neler geliyorsa aklınıza, her şey Allah-u Teala tarafından yaratılmış yerlerde ve göklerde ve insanın emrine musahhar kılınmış.

ise görüldüğü gibi insan üstündür.

Allah'ın en sevgili mahlukudur. Allah Teala insanı yaratmış. Yeryüzünün halifesi kılmış. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi kılmış. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi. Öyleyse

Allah Teala sadece bununla yetinmemiş. Yeryüzünü insana miras bırakmış. İnsan diyor, yeryüzünün varisidir diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzüne varis kılmış. Yeryüzünün mirası insana aittir diyor Allah Teala. Yeryüzünün halifesi kıldım insanı ve yeryüzünü onlara, bu insanlara, yeryüzünün halifesi kıldığım insanlara miras bıraktım diyor yeryüzünü. Onları varis kıldım diyor yeryüzüne. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala ile melekler arasında geçen konuşma, niçin sen yeryüzünde insanı halife kılacaksın? Biz seni tesbih ederken, takdis ederken, onu yeryüzünde kan döksün diye mi halife kılacaksın diyor melekler. Allah Teala insanın bir başka üstünlüğünü dile getiriyor orada. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Ve Adem Aleyhisselam'a onu meleklerden üstün kılacak olan sırrı öğretiyor. 99 esmasının sırrını. Ve melekler onu imtihan etmek istedikleri zaman Allah Teala ona öğrettiklerini soruyor. O da isimleri sayıyor özellikleriyle. Yani Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman sır sahibi olarak yaratıldı. Allah'ın esmaları her biri ayrı bir cepheden kişiyi en üstün standartlara ulaştırır. Ve esmanın sahibi olan Adem Aleyhisselam meleklerden daha üstün olduğunu ispat etmiş oldu meleklere. Şimdi şeytanın söylediklerini bu açıdan değerlendirirsek şunu görüyoruz. Ne görüyoruz? İblis insanı fizik vücuduyla mukayese ediyor. Onu diyor topraktan yarattın, o benden necistir. Ben ondan üstünüm, ben onun da secde etmem. Ama Allah'ın söylediği Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil, Allah'ın ona üfürdüğü ruha secde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu şey, secdenin yapılmaması üzerine Allah Teala iblisi kovuyor huzurunda. Ey iblis diyor, sen emrime itaat etmedin ve kafirlerden oldun. Seni huzurumdan kovuyorum. Ebediyen cehennemde cezalanacaksın. Burada bunların arasında bulunmaya layık değilsin. Oradan aşağı in diyor Allah Teala. İblis yani şeytan Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum. Ben bu madem ki beni onun yüzünden cezalandırıyorsun anlamı var şimdi bu söylediklerinde. Açıkça bunu söylemiyor ama
o çıkıyor ortaya. Ben diyor, bu Adem Aleyhisselam var ya, beni kıyamete kadar yaşatırsan onun bütün zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmeye çalışacağım. Ve onların çoğunu kıyamet günü sana şükredenler olarak bulmayacaksın. Onları azdıracağım, onları dalalette bırakacağım. Hidayete ulaşacakları sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım diyor İblis. Onların hidayete ermelerine mani olacağım diyor. Gerçekten İblisin kandırdığı insan şeytanlar bunu yapıyorlar. Yani insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. İşte Nisa 167 ve 168 ve 169. Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَع۪يدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani İblisin oturduğu sırat-ı müstakimden insanları men ediyorlar. Kim sırat-ı müstakimden men ederse o iblis gibi o insanların yoluna oturmuş olan, bir başka ifadeyle iblisin emri üzerine o insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olan bir insan şeytan. Ve Allah Teala hüküm koyuyor. Onlar kafirdirler diyor. Neden? Allah'ın yoluna girmedikleri için. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala o insanla onların mürşitlerine ulaştıracaktı. Onlar da tabiyetlerini gerçekleştireceklerdi. Çünkü mürşit sevgisi işlerine Allah Teala tarafından konulmuş olacaktı ve tabiyetlerini gerçekleştirdiği anda kalplerine iman yazacaktı. Ne olacaktı onlar? Mümin olacaktı. Olacaklardı. Ama onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Yani kendileri mürşitlerine tabi olmamışlar. Bu sebeple de ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmamış. Başka insanların da oraya ulaşmasına mani oluyorlar. Sebilden men ederler diyor Allah Teala.

Zalim onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için onlar zalimdirler diyor. Sonra mı? Sonra diyor ki lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Eğer onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi 10 ihsan alacaklardı Allah Teala'dan. Bu 10 ihsanla mürşitlerine ulaşacak, tabi olacaklardı. Tabi oldukları an Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti. Onlara mağfiret edecekti. Ama böyle bir şeyi yapmaya niyetleri olmadığı gibi başka insanların da bunu yapmasını engelliyorlar. Onun için mağfirete ulaşmaları mümkün değil. Ve la liyehdiyehum tarika. Allah onları tarika, tarik-ı müstakime ulaştırmaz. İlla cehennem ediyor. Sadece cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır. İlla tarikı cehenneme. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte şeytanın buradaki muhtevasına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratıldıktan sonraki dizaynıyla karşı karşıyayız. Şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Ve bütün insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağını da baştan söylüyor. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım ve onları sırat-ı müstakimden men edeceğim diyor İblis. Ama Allah Teala diyor sen benim ihlas sahibi kullarıma bunu yapamazsın. İblis de söylüyor ihlas sahibi kulların hariç. Neden yapamaz? Çünkü ihlas sahibi kullar daimi zikrin sahipleridir. Nefslerinde hiç afet kalmamıştır. Onları şeytanın Allah'ın yolundan saptırması mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın yolundan saptırılması mümkün olmayan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Ve iblis böylece insana düşman oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan adı verilen bu mahluk Allah Teala tarafından görmek için gözlerle teçhiz edilmiş. İşitmek için kulaklarla teçhiz edilmiş. Düşünmek için zihinle cihazlandırılmış. Teçhiz edilmiş. Ve insan kainatın en üstün mahluku. İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Cennetten kovuluyor ve İblisin mekanı cehennem. Ama Allah Teala ona kıyamete kadar hayat veriyor. Kıyamete kadar Allah onun yaşamasına müsaade ediyor.

kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları, o ve taifesi, kabilesi, yoldan çıkarmak için insanları, insanları daha doğru bir ifadeyle Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaştırmamak için faaliyette olacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Herkes kalbinde doğuştan itibaren küfür kelimesi yazdığı için küfürdedir. Bütün insanlar için başlangıç noktasında küfür müessesesi var. İşte Adem Aleyhisselam şeytan tarafından bir düşman olarak kabul ediliyor. Ve şeytan kovuluyor cennetten. Ama Adem Aleyhisselam'dan intikam almaktan vazgeçmiyor. Sevgili kardeşlerim, İblis Adem Aleyhisselam'a ve Havva Hanım'a diyor ki, ne yerseniz yiyin ama şu ağacın meyvesine sakın dokunmayın. Çünkü Allah Teala size sonsuz hayat verdi. Bu ağacın meyvesini yerseniz o zaman sonsuz hayata kavuşacaksınız. Allah Teala Adem Aleyhisselam'la onun kabuk rakibinden yarattığı Havva anamıza diyor ki, sakın şu ağacın meyvesinden yemeyin. O sizin için çok tehlikelidir diyor. Ve o ağacın meyvesinden yemeleri için iblis onları kandırmaya çalışıyor. Diyor ki, Allah size birkaç yıllık bir ömür verdi. Ama eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz sonsuz ömrün sahibi olursunuz. Benim gibi sonsuz ömrün sahibi olursunuz. Adem Aleyhisselam da eşi Havva da ağacın meyvesinden yiyorlar. Ve ayıp yerleri kendilerine görünür oluyor. Allah Teala bunun üzerine Adem Aleyhisselam'ı da Havva Hanım'ı da dünyada verilen bu gezegene indiriyor. İblisin onları aldatması yüzünden. İblis kıyamete kadar bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için kabilesindeki bütün şeytanlarla beraber yetmez. İnsan şeytanlarla beraber, insanlardan her kim Allah'ın yolundan başka insanları men ediyorsa onlar insan şeytanlardır. Cinlerden her kim cinleri veya insanları Allah'ın yolundan men ediyorsa onlar da cin şeytanlardır. Şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytanlar olarak, şeytan şeytanlar olarak toplam tağut adını alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis kıyamete kadar insanlarla uğraşmaya devam edecektir.
O ve tayfası. Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için çalışacaktır. Ve bunu başarmak için her yolu deneyecektir. Ne kadar hazin bir sonuçtur ki İblis insanların bütün devrelerinde onlardan %90'dan fazlasını cehenneme ulaştırmanın yolunu hep bulabilmiştir. İnsanların nefslerindeki afetler yüzünden onları devamlı tehlikeli standartlarda bırakmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsan bir yaratılış itibariyle mucizedir.

Bir ovumla bir spermden sadece iki tane hücreden başlayan hayat, insan hayatı, bu hücrelerin devamlı çoğalmasıyla tam 70 trilyon hücreye ulaşacaktır yaklaşık olarak. Ve anne karnındaki bebeğe, cenine plasenta önderlik edecek. Onun vücudunda gözleri, kulakları, bütün vücudu ve iç organlarını plasentanın direktifleriyle Allah'ın otomatik sistemleri oluşturacaktır. Kemikler ve bütün uzuvlar birer birer şekillenecektir. Aynı hücreler plasentadan gelen talimata uygun olarak vücudun bütün uzuvlarını vücuda getirecektir. Oluşturacaktır. Anne karnında bebek şekillenecektir. Ve iki tane hücreden 70 trilyon hücreye ulaşan bir insan oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, her hücredeki DNA sarmalları, 20 çift kromozom ihata eder. Öyle bir yapıyla Allah-u Teala insanı yaratmış ki ilminin içine insan girdiği zaman muhteşem olgularla karşılaşır. İnsanın genetik yapısındaki genlerin incelenmesinde çok değişik sonuçlarla insanoğlu karşılaşmıştır. Bir defa insan vücudunun bir genetik müdafaa sistemi var. Antikorlar ve ötesi. İnsanoğlunun her DNA sarmalı onu başkalarından ayıran bütün özellikleri taşır.

İnsanın fizik vücudunun müdafaa sistemini Allah Teala gene fizik vücudun içine yerleştirmiştir. Genetik dizayn bir mucizeler dizisidir. Allah Teala'nın yarattığı yaratış sistemine hayran olmak için nano aleme geçmelisiniz. Yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemleri görmeyi sağlamalısınız. O zaman hayran olacaksınız Allah-u Teala'nın yaratışına. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala vücudun her noktasında ayrı bir dizaynla ilmini oya gibi işlemiş. Evvela insan adı verilen bu mahlukun kalbinde Allah yazıyor. Eğer anatomi atlaslarına, özellikle Almanların bir atlasına göz attığınız zaman kalpteki Allah yazısını, Arap harfleriyle Allah yazısını net olarak görüyorsunuz. Yani Allah-u Teala bunu ben yarattım, bu insan, onu yaratan benim diye imza atmış oraya Allah diye. Bu insan denilen mahluka dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her uzvu bir ayrı mucize. Gözler bakar. Bakmayı sağlayan unsurlar gözlerdir. Ama gözler görmez. Baktıkları zaman görüntüyü zihne ulaştırmakla vazifelidirler sadece. Ama onlar ulaştıramasa tabiatıyla insanın görmesi hiç mümkün olmazdı. Her an 70 trilyon hücrenin bütünlüğü içerisinde insanın bütün uzuvları muhteşem bir çalışma dizaynı sergiler. Hücrelerde genetik yapıyı tazim eden her vücudun müdafaa mekanizmasını oluşturan 130 çeşitten fazla gen tespit edilmiştir. Sadece vücudun müdafaası için çalışan. Müdafaa mekanizmasını harekete geçirici unsurlar olarak müdafaanın dizaynı içerisinde. Şimdi burada gelin de şu ateist kardeşlerimize acımayın. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 70 trilyon hücreyle insanlar yaratılıyor. Ve bizim bu sevgili kardeşlerimiz de derler ki Allah yoktur. Yani bunun manası şu mudur diyoruz onlara? Yani siz bir yaratıcı olmadan bu kainat yaratılmıştır. Biz de yaratılmışız mı diyorsunuz? Evet diyorlar, Allah yoktur. O zaman her şeyin kendi kendine oluşması söz konusu. 70 trilyon hücrenizle her biri
ayrı ayrı görevler yapan bunca usunuzla aralarındaki hayranlık uyandıracak ahenkle siz kendi kendinize mi oluştunuz? Sadece şu gen teknolojisi üzerinde biraz eğilip nasıl yaratıldığınıza bakarsanız siz de aynı hayranlığı duyarsınız sizi yaratan Allah'a. Böyle düşünüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan genom haritası çıktıktan sonra elbette ona karşı hayranlığımız daha da arttı. Bu kardeşlerimiz bilmiyorlar mı ki görünen, yakalanan, teşhis edilen sistemlerin %95'i hala insanlar tarafından ne oldukları bilinemiyor. Bilinen %5'i her yeni bilgi oluştuğu zaman bunun %5'i anlaşılabiliyor. Geri kalan %95 bilinmeyenler hanesine kocaman bir ilave daha yapıyor. Yani her yeni bulgu ilmimizi arttırırken cehaletimizi daha çok arttırıyor. Bilemediğimiz şeyler hep Allah'ın yarattığı, elzem olan, insanın hayati unsuru olan ama bizim bilemediğimiz, bugünkü algılamalarımızla sonucuna ulaşamadığımız şeyleri ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir durumda şu muhtevaya bakın. DNA sarmalları başlı başına bir mucizedir. Dezoksiribonükleik asit sarmalları. Bunlar siz üretici ortamı, çoğaltın ortamı sağladığınız takdirde onlara verdiğiniz verilerden hareketle her sağ sarmaldan bir karşısını sol sarmalı vücuda getirirsiniz, getirebilirsiniz. Aslında mevcut olanı sistem tekrar eder. Siz sadece ortamı sağlıyorsunuz. O zaman sağ sarmalın bir kopyası sol sarmalarla çıkıyor karşınıza. Sol sarmalın karşısında da sağ sarmal oluşuyor. Yani Allah'ın bu muhteşem sistemlerine hayranlık duymamak nasıl mümkün diye biz hayret içinde kalıyoruz sevgili kardeşlerim. İnsan adı verilen bu mahluk Allah Teala tarafından en üstün mahluk olarak yaratılmış. Vücuduna göre beyin oranı en yüksek mahluk dünyadaki bütün canlı türleri için. Sevgili izleyenler, dinleyenler, işte bu insanın yaratılışında bir büyük hata da Darwin tarafından ortaya konulmuştur. Eğer genetik kodların ve genetik ilminin bu ışığı altında Darwin yaşasaydı, evrim teorisi hiçbir zaman tahakkuk edemezdi. İşte bu insanlar Allah'ın bu dizaynını
açık bir şekilde inkar ediyorlar. Yaptıkları şey ne? Mutasyonlar vardır diyorlar. Ve Allah hayatı sudan başlatmıştı. Doğru mu? Evet, doğru diyoruz. Allah hayatı gerçekten sudan başlatmıştır. Tek hücrelerden başlatmıştır, doğru mu? Evet, tek hücrelerden başlatmıştır, doğru. Sonra denizde başlayan hayat karaya sıçradı, doğru mu? Doğru. Ve sonunda da insan oluştu mu? Doğru mu? Doğru değil. İnsanı bu sıralamanın içine koyamazsınız. Allah Teala insanı farklı bir hüviyette yarattığını söylüyor. Biz diyor Adem Aleyhisselam'ı çamurdan halk ettik diyor. Yarattık diyor onun fizik vücudunu ve onun içine ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruh üfürdüğü başka hiçbir mahluk yok. İnsandan başka hiçbir mahluk yok. Bir defa olmaz cevabı evvela buradan geliyor. Sonra genetik kodlar bunun cevabını veriyor. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Darwinizm insanın maymundan oluştuğunu iddia eder ve birçok okulda sadece tartışma konusu olsun diye bu bilgi insanlara verilir. Ama artık insanlar öğrenmişlerdir ki Darwin'in nazariyesi artık geçerli değildir. Söylediğimiz gibi genetik kodların mevcut olduğu bu devrede, genetik mühendisliğinin olduğu bu devrede Darwin yaşasaydı böyle bir iddiada kesinlikle bulunamazdı. Maymun türleri üzerinde yapılan incelemenin sonuçları şöyle. 19 çift kromozomdan başlayan bir maymun nesilleri dizisi var. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27, 29, 31 ve 33 çifte kadar geliyor. 33 çiftin ötesinde bir maymun türü yok. Sevgili kardeşlerim, eğer insan maymun türlerinin bir devamı olsaydı, o zaman 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomu var. Ve 23 çift kromozomda bir maymun türü zaten yaşıyor. Yani 21 çift kromozomda bir maymun türü var. 23 çift kromozomda bir maymun türü var. 25 çift kromozomda gene bir maymun türü var. Oradaki maymunu oradan çıkarıp da araya koyamazsınız. Zaten koyarsanız insana benzemesi hiç mümkün olmayan maymun türüyle karşılaşacaksınız. Uzun kuyruklu bir maymun. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde 35 çift kromozoma kadar uzayan bu maymun türlerinin hepsinin ayakları ayak değil, el. Hiçbirisi böyle bir evrime muhatap olmamış. Ayakları ayak olmamış. Ayak hüviyetindeki kesimleri de el standartlarında. Ayağa dönüşmemiş. Maymun türlerinin hepsinde beyin maymunun vücuduna oranla insan beyninin insan vücuduna oranının 1/5 kadar.
her tarafı tüylerle kaplı olan bir hayvanla karşı karşıyayız neticede. Bu bir maymun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iddia bütün boyutlarıyla geçersizdir. Darwinizm konusunda da son zamanlarda ciddi vazgeçmeler söz konusu. Artık insanların ilim öğrenmiş olanları insanın maymundan oluşmadığı konusunda kesine yakın bir fikrin sahibi olmaya başladılar. Zaten biliyorsunuz ki evrim teorisi teori olmaktan öteye hiçbir zaman gidemedi. Sadece bir postülattır. Öyleyse hala bir takım masallar anlatan, inatla bunu sürdürmeye çalışan insanlar görüyoruz. Ama maymunun genetik yapısıyla insanın genetik yapısı karşılaştırıldığı zaman bir benzerliğin bulunamaması kesin bir olgudur. Ve sonuçta şunu görüyoruz ki Darwin teorisi artık okullarda sadece bir teori olarak okutulan ve hani böyle bir teori ortaya atılmıştır istikametinde öğrencileri artık şöyle bir göz gezdirdiği bir zavallı nazariye olmak durumundadır ve böyle kalacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi alim Allah'ın karşısına çıkıyorsa o sadece bir zavallıdır. Allah'ın kendisini de yarattığını unutmuş bir dizayn içerisinde hep hüsranla geçecektir ömrü. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hangi Allah'ın söylediklerine aykırı teori ortaya atıldıysa hepsi neticede çürümüştür. İlim ilerledikçe sadece bir tek şey ortaya çıkar. Allah'ın söylediğinin doğru olduğu. Ve bu her zaman böyledir. Şimdi insana da verilen Allah-u Teala tarafından kainatın en üstün varlığı olarak yaratılan bu mahluka dikkatle bakalım. İnsan. İnsan yaratılış itibariyle üç ayrı bedenin sahibidir. İnsanın bir fizik vücudu vardır. Hep ondan bahsettik. Ama bir de ruhu vardır. Ama bir de nefsi vardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın insanı üç ayrı cesetle yarattığını görüyoruz. Bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzun halk edildiğini beraberce gördük. Unutmayın ki hayat veren Allah'tan başka bir varlık yoktur. Hiçbir mahluk hayat veremez, hayatı geri de alamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bir de nefsimiz var, bir de ruhumuz var. Onlar da birer yaratık. Birçok alime göre nefs ve ruh aynı şeydir. Eğer iyi olursa o nefstir, o ruhtur, kötü olursa nefstir. Evvela insanın nefsinin dizayn edildiğini görüyoruz. Sevva edildiğini görüyoruz. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor Allah-u Teala o nefse ve onu sevva edene. Sonra ruhumuzu görüyoruz. Ruhumuz da üfürülmüş Allah-u Teala tarafından. Ve nefaha fihi ruhi diyor Allah-u Teala. Onun insanın içine üfürdüm. Secde 9. Ve diyor üfürdükten sonra ona görmesi için göz verdim, işitmesi için kulak verdim, idrak etmesi için kalp verdim diyor Allah-u Teala. İşte şimdi böyle bir mahluk var, insan. Bu mahlukun nefsi ve ruhu insanların birbirine karıştırdığı iki tane mahluktur. Nefs ve ruhun aynı şey olmadığı Kur'an'da kesinleşmiş durumdadır. Nefs, Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş olan bu varlığımız, biz öldüğümüz zaman berzah alemine gidecek ve orada kalacaktır. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Peki ruhumuz ne olacaktır? Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak oradan gelecek. Ölüm melekleri onu tekrar Allah'a geri götüreceklerdir. Eğer ruhumuzu Allah'a ulaştırmadıysak, fizik vücudumuzun içindedir. Fizik vücudumuzdan ayrılacaktır ruhumuz. Ne zaman? Ölüm melekleri geldikleri zaman 70 trilyon hücremizin her birindeki mitokondrileri durdururlar. Böylece fizik vücudumuzun elektrik üretimi sona erer. Elektrik üretimi sona erince elektrik enerjisinin vücuda getirdiği manyetik alanlar, elektromanyetik alanlar da yok olur. Böylece fizik vücudumuzun bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çektiği manyetik alan yok olur. Ne ruhun ne de nefsin vücudumuzda kalması artık mümkün değildir. Çekim alanı yok olduğu için ikisi de vücudu terk ederler. Ve sağ tarafımızda ruhumuz başımızın üzerinde önden arkaya doğru uzanan, sol tarafımızda nefsimiz yine başımızın üzerinde, omuzumuzun üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir özellikte yer alırlar. Sonra ruhumuz ölümü müteakip ölüm melekleri tarafından 7. gökkatına kadar ulaştırılır. 7. gökkatının 7. alemine kadar. Melekler oradan yukarıya çıkamazlar, yokluğa geçemezler. Ama ruh yokluğa geçebilir. Sitetin mintadan sonra ruhun Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Nefsle ruhun en büyük farkı ruhun Allah'tan gelmesi ve tekrar Allah'a geri dönmesidir. Nefsin ise Allah'tan gelmemesi sadece bir mahluk olarak dizayn edilmesi söz konusudur. Bu kadar mı fark? Hayır, bu kadar değil. Nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset,
nefret, düşmanlık, her nevi negatif faktör nefsimizin kalbini doldurmuş vaziyettedir. Tam 19 tane afet, 19 tane Allah'ın yasaklarını mutlaka yerine getirmek isteyen, Allah'ın emirlerini çiğneyen, yerine getirmek istemeyen afetlerden mücehiz bir varlık nefs. Kalbi bu afetlerle dolu. Bu standartlardaki bir nefs şeytanın elinde oyuncaktır. Şeytan nefsin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsin afetlerle dolu olan kalbinin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Onları davet etmek imkanının sahibidir. Ama şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine tesir edemez. Öyleyse nefs ile ruhun şeytan açısından en büyük farklılığı, şeytanın ruhunuza asla tesir edememesi, nefsinize tesir edebilmesi. Burada da aralarında derin bir farklılık var. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletlerle donanmıştır. Öyleyse birbirinin zıttı olan iki faktördür ve insanların mutsuz oluşlarının temel sebeplerinden bir tanesi nefsleriyle ruhları arasındaki devamlı kesintisiz kavgadır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır. Nerede kavga varsa orada huzursuzluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun sadece hasletlerden oluşması sebebiyle tezkiye olmaya ve tasfiye olmaya, yani afetlerinden kurtulmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü afet yoktur. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşan bir mahluk. Ruh ve insanın bütün güzelliklere sevk edilmesi ruhunun hasletleri sebebiyledir. Ama nefs için Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Nefsimizin içinde baştan aşağı afetler var. Ne zaman bu afetleri bir insan zikirle yok ederse, bir gün daimi zikre ulaşırsa kişi, bütün afetleri yok edecektir. Ne zaman böyle bir husus mümkün olursa, nefsin afetleri böyle bir dizaynda yok olursa, o zaman o kişinin nefsi de ruh gibi olacaktır. O zaman ahsene ulaşacaktır. Allah Teala nefsin tezkiyesini üzerimize farz kılmış ama ruhun tezkiyesi diye bir olay yok. Ruhun Allah'a geri dönerek ulaşmasını üzerimize farz kılmıştır. Dönüş yerleri itibariyle ruhumuz Allah'a dönecektir. Nefsimiz Allah'a asla dönmeyecektir. Nefsimiz biz öldükten sonra berzah alemine gidecektir. Kıyamete kadar orada kalacaktır. Kıyamet günü berzah aleminden ayrılarak fizik vücudumuzla birleşecektir. İkisi beraber kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazlaysa Allah'ın cennetine girecektir. Nefsimiz ve fizik vücudumuz beraberce. Ne zaman afetler
hükümransa nefsimize, o zaman mutlaka kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olacaktır. Ve o zaman nefsin ve fizik vücudun beraberce gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Nefs Allah'tan gelmez. Nefs Allah'ın sevva ettiği, dizayn ettiği bir yaratığıdır. Ve biz de ruhun hasretlerine mukabil kulvara eşit şartlarda çıkmamız için afetlerle dolu olan bir vücudumuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsimizin Allah'a ulaşması da söz konusu değildir. Allah'ın zatında yok olması da söz konusu değildir. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, afetlerden temizlenmesi, tasfiyesi, afetlerden %100 temizlenmesi Allah-u Teala'nın emridir. Ama ruhumuzda afetler olmadığı için ruhumuzun bir tezkiyeye, bir temizlenmeye hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. Nefsin tezkiyesi emredilir. Ruhun temizlenmesine mütalik hiçbir emir Kur'an'da yer almaz. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evine ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ve bu farzı yerine getirebilmemiz nefsimizin tezkiye olmasına bağlıdır. Öyleyse nefsimiz tezkiye olacaktır ki afetlerin yok oluşu %51'e ulaştığında yani nefsimizin afetleri %51 eksildiğinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sığınağa sığınmıştır. Nefsimiz için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değildir. Allah Teala nefsimizin bir rehine olduğunu söylüyor. Ruhumuzunsa emanet olduğunu söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetür rehinetün buyuruyor Allah Teala. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahibi olan nefsler cennette olacaklardır diyor. Şimdi buradan net ve kesin olarak anlıyoruz ki nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuzsa bir emanettir. Bir. İkincisi, gene buradan kesin olarak anlıyoruz ki nefsimiz cennete veya cehenneme girecektir ama ruhumuz Allah'a dönecektir. Nefsimizin gireceği yerin cennet olacağı, eğer cennete girmeyi hak ederse, bu ayet açıkça bunu ifade ediyor. Müddessir 30. 28, 29, 30. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle ama yemin sahipleri olan nefsler
cennette olacaklardır. Bu ayetten bir başka olay daha ortaya çıkıyor. Nefsler Allah'a yemin vermişler. Nefslerini tezkiye edeceklerine ve tasfiye edeceklerine dair. Oysa ki ruhlarımız Allah'a misak vermişler. Müddessir 30, nefsimizin Allah'a verdiği yeminin yemin olduğunu söylüyor ve yeminlerini gerçekleştirenlerin gidecekleri yerin cennet olduğu da ifade ediliyor. Ama ruhumuzun yemini yemin değildir, misaktır. Allah Teala bu hususu Rad 20, 21, 22'de şöyle anlatıyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar ahdlerini, Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse misakimiz Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmamızmış. Allah Teala 12 defa farz kılmış. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılmasını. Öyleyse görüyorsunuz ki nefsimizin ve ruhumuzun dizaynına baktığımız zaman her şeyin farklı olduğunu görüyoruz. Birisi Allah'a ait olan bir varlık, Allah'tan emanet olarak gelmiş, üfürülmüş, tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Öteki ise bir rehine yetmez. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlanmış. Nefs tezkiye olmazsa, temizlenmezse, arınmazsa o zaman fizik vücudumuzun bir kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Öyleyse nefsimize baktığımız zaman nefsimizin şeytanla işbirliği halinde bir mahluk olduğunu görürüz. Ruhumuzunsa Allah ile işbirliği halinde bir mahluk olduğunu görürüz. İşte bütün mesele şeytanla işbirliği halinde olan nefsimizi şeytanın elinden kurtarmak ve bunu yaptığımız zaman da ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Öyleyse fonksiyonları itibariyle, varılacak hedefleri itibariyle nefsin hedefi tezkiye olmak, daha sonra da tasfiye olmaktır. Yani afetlerinden kurtulmaktır. Öbür taraftan cennetle müjdelenecek veya cehennemle cezalandırılacaktır fizik vücudumuzla birlikte. Ama ruhumuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Ne var ki Allah'a dönebilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlıdır. O zaman Allah Teala ruha nefsimizin bir rehine olarak kendine düşen görevi yapmasını istiyor. Rehine kendine düşenleri yapar da adım adım tezkiye olursa ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. Allah Teala öyle bir dizayn kurmuş ki nefsimizin her %7 nur birikiminde ruhumuz gök katlarından bir tanesini aşar. Ruhumuz için Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik de onlar emaneti üstlenmediler, yüklenmediler.
Ama insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor. Acaba burada Allah-u Teala'nın muradı ne? Burada Allah-u Teala ruh adı verilen emaneti insan, fizik vücut ve nefs olan bir ikiliye teslim ettiği. Öyle mi durum? Zalim olmak ve cahil olmak, nankör olmak nefsin 2-3 grup afetidir. Fizik vücutla beraber nefsin de orada bulunduğunu, fizik vücutla nefs beraberliğine ruhu teslim ettiğini söylemiş oluyor Allah-u Teala. Cahil ve nankör veya zalim ve nankör. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefsle ruh arasındaki ilişkiyi dizayn ettiğimiz zaman bakıyoruz ki birbirine benzemedikleri gibi birbirine tamamen zıt hüviyette iki tane mahluk. Birisi şeytanla işbirliği halinde olan, öteki Allah'la işbirliği halinde olan ve daha ilginç bir ilişki, nefs tezkiye olamazsa ruh Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple ruhumuzun nefsimize azap yetkisi var. Ve ne zaman nefsimiz bir hata işlese, ruhumuz nefsimize azap ediyor. Allah da fizik vücudumuza. Öyleyse bütün yapıları birbirinden farklı olan bir özelliğin sahibi nefs ve ruh. Ama eğer nefsimiz daimi zikre ulaşırsa ne olur? O zaman nefsimizin kalbinde hiç afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? O zaman nefsimiz ruhumuzun hüviyetini alır. İşte Allah-u Teala'nın söylediği, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık sözü orada gerçekleşir. İşte Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde halisler olmakla emrolundular. Dinde halisler olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Dinde halis kullar olmak. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe, Allah'a kul olmak için, muhlisine, muhlis kullar olmak için, lehuddine, onun dininde, hünefaye, hanifler olarak. Öyleyse muhlis kul olmak ne demek? Nefsin kalbini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmak demek. Ruh mu? Ruh halis olarak yaratılmıştır. Ruhun kalbinde en ufak bir afet söz konusu değildir, mevcut değildir. Ruhunsa, ruhun bu statüsüne

kalbinden halis olduğu için sahibi olan Allah'a geri dönmesi, geri dönerek Allah'a ulaşması. Öyleyse ruhla nefsin aynı şey olduğunu iddia etmek, Kur'an'ı, Kur'an hakikatlerini hiç bilmemek demektir. Allah Teala'nın insanlardan aldığı yemin iki tane değil, üç tane. Yeminler açısından ruhumuzun Allah'a verdiği yemin misak adını alıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Allah'a verdiği yemin ahd adını alıyor. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin de yemin adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bakınız fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdin ne kadar güzel anlatmış Allah Teala. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanız için ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala nefsimizden ahd almış. Affedersiniz, fizik vücudumuzdan ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulsun da Allah'a kul olsun diye. Nefsimizden yemin almış. Söyledik Müddessir suresinin. Otuzuncu ayet-i kerimesinde ve 40. ayet-i kerimesinde ve ruhumuzsa Allah'a misak vermiş. İşte Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi de misaki bir defa da anlatıyor. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen vuslatı keserler, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz, ama nefsimizin Allah'a ulaşmakla uzaktan yakından hiç ilişkisi yok. Ve hala insanlar iddia ederler ki nefsle ruh aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, bir cehalet denizi içerisinde insanlar yüzüyorlar ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala bir üçlü yaratmış, oluşturmuş, dizayn etmiş, sevva etmiş ve üfürmüş. Bu üçlü tam bir ahenk içinde en güzele doğru bir yolculuk yapmak durumunda. Böyle bir dizaynda bunların arasındaki ahenktir ki neticeyi sağlar. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Nefsimizin tezkiye olduğu noktada ruhumuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Allah'a fizik vücudumuzun teslim olması, yani Allah'a kul olması. 25. basamakta olgunlaşır. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, nefsin tezkiyesi ve arkadan da tasfiyesi. Tezkiyesiyle ruhumuz Allah'a ulaşır. Tasfiyesiyle de nefsimiz pürü pak olur, halis olur ve bu noktada üç tane yeminimiz de yerine gelir.

Öyleyse yaratılan üç vücudumuzun üçünden de Allah-u Teala yemin, misak ve ahd adı altında yeminler almış. Ve ayrı ayrı fonksiyonlar eda etmek üzere ruhumuz, veçimiz ve fizik vücudumuz yaratılmış Allah-u Teala tarafından ve bizim fizik vücudumuzun içinde bunlara bir fizik vücudumuzun mekan olduğu bir üçlü oluşturmuş Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yaratmış. Çünkü yaratılış sebebine baktığımız zaman hepimizin Allah'a kul olmasının hedef alındığını görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 56'da ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya kul olmak, şeytanın kul olmaktan kurtulmak nerede başlıyor diye bakıyoruz. Ve bunun Allah'a mülaki olmayı dilediğimiz an başladığını görüyoruz. Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sahabe için onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar. Ne yapmışlar? Onlar çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Tağut, insan ve cin şeytanlar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Bu müjdeler hem dünya müjdesi hem de cennet müjdesi. Ve Allah'a kul olduğumuz noktada başlıyor. Öyleyse müjdeler mutluluk müjdesi. Gene Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada bir başka grup ayet-i kerime gene bize büyük müjdeler vaat ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Demek ki ne korku ne de mahzun olmak söz konusu değil. Yani cehennem korkusu ve neden onları cennetin aldığında beni almadın gibi ben bundan çok üzüntü duyuyorum tarzında bir hüzün onları kaplamaz. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Büşra. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmanın başladığı yerde bir dünya ve cennet müjdesinin garantisi altındasınız. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştıracağını
garanti ediyor. Diyor ki Allah Teala, Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah'a yönelmekten Allah-u Teala'nın muradı, Allah'ın zatına o kişilerin ruhlarını ulaştırmaları konusunda bir talep. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a kul olmayanlar, onlar tağutun kulları, şeytanların kulları. Veya Allah'a kul olanlar, ikinciler, onlar da Allah'ın kulları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a mı kul olacaksınız, yoksa şeytana kul olmakta devam edeceksiniz? Yani biz şimdi şeytanın kulu muyuz diyenler olacak içinizde, öyle değil mi? Evet sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi gereğince, evet, tağutun, insan şeytanların, üstelik de cin şeytanların, yani hem şeytanların hem de insan şeytanların kulusunuz. İkisi birden devreye giriyor. Öyleyse neden ikisi birden devreye giriyor? Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemediği sürece o şeytanın adımlarına tabidir. Ve de şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Allah Teala bu hususu da açıkça koymuş ortaya. Diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala çok açık bir şekilde ayetleriyle bunları söylüyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde bu son söylediğimizi söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir hüküm çıkıyor ortaya. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur. Doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar şeytanın kulu olmakta devam edecektir. Ancak Allah'ın kulu olması o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesiyle mümkündür. Dilemedi kişi ömrü boyunca şeytanın kulu olarak yaşar. Gideceği yerde mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi benim size sormam gerekmez mi? Benim sevgili kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda sıcacık bir duygu şuradan, kalbinizden Allah'a doğru yükselmiyor? Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Mutlaka ulaştırmalıyım. Ya Rabbi, ne olur bana yardım et. Ruhum sana hayattayken ulaşsın. Ben de Allah'ın evliyalarından olayım. Ermiş evliyalarından hem de. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere veli diyor. Ve onlardan kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa
O Türkçemizde ermiş adını alır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa, işte o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırandır. Onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ermiş olur. O sebeple o kişiye ermiş denir Türkçemizde. Sevgili kardeşlerim, ermiş olmak Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Açık ve kesin olarak garantisini vermiş. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti veriyor Allah-u Teala. Peki, müjdeler kesimine gelelim konunun. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulur, cennet ehli olur. Ama daha hiç ameli yok kişinin, olsun, hiç ameli olmasın. Ama bunca sene amel yapanlar, onların hakkı değil mi asıl cennete gitmek? Hayır, değil. Allah-u Teala onca ameller işleyenlerin eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın hakikatleri. İnsanlar mı? İslam aleminden bahsediyorsunuz. Çoktan Allah'ın Kur'an hakikatlerini unutmuşlar. Hristiyanlardan mı bahsediyorsunuz? Onlar İslam'dan çok daha önce unutmuşlar. Yahudilerden mi bahsediyorsunuz? Musevilerden mi bahsediyorsunuz yani? Onlar Hristiyanlardan da çok daha evvel unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de size öğretemeyecektik. Hepimiz acı bir gerçeğe muhatap olacaktık. Kitle halinde hepimiz cehenneme gidecektik. Biz 30 yaşında Allah'ın yoluna girdik. Allah'ın dizaynını ondan evvel hiç bilmiyorduk. Dinle hiçbir alışverişimiz olmamıştı. Öyleyse Allah'ın bize bu hakikatleri öğretmesi bizim için nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ın kainattaki en büyük nimeti o bizim üzerimizdedir. Çünkü Allah Teala bize Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini öğretti. Ve de ne kadar basit bir sebepten dolayı Allah Teala bütün insanları cennetine ulaştıracağını açıkladı. Ne kadar basit bir sebep. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Ne olur dileğimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırmamı nasip kıl. Bunu kalbinizdeki bir taleple söyleyeceksiniz. Sadece diliniz söylerse o Allah'a bir şey ifade etmez. Çünkü Allah Teala dilinize değil kalbinize bakar. Diliniz sadece kalpteki dileği ikrar eder. Tasdik eder. Hem ikrar eder hem de tasdik eder. İşte kalbinizin bir manevi talebi ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah-u Teala'dan bir talepte bulunmak sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ehil kılar.
Ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah sizin bütün günahlarınızı örter. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi, o kişinin sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan düşünelim, çok sevaplar işlemiş. ...80 yaşında ölmüş bu kişi, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmiş, 65 yıl ve gideceği yerin mutlak olarak cennet olduğunu zannediyor. Hatta bundan emin. Acaba Allah Teala bu durumda beni 5. kat cennete mi alır, 6. kat cennete mi alır diye düşünüyor kişi. Bu kişi bunca ibadet yapmış olmakla birlikte Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu dağ gibi İbadetler mi Allah Teala için kıymetlidir? Yoksa o bir tek dilek mi? Bir tek dilek kıymetlidir sevgili kardeşlerim. Onun için hepinizi mutlak kurtuluşa davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, cennetin kapıları sizin için de açılsın. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden 8-10 saniye sonra bu konu tamamlanmıştır. Ama bir insan düşünün, hep hayırlar işlemiş, sevapları çok sevap kazanmış ve Allah'ın ölçülerine göre bir insanın sevapları günahlarından fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle mi? Aynen öyle. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Müminin 102: Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır basarsa, onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Yani onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Felaha ermek, Allah'ın cennetine kavuşmak anlamına geliyor. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Allah Teala buyuruyor, kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse, onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Öyleyse sadece iki tane alternatif var. Ya cennete gitmek ya da cehenneme gitmek. Sevap tartılarının ağır gelmesi, sevapların günahlardan fazla olması halinde kişi cennete girecek. Sevapların günahlardan az olması halinde kişi cehenneme girecek. Şimdi buna dayalı olarak bakıyoruz, adam hayatı boyunca İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş, hep derecat kazanmış. Onun dışında da diyelim bu adam çok zengin bir insan, bir sürü daha hayır işlemiş. Camiler yaptırmış, şadırvanlar yaptırmış vesaire. Diyelim ki bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Öyleyse şeksiz şüphesiz bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemese de cennete gitmesi lazım. Hayır sevgili kardeşlerim, gidemiyor.
Allah Teala buyuruyor ki Zümer 65'te Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Kimler hüsrandaysa onların amelleri heba olur diyor Allah Teala, boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala kimler diyor Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse amellerin boşa gitmesi diye bir olay var. Hüsranda olanlar kimlerdir diye bakıyoruz. Allah Teala bu konuda da açıklık getirmiş konuya. Yunus suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuzun ilginç yönü şurası ki o kişi çok derecat kazanmış, kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla cennete gitmesi lazım ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yazık ki dilememişse amelleri boşa gidiyor kişinin ve gideceği yer cennet olmuyor, cehennem oluyor. Öbür taraftan bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah Teala onun günahlarını örtüyor. İki tane birbirinin tamamen tersi iki tane olay. Allah Teala bu konuda şunları söylüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime: Ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse birbirinin tersi iki tane olay var. İşte bu size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini hatırlatmalı. Hadis-i şerifte diyor ki insanlar vardır, cennetlik amel işlemişlerdir ama cehenneme gideceklerdir. İnsanlar vardır, cehennemlik amel işlemişlerdir ama cennete gideceklerdir. İşte bir adam da düşünün, günahları çok, gideceği yer mutlaka cehennem ama Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyince Allah onun bütün günahlarını Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince örtüyor. Ne oluyor? Bu kişi günahları sevaplarından çok bir insanken sevapları günahlarından çok bir hüviyet kazanıyor. Gideceği yerde tabiatıyla Allah'ın cenneti oluyor. Ey sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini iyi öğrenin. Kur'an'la insanların çalıştırdığı mantık birbirine eşitlik göstermez. Bu Allah'ın dizaynı. Öyleyse kanunları muhtelif. Bir tanesi günahların sevaplardan fazla veya eksik olması hali, ikincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileme konusu mevcut olmasaydı, o kişinin günahları sevaplarından fazla olacağı için gideceği yer Allah'ın cenneti olacaktı. Ama gidemiyor, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Diğeri için de mutlaka cehennem olacaktı. Günahları sevaplarından çok fazla. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş adam, gideceği yer cennet. Öyleyse şimdi konumuzun başına dönelim. Neyi kıyas ediyorduk? Bir adam diyorduk, 80 sene yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ruhunu Allah'a ölmeden hemen ulaştırmayı dilememiş.
Bu kişi tabii bu kadar sevap kazandığına göre gideceği yer cennet olmalı diye düşünür herkes. Ama bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Cennetlik amel işlemiştir ama gideceği yer cehennemdir. Diğerine gelelim, hiç ibadeti yok. Üstelik de bir sürü günahı var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Kalbiyle dilemiş. Allah bu talebi görmüş, işitmiş, bilmiş. Ve bu kişinin derhal Allah Teala günahlarını örttürmüş. Kiremen Kadib'in melekleri Allah'ın resulleridir. Bu resuller bir sürücü, bir şahit olmak üzere daima iki tanedir. Ve kişinin kazandıkları dereceleri örterler o kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Dilememişse ölünceye kadar beklenir. O kişi dilememişse Allah'a ulaşmayı, onun amelleri örtülü kalır. Gideceği yer cehennemdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü günahlarını Allah Teala örtecektir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de günahların örtülmesi diye bir olay var veya sevapların heba olması diye bir olay var. Kazanılan derecelerin heba olması, boşa gitmesi diye bir olay var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine veya dilememesine bağlı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar size bir şey söylemiyor mu? Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ne olur şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a diyeceksiniz ki, ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ondan sonra mı? Ondan sonra size ait bir şey yok. Geri kalanı hep Allah yapacak. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bütün günahlarınızı örtecek. Bu noktada siz sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Ondan sonra Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Siz ulaşmayacaksınız. Mürşid sevgisini size Allah verecek. Mürşidinizi siz sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek size. Ve Allah size mürşidinizi gösterecek, ulaşmanızı da temin edecek. Yeter mi? Yetmez. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Zikri seveceksiniz, namazı seveceksiniz, orucu seveceksiniz. Ve bunların birdenbire hoşunuza gittiğini göreceksiniz. Oruç tutmak sizin için bir işkenceyken, birdenbire onun bir zevk haline geldiğini, oruç tutmaktan büyük zevk aldığınızı, çünkü açlık duymadığınızı hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, Allah görmüş, işitmiş ve bilmiş, kalbindeki talebi görmüş. O kişi mutlaka cennete ulaştıracak. İyi ama bu adam zikri sevmiyor. Zikir yapmazsa nefs tezkiyesini oluşturamaz. Nefs tezkiyesi yoksa o kişi 7 kademede 7 tane gök katını ruhuna aşırtamaz. Nefsinizin kalbinde %7 fazıl birikimi olmadıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Nefsinizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi olmazsa ruhunuz ikinci gök katına ulaşamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi olmadıkça, fazıl verilen nurlar nefsinizin kalbinde bu standartlarda gelip yerleşmedikçe ruhunuz üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşamaz. Yedi tane alemi geçemez yedinci katta. Allah'ın zatına ulaşamaz.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. İnsanları inanılmaz derecede kolay bir sebeple mükafatlandırmaya karar vermiş. En çok insanı seviyor kainatta. Bu benim insan kulum diyor. Ben onu insan olarak yarattığım için, ona ruhumdan üfürdüğüm için onu mükafatlandıracağım. Bir tek talebi, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemesi yeter. Onun ruhunu bana ulaşmayı dilediği takdirde ben kendime ulaştıracağım. Ve sanki o ulaşmış gibi onu mükafatlandıracağım diyor. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an birinci cennetin sahibidir. Çünkü sevapları günahlarını mutlaka aşmıştır. Bu kişi bundan sonra ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet onundur. Sonraki işlemlere bakıyoruz. Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Evvela o kişiye furkanlar verip günahlarını örtüyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten ve idrak eden birisi haline getiriyor. Onun günahlarını örtüyor. Onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbini Allah'a çeviriyor kişinin. Göğsünü yarıyor ve Allah'a teslim olmak için yarıyor. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından rahmetle faz o kişinin göğsüne gidiyor, göğsünden içeriye giriyor ve bu noktada sadece rahmetle faz geliyor kişinin göğsüne ve kalbe ulaşıyor ikisi de, ama kalbin içine fazıllar giremiyor, sadece rahmet nuru giriyor ve kişi huşu sahibi oluyor. Neye yarar? Şuna yarar. Kim huşu sahibi olursa Allah'tan sorduğu takdirde mürşidini, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte kişi huşu sahibi olmuş, Allah'tan soruyor, ya Rabbi bana mürşidimi göster diyor, talepte bulunuyor. Ve Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu kişi zikri sevmiyorsa mürşidine ulaşması da bir şeye yaramaz. Nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Çünkü zikir yapmazsa nefsinin kalbine Allah'ın katından rahmetle fazl isimli nurlar giremez. Giremezse nefs tezkiyesi olmaz. O zaman Allah-u Teala sözünü tutamaz. Ama tutmaması da mümkün değil. Öyleyse ne yapacak? Kişiyi zikri seven bir kalp yapısına ulaştıracak. O kişi zikirden birdenbire hoşlanmaya başlayacak. Allah-u Teala da zikir yaptığı zaman o kişiye büyük bir ferahlık verecek. Zikri hiç mi hiç sevmeyen bu kişi zikri sever olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde o kadar büyük güzellikler var ki hepsi sizler için. Bir küçücük emeğiniz, küçücük bir dileğiniz sizin üçüncü kat cennete kadar çıkmanıza sebebiyet veriyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibiyiz. Sonra nefs tezkiyesine başladığımızda nefsimizin kalbindeki nurlar, fazıllar %7 arttıkça ruhumuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır ve 7 tane alem geçerek ruhumuz 7. alemin sonunda Sidret-i Müntaha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fenafillah olmaktır. Allah'ın zatında
fani olmaktır, yok olmaktır. Allah o kişinin ruhuna me'ap olur, sığınak olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bütün mutluluklar sizin. Her açıdan Allah sizinle birlikte. Mutlulukların hepsi sizi bekliyor. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yolda sadece mutluluklar var. Öyleyse 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur, yani fani olur. Böylece kişi fena fillah makamının sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş bir ermiş evliya olur. Allah Teala mutlak olarak garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. O namazı, orucu, zikri sevmeyen kişi, Allah Teala tarafından namazı da, orucu da, zikri de sevmeye başlar. Hepsi bu kişi için doyulmaz zevkler oluşturur. Bir kişi düşünün sevgili kardeşlerim, oruç tutuyor. Eskiden oruç tuttuğu zaman çocukları babalarından Allah'a şikayet ediyorlar. Ya Rabbi, Ramazan gelmese de babamız oruç tutmasa ve bizi dövmese. Babası çocukların sinirli, asabi, Allah'ın yolunda değil ama diyorlar ki oruç tutmazsan gideceğin yer cehennem ha. Kendini topla, orucunu tut. Zorla tutuyor orucunu ama öfkesi burnunda. Çocuklardan birisi en ufak bir şey söylediği zaman çocukları pataklıyor. Sevgili kardeşlerim, ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dinlemiş olsaydı gene orucu sevmediğini kabul edelim. Allah Teala ona mutlaka orucu sevdirecekti. Hem de zevk haline getirecekti. O kişi oruç tuttuğu zaman birdenbire karnının artık acıkmadığını hissedecek. Allah Allah diyecek, ben eskiden de oruç tutardım. Fena halde acıkırdım. Bu yüzden sigara tiryakiliğim de vardı. Sigara içememekten dolayı da fena halde sinirli olurdum. Etrafımdaki herkesi sopadan kırar geçirirdim diyor. Ama diyor şimdi ben Allah'a ulaşmayı diledim ve bu bapta Allah'a ulaşmayı dileyen ben artık oruç tuttuğum zaman açlık hissetmiyorum. Kişi o güne kadar namazdan zevk almazken namazdan zevk almaya başlıyor. Zikirse ona en büyük zevki veriyor. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak kişi için Allah Teala tarafından zevk haline getiriliyor. Neden? Çünkü o kişi Allah'a tevekkül etti, Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiş, yani Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Ya Rabbi, ben seni, sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim vekilimsin, beni kendine ulaştır. Vekilimsin çünkü bana verilmiş olan sözüm var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyorsun. Ben de seni vekil tayin ettim. Ben bana düşeni yaptım. Sana ulaşmayı diledim. Ve diliyorum Yüce Allah'ım beni kendine ulaştırmanı. Allah Teala bu kişiyi mutlaka
kendisine ulaştıracaklar. Handikaplar ne olursa olsun, kişinin namazı sevmemesi, orucu sevmemesi, zikri sevmemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi karşısında hiçbir önem taşımaz. O kişinin bütün eksiklikleri Allah Teala tarafından giderilir. Bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Üstelik de çok kısa bir zamanda. 5-6 aylık bir zaman parçası bu işin tahakkuku için yeterli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri, kullarını, insanları o kadar çok seviyor ki ona kul olduğunuz takdirde kullarını çok sever, ama hiç kimse başlangıçta Allah'ın kulu değildir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Başlangıçta herkes dalalettedir. O şeytanın kullarını Allah'ın kulu haline getiren şey, o kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesidir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda şurada kalbinden dilerse, Allah anında hep o kişinin kalbine baktığı için onu görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü anda da derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerini açar. Görme hastasını açar. İşitmeyen kulaklarını açar. İşitme hastasını da açar. Kalbindeki ekinleti alır Allah Teala. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Her şey çok güzel bir şekilde cereyan eder sevgili kardeşlerim. Bunun arkasında sadece bir tek dilek yatar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu dilek vardır. Dilek tahakkuk etmiştir. Kişi kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırmıştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum diye. Allah Teala mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Kimi kendisine ulaştırırsa burası üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı yerdir. O kişinin üçüncü kat cennette ise o kişinin dünya saadetinin yarısı da garanti edilmiştir. Yani 21. basamak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı ve 22. basamak Allah'ın zatında ruhun yok olduğu noktada o kişi nefsinin kalbinin çoğu Allah'ın nurlarıyla kaplandığı bir noktayı ifade eder. Başlangıçta herkesin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlıktır. Hasletlerle dolu olan ruhun kalbiyle afetlerle dolu olan nefsin kalbi birisi geceyi, birisi gündüzü temsil eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanoğlu Allah'ın emrini yerine getirince, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyince Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediğiniz zaman bu bir şey ifade etmez. Dilinizin söylediği bu söz Allah için bir önem taşımaz. Mutlaka kalbinizden bir dileği Allah'a ulaştıracaksınız. Kalbiniz isteyecek. Hani canı gönülden isteme derler ya Türkçemizde. Canı gönülden istemek. İşte böyle canı gönülden Allah Teala'dan isteyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmak istediğinizi canı gönülden isteyeceksiniz.
dilinse sadece talebinizi ikrar edecek, açıklığa kavuşturacak ve aynı zamanda dilinizde tasdik edeceksiniz. Talebiniz kalpten bir talep olacak. Ancak o zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ise Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek, yani Allah'a kul olmak demektir. İşte kurtuluş noktanız, Allah'a kul olduğunuz nokta. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Biz bütün insanları başka bir şey için değil ve bütün cinleri başka bir şey için değil, bana, biz bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak. İşte Allah-u Teala'nın buradaki li ya'budun ifadesini, li için ya'budun, kul olmak. Bana kul olmaları için yarattım diyor. Öyleyse kişinin kulluğu nereye kadar gidiyor? Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan üçüncü kulluğa kadar. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok ettiği noktaya kadar gidiyor. Üçüncü kulluk, üçüncü kat cenneti ifade eder. Kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta da %2 rahmet girmiştir kalbe. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbinin artık yarıdan fazlası nurdur. Yarıdan azı karanlıktır. Şeytanın hakimiyeti ise sadece karanlıklar, bir başka ifadeyle nefsinizdeki afetler üzerinedir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için sizler farkına bile varmadan hep şeytanın dediklerini kendi düşüncelerinizi zannederek yerine getirmişsinizdir. Bu büyük tehlikeden sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kurtulabilirsiniz. Dilediğiniz an Allah-u Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker, bir perde çeker ki şeytan ve avanesi size hiçbir kötülüğü yapamaz. Sizi asla Allah'ın yolundan caydıramaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir merhaledir. Artık anladınız herhalde sevgili kardeşlerim. Yüzlerce defa tekrar ettiğimiz bu tekerlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyin ki felaha eresiniz. Artık ezberlediniz herhalde. Öyleyse bu söylediklerimi anladıysanız benim size söyleyeceğim bir şey olabilir. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten Allah-u Teala tarafından en güzel şekilde dizayn edilmiş. Öylesine güzel ki bu güzelliğe sadece hayran olursunuz. İşte kişi önce Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra da hayran olur. Sevgili kardeşlerim, Allah da onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği an daha mutlaka yola çıkartır. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır eğer o kişiye
5-6 aylık bir ömür vermişse. Ama o kişinin cehennemden kurtulması an meselesidir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Hiçbir şey yapmamıştır. Ama gireceği yer mutlak olarak cennettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu cenneti kazandıktan sonra bütün gayretinizle onu elden kaçırmamaya çalışmanız lazım. Çünkü ruhunuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah Teala şeytanla aranızdaki koruyucu kalkanı, perdeyi kaldırır. Kaldırınca insan ve cin şeytanların devamlı telkinine maruz kalırsınız. Hepsi sizi o ulaştığınız Allah'ın katından düşürmeye çalışır. Başarabilirler mi? Az kişi de olsa Allah'ın yolundan saptırmaları mümkündür. Bu tağutun insanların kalbindeki nurlardan onları karanlığa döndürmesidir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum et-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dileyen müminlerin dostudur. Allah onları zulmetten nura çıkarır. Yani onların kalpleri başlangıçta %100 kapkaranlık iken, %100'ü kapkaranlık iken, onları en az %51 nura ulaştırır.

olmasa vardır. Bu çok dediğim bize göre çok, yoksa insanların toplamına göre belki %1, belki %2. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bir Allah dostu size diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Allah sizi kendisine ulaştırsın. Üçüncü kat cennetin sahibi kılsın. Dünya saadetinde yarısını size bağışlasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a milaki olmayı kerih görürse Allah da o kişiyi kerih görür. O kişinin kendisine ulaşmasını istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Allah'ı sevin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, günahlarınızı örtsün ve sizi üçüncü kat cennetine ulaştırsın, dünya saadetinin de yarısını size teslim etsin. Öyleyse Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa siz neden size düşeni yapmıyorsunuz? Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'ya bir şeyler borçlu değil misiniz? Bu dünyada yaşıyorsanız eğer, bunun bir bedeli olmalı. Bu kadar kolay bir sebeple Allah'ın cennetine ulaşabilmek, Allah'ın çok büyük bir hediyesi, mükafatı, ihsanı, nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

İyi günler sevgili seyirciler. Bizi bir programda daha bir araya getiren Rabbimize sonsuz sayıda hamd ve şükrederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün inşallah Yüce Rabbimizin kullarına ihsan ettiği maddi manevi rızık

rızıklar konusunu inceleyeceğiz. Bu rızıklar nelerdir? Fonksiyonları nelerdir? Kimlere ihsan edilmektedir? Bu gibi soruların cevaplarını Kur'an ayetleriyle cevaplamaya çalışacağız inşallah. Sevgili seyirciler, Allah Teala bizi çok seviyor. Bizi yaratmış, yerde ve gökte her ne var ise insanın emrine tahsis etmiş. Tek istediği bizim mutlu olmamız. Mutlu olmamız için dünyada nasıl davranmamız gerektiğini anlatan kitaplarını ve bu kitapların içeriğini öğretecek Nebi ve Resullerin görevlendirmiştir. Bize düşen bilmediğimiz şeyleri Kur'an'dan öğrenip uygulamaktan ibarettir. Yüce Rabbimiz bizi bir fizik vücut, bir nefs ve ruh olmak üzere üç vücut haline yaratmış. Ruhumuz, vücudumuzda Allah'ın temsilcisi, bizi iyiye ve güzelliklere ulaştırmak için aklımıza müşavirlik yapmaktadır. Nefsimiz ise şeytanın telkinine açık, sürekli Allah'ın emirlerine karşı çıkıyor. Aklımızı kendi istediği doğrultuda etkilemek istiyor. Aklımız da edindiği bilgiler doğrultusunda bu iki müşavirinden birine inanıyor, fizik vücudumuzu tatmin olarak inandığı bilgiler doğrultusunda fizik vücudumuzu kullanıyor. Maalesef iblis, Adem babamızı kandırıp cennetten kovulmasına sebep olduğu gibi çağımızda yaşayan torunlarını da kandırıyor. Bugün insanların çoğunluğu mutluluğu Allah'ın emirlerine karşı gelmekte olduğunu sanıyorlar. Sonra mutsuz oluyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Konumuza dönersek Allah-u Teala kendisine inansın inanmasın, tüm kullarının hatta tüm canlıların maddi rızıklarını tekeffül ettiğini söylüyor. Yani tüm canlıların varlıkları ile ilgili maddi rızıkları Allah Teala sağlıyor. Bakara suresi 22. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz bu konuda mealen şöyle buyurmaktadır. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek, göğü de bina kıldı ve gökten su indirdi ve böylece onunla mahsullerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler kılmayın. Yani şirk koşmayın diyor Allah Teala. Aynı surenin 172. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, ey ameni olanlar, sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve eğer sadece ona kul olduysanız Allah'a şükredin. Bu konuda bir iki ayet daha inşallah verelim. Maide suresinin 88. ayet-i kerimesinde maddi rızıklarla ilgili. Allah'ın size verdiği rızıklardan temiz helal olanları yiyin ve ona iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Nahl suresi 114. ayet son ayetimiz. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip olan temiz şeylerden yiyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız Allah'ın nimetlerine şükredin. Sevgili seyirciler, Yüce Rabbimiz verdiği bu nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamızı istiyor. Yani Allah-u Teala bize verdiği rızıkları sadece kendimiz kullanmamızı istemiyor, diğer kullarıyla da paylaşmamızı, fedakarlık yapmamızı istiyor Allah-u Teala. Mukaddes kitabımızda ne kadar namaz emri varsa o kadar da zekat emri vardır. Hatta zekatın ötesinde bir adını verdiği bir infak müessesesi vardır. Bu bir adındaki infak müessesesi pek bilinmediği için bu konuyla ilgili ayeti inşallah inceleyelim. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Sevgili seyirciler, burada Allah-u Teala bir olarak vasıflandığı şey ebrar olmak. Ebrar, birin çoğulu oluyor
Arapçada inşallah. Lakin bir kişinin Allah'a yevmül ahire. Allah'a ve yevmül ahire. Bu Allah'a ve ona ulaşmaya. Meleklere, kitaba, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, isteyen köle ve esirlere vermesi, namazı kılması, zekatı vermesidir. Bakın sevgili seyirciler, ayetin özellikle bu kısmına çok dikkat edelim. Allah'ın verdiği ebrar olmak, bir sahibi olmak ne demekmiş? Allah'ın verdiği bu nimetleri yolda kalmışlara, akrabalara, miskinlere vermektir ve zekatı vermektir. Demek ki Allah Teala bu infak müessesesinden sonra ayrıca zekatı vermektir diyor. Demek ki bu müessese önce infak müessesesi, zekatın haricinde bir müessese olduğu çok açık olarak görülmektedir. Ve ahd verdikleri zaman ahdlerini vefa ederler, zorluklu ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler. İşte onlar sadıklardır, sadık olanlardır, işte onlar müttakilerdir. Yani müttakiler takva sahibi olanlar. Sevgili seyirciler, görüldüğü gibi ayetimizde bir ve zekatın ötesine bir infak meselesidir. Bir zekatın ayrıca. Günümüzde insanlar 1/40 zekat nisabını veremiyorlar. En az bir o kadar da bir vermek gerekiyor. Kendi kesimizden vermiyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği rızıktan veriyoruz. Mübarek sahabenin tüm kazançlarının en az %10 verdikleri bilinmektedir. 1/40 ne oluyor sevgili seyirciler? %2,5. %2,5'da bir kabul edersek %5'e tekabül ediyor. Ama mübarek sahabenin en az %10 verdiklerini biliyoruz. Bu konuda ama tabii Allah dostları onlar bu konuda bir şeye İmam Şafii Hazretlerine sormuşlar. Demişler ki ya İmam zekatın nisabı nedir? Soranı demiş ki İmam Şafii Hazretleri sana göre mi bana göre mi? Sana görese bana görese olur mu? Hepsi birdir. Hayır diyor. Sana göre 1/40 ama bana göre ben kendim zekatım diyor mübarek. Demek ki Allah dostları üst derecede bir infak meselesini yerine getirdiklerini öğrenmiş oluyoruz. Arap suresi 96. ayet-i kerimemiz de konumuzla ilgili inşallah onu da okuyalım. O ülkenin halkı eğer amene olsalardı ve takva sahibi olsalardı elbette onlara semadan ve yerden bereketler açardık. Onlar yalanladılar. Böylece kazandıklarından dolayı onları aldık. Yani cezalandırdık diyor Allah-u Teala. Sevgili seyirciler, bu ayeti de çok dikkat edelim. Eğer o ülkenin halkı da amene olsalardı ve takva sahibi olsalardı, onları gökten rızıklar indirirdik. Şimdi ülkemizde bir su kıtlığı var. Yağış azalması var. İnsanlar hep diyor ama bunun sebebi burada. Allah-u Teala amene olsalardı ve takva sahibi olsalardı. Tabii bu amene olmak sıradan Allah'a inanmak değil. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu ona teslim etmek için gerekli girişimlerde bulunmaktır. Takva sahibi olmak mutlaka ancak bu şekilde mümkündür. Sebe suresi 39. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki muhakkak ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir. Ne takdir eder. Ve bir şey infak ettiğiniz zaman o onun karşılığını verir. Ve o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Muhakkak ki takdir Allah'a aittir. Kimine çok verir, kimine az verir. Bu
Allah-u Teala'nın takdirine kalmış bir şeydir. İbrahim suresinin 31. ayet-i kerimesi de bu konuda çok dikkat çekicidir. İnşallah onu da inceleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Amenü olan, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyen, kullarıma söyle, dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Namazlarını kılsınlar, ikame etsinler, devam ettirsinler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni olarak infak etsinler buyurmaktadır Allah-u Teala. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi her namaz emrinin yanında bir infak meselesi Allah-u Teala vermektedir. Namaz kılmak muhakkak güzel bir şeydir. Ama infak etmedikçe, Allah'ın verdiği güzellikleriyle başkalarıyla paylaşmadıkça nefis tezkiyesi mümkün değildir sevgili seyirciler. Nam suresinin 75. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz yine şöyle buyuruyor. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızık ile rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit olabilir mi? Ya. Hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah-u Teala infak etmeyenle infak edenin bir olmadığını ve bunun çok önemli olduğunu söylüyor. Kasas suresi 54. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri iki kat verilir. Ve onlar seyyiati hasenat ile ve onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler. Seyyiati hasenat ile savarlar, verdiğimiz rızıktan infak ederler. Demek ki Allah-u Teala bize gelen kötülükleri seyyiati hasenat ile, iyilikle geri çevirmemiz emrediliyor ve infak etmemiz. Allah-u Teala burada iki kat verilir buyurmaktadır. Bu iki kat sabırları sebebiyle veriliyor. Yani günahları affediliyor. Bir de sevaba çevriliyor. İkinci çift nur da veriliyor. Şeklinde de yorumlanabilir. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Rad suresi 22. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, onlar sabırla Rablerinin veçhini dileyenler ve namazı ikame edenler, rızıklandırdığımız şeyden gizli ve açık infak edenlerdir. Ve seyyiati hasenat ile savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti sonucu vardır. Sevgili seyirciler, biz bu infak meselesiz, infakı kesemizden yapmıyoruz. Allah'ın bize ihsan ettiği nimeti ihtiyacımızı karşıladıktan sonra kulları ile paylaşıyoruz. O zaman Allah bizim nimetimizi artırıyor. Biz zaten Allah tarafından diğer yaratıklarına göre torpilliyiz. İşlediğimiz hataları bir negatif günah derecesiyle değerlendirirken yaptığımız her hayırlı işimize en az 10 misli pozitif derece veriyor. Bir de Allah yolunda olursak bakın ne yapıyor. Burası çok önemli. Sevgili seyirciler, bunu unutmayalım. Tekrar edelim. Allah-u Teala işlediğimiz günahlarımızı birebir negatif derece verirken yaptığımız pozitif amellerimizi bire, en az bire 10 vermektedir. Ama Allah yolunda olduğunuz zaman bire 100'den bire 700 arası. Ama bunu Allah-u Teala biz söylemiyoruz. Allah söylüyor. Bakın ispatı hazır. Ayet-i kerime Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi. Mealen verelim inşallah. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her sümbülünde 100 tane olmak üzere 7 sümbül veren bir tohumun durumu gibidir. Bakın.
her başağında 100 tane bulunan 7 başak. Yani 7 başak, 100'erden 700 ediyor. 7 sümbül sümbül veren bir tek tohum gibidir. Allah dilediği kimse için kat kat artırıp verir. Allah vasidir, alimdir. Yani Allah Teala Allah yolunda infak edeni 700 katlı pozitif derecat verdiğini söylüyor. Sohbetimizin bu aşamasında Allah Teala'nın Karz-ı Hasan olarak isimlendirdiği güzelliği de anlatmadan geçemeyiz. Karz-ı Hasan kelime manasıyla Allah'a güzel bir borç vermedir. Allah Teala zekat ve birin ötesinde ihtiyaç sahiplerine infak edilmesini kendisine borç verme olarak kabul edilmektedir. Yani zekat Allah'ın emri. Bir de Allah'ın emri bu mecburiyetlerin ötesinde ihtiyaç sahiplerine geri almamak suretiyle vermeyi Allah Teala kendisine verilmiş bir borç olarak kabul ediyor ve Kur'an-ı Kerim'de bunun adı Karz-ı Hasen. Güzel borç verme. Ancak bu güzelliğin tek bir şartı geri istememek niyetiyle verilmektedir. Bunun karşılığını vermek Allah'a aittir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 245. ayet-i kerimesinde bu konuyu açıklıyor. Türkçe veriyoruz inşallah. Kim Allah'a güzel bir borç verirse o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Allah diyor. Allah söylüyorsa bunda hulf yoktur. Yanlışlık, hata asla yoktur. Allah veririm diyorsa verir. Ve Allah daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Şimdi de Allah yolunda fi sebilillah olmanın ne manaya geldiğini inceleyelim. Fi sebilillah. Fi içinde. Sebil yol. Allah. Allah'ın yolu içinde olmak. Allah yolunda olmak. Yukarıda verdiğimiz Bakara Suresi 177. ayet-i kerimesinde ebrar olmak, Allah'a ve yevmil ahire inanmaktır diyor. Allah'a herkes inanıyor. Ancak yevmil ahire maalesef herkes inanmıyor. Çünkü bunun ahiret günü olduğunu düşünüyorlar. Halbuki ahirete putperestler bile inanıyor. O zaman farklı bir şey olması gerektiği açıktır. Daha önceki bir sohbetimizde ayrıntılı olarak anlatmıştık. Kısaca tekrar edelim. Yevmil ahir, sonraki gün demektir. Yani konunun sonudur. Konu Allah'a iman olduğunu göre sonu Allah'a ulaşmaktır. Sevgili seyirciler, bu yevmil ahir ve ahiret kelimelerini Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de iki şekilde de kullanmaktadır. Ahir son, sonraki demektir. Yevmil ahir sonraki gün demektir. Sonraki, sonunun, bir konunun sonunu öğrenmek için konunun öncesini bilmek lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onlara dünya ve ahirette nasip yoktur dediği zaman burada kullandığı ahiret kelimesi dünya hayatından sonraki kıyametten sonraki hayatımız için anlatmaktadır. Ama Allah'a ve ahiret gününe inanmak dediğiniz zaman Allah'a ve ona ulaşmaya inanmak olarak algılamak gerekiyor. Ama maalesef iblis bu ahiret kelimesini sadece dünya hayatından sonraki hayatımız olarak insanları çevirdiği için maalesef ahiret unutulmuş. Halbuki İslam teslim olmak demektir. Teslim olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhumuzu en azından kendisine ulaştırmak gerekmektedir. İslam'ın temeli budur. Maalesef büyük çoğunluğumuz bu konunun şuurunda değildir. Bu yola girmenin yani sırat-ı müstakim üzerine çıkmanın bir şartı vardır. O da niyettir. Bu niyet
dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ancak o zaman kişi Allah yolunda bir hak mümin olur. O zaman Rabbimiz onun pozitif derecatını 1'e 700 derecatla değerlendirmektedir. Dilemeyen ise Allah Teala ayetlerinden gafil olup nefsini ilah edinen kişi olarak kabul ediyor. Bu sebeple yaptığı amelleri boşa gidiyor. Sevgili seyirciler, bu sözünüzü ispat edebilir misiniz diye diyenler olabilir. Onun için lütfen ispatını da hemen Kur'an ayetleriyle yapıyoruz. Yüce Rabbimiz Arap suresinin 147. ayet-i kerimesinde bakın ne buyurmaktadır. Ve ayetlerimizi ahirete ulaşmayı inkar eden kimselerin amelleri heba oldu. Görüyor musunuz? Allah Teala burada ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı. Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve ona ulaşmayı inkar edenlerin amellerini heba olduğunu Allah Teala söylüyor. Buradaki ahireti dünya hayatından sonraki hayatımız diyemeyiz. Çünkü bunu herkes öyle inanıyor. Bunu ispat için bir ayet-i kerimeyi daha incelemeliyiz. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi bu konuyu daha açıklık kazandırmaktadır. Mealen inşallah. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ligaihi diyorlar. Liga ulaşmak, ihi ona ulaşmak. Ona ulaşmayı inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu diyor. Sevgili seyirciler, lütfen çok dikkat etmeliyiz. Allah-u Teala'ya ulaşmak İslam'ın temelidir. İslam teslim olmaktır. Allah'a teslim olabilmenin ilk şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. İnşallah arz eden seyircilerimize ulaşabilelim. Yüce Rabbimiz yolunda olan kullarına böyle hesapsız maddi rızık vermesinin yanında bir de bol bol manevi rızık ihsan etmektedir. İzninizle şimdi de manevi rızık konusunu inceleyelim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yolda olan kişilere karşı sevgi doludur. Allah yolunda olan kişiler karşı kalbi bir sevgi vardır. Bu sebeple Allah'tan sorduğu hidayetine ulaştığında onun tavsiye ettiği zikri yapmaya çalışır. Bu zikir sebebiyle Allah'ın katından gelen rahmet ve selavat ile fazıl ve selavat isimli iki grup Allah'ın nuru kendisine ulaşır. Yani kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ruhunu Allah'a teslim görevini yapabilmesi için bir Allah dostuna tabi oluyor. Sonra Allah dostunun tavsiye ettiği zikri yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet, fazıl ve selavat nurları onun kalbinde bir nurlandırma meydana getiriyor. Ve nurlandırma oranında ruhu Allah katında yükselerek Allah'a ulaşıyor. Bu konuyu ve nefsi tezki oluyor. Bu konuyu anlatan Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi mealen okuyalım. İlgili kısmı inşallah. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazla sizin üzerinizde olmasaydı, yani zikir çekip bu nurların gerilmesine sebep olmasaydınız, hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Nefsinin karanlıklarını arındıramazdı diyor Allah-u Teala. Bu sadece zikir ve Allah'tan gelen bu manevi rızıklarla oluyor. Lakin Allah dilediğini tezkiye eder. Allah semidir, işitir ve alimdir, bilendir. Zümer 23. ayet-i kerimesinde bu konu yine verilmektedir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ihdas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak indirdi. Rablerinde huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri, kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar. Sükunet bulur. İşte bu Allah'ın hidayetidir.
Hidayet nedir? Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak konusunda ruhun, bu nurların gelmesini Allah-u Teala, bu Allah'ın hidayetidir diyor. Dilediğini onunla hidayete erdirir. İşte bu nurlar sebebiyle onu hidayete erdiriyor, ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ve Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur diyor sevgili seyirciler. Ahzab suresinin 31. ayet-i kerimesi, Bismillah. Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa ve salih amel yaparsa onun ecrini iki kat veririz. Onun için biz kerim rızık hazırladık. Sevgili seyirciler, kim diyor ondan, onun Resulüne kanitin olursa, yani huşu duyarsa, nefis tezkiyesi, salih amel yaparsa. Bu salih amel, nefsi tezkiye eden amel. Zikir sebebiyle Allah'tan rahmet ve fazıl nurlarının gelmesini temin edip nefsimizin karanlıklardan arınması. Hac suresi 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Amenü olanlar ve amelü salihat yapanlar, onlar için mağfiret ve kerim bir rızık vardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip amenü olmuş ve Allah dostunun verdiği zikirler sebebiyle salih amel yapıyor, nefis tezki yapıyor. Onlar için diyor mağfiret vardır. Bu sevgili seyirciler, bu mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Ve kerim bir rızık vardır. Bu sevgili seyirciler, bu manevi rızkın Allah-u Teala'nın da ifadesidir inşallah. Son iki ayette bahsi geçen kerim rızıklar, rahmet, fazıl ve selavat nurlarıdır. Fizik vücut zikir yapma sebebiyle bu manevi rızıkları hak ediyor. Fizik vücuda ulaşan nurlar, fizik vücut tarafından nefsin afetlerini arındırmak üzere nefsin kalbine infak ediliyor. Onun için Allah göğsümüzden kalbimize yol açıyor. Yani bu rahmet fazıl nurlarının gelmesine sebep olan fizik vücudumuz. Niçin fizik vücudumuz? Çünkü fizik vücudumuz zikir yapıyor. Zikir yaptığı müddetçe Allah'tan rahmet ve fazıl nurları geliyor. Bunlar fizik vücudumuza geliyor. Fizik vücudumuz nefsimizin kalbine bunu infak ediyor. Manevi rızıkları nefsimizin kalbini infak edip nefsimizin kalbinin arınmasını sağlıyor. Ve Allah-u Teala bu nurların fizik vücudumuza, nefsimizin kalbine geçebilmesi için göğsümüzden kalbimize yol açıyor. Bunu biz söylemiyoruz. Allah-u Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde ifade etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kimin göğsünü İslam için yarmışsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur. Yani göğüsten kalbine yol açılmışsa o nur üzere olur. Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline diyor Allah-u Teala. İşte onlar apaçık delalettedirler. Yani Allah'ın zikrinden kalpte kasiyet bağlayabilir mi? Eğer siz bir Allah'ın dostuna tabi olmamışsanız, kendi kendiniz zikir yapabiliyorsanız, Allah-u Teala diyor, Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. Gelen bu nurlar, açılan yolu takip eden nefsin kalbine geliyor, burada yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Böylece kalpteki karanlıkları kapı dışarı edip nurlarla, nefsimizin kalbini nurlarla dolduruyor. Bu şekilde nefs tezkiyesi yapılıyor. Nefs karanlıklarını arındığı oranda sırat-ı müstakim üzerinde olan ruh da Allah'a doğru yol alıyor. Yani ne demek istiyoruz? İslam'ın temel fonksiyonu olan ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiye olabilmesine bağlıdır. Nefsimizin tezkiye olabilmesi de fizik vücudun zikir yapmasına, dolayısıyla Allah'tan gelen nurları nefsin kalbine infak etmesine bağlıdır. Ancak o zaman ruhumuz nefsimizin karanlıkları arınması oranında ruhumuz gök katlarını açıp Allah'a ulaşıyor demiştik, tekrar ettik inşallah.
Ancak o zaman İslam'ı yaşayan bir mümin oluyoruz. Sevgili seyirciler, Yüce Rabbimiz yukarıda açıkladığımız şekilde yaşayan kulları için Enfal suresinin 4. ayet-i kerimesinde onlar için hak müminlerdir buyurmaktadır. Günümüzde herkes kendini mümin olarak kabul etmektedir. Gerçekten de Allah'a inanan herkes mümindir. Amenna. Ancak hak mümin değildir. Biz demiyoruz, Allah diyor. Şimdi ispatını yapacağız inşallah. Allah Teala Enfal suresinin 1 ve 4. ayet-i kerimelerinde hak müminin özelliklerini vermektedir. Herkes bu özelliklerin kendisinde olup olmadığını bakarak hak mümini olup olmadığını anlayabilir. Geliniz konumuzla ilgisi sebebiyle bu ayetleri yakından inceleyelim inşallah. Enfal suresinin 1. ayet-i kerimesinde. يَسْأَلُونَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالِ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِهُ وَزَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَتِعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولُهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Mealen Yüce Rabbimiz buyuruyor ki sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah ve Resulünündür. Ve artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz, bundan sonrası bizi ilgilendiriyor. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Şimdi kişi diyor ki ben Allah'a itaat ediyorum. Nasıl itaat ediyorsun? Kur'an okunurken sinirleniyorsun, ayetleri inkar ediyorsun, ayetleri özel hayatın tatbik etmiyorsun ama diyorsunuz ki ben Allah'a itaat ediyorum. Allah'a itaat, hak mümin olmanın birinci şartı Allah'a itaat. İkinci şartı onun Resulüne itaat. Resulü deyince sevgili seyirciler bu peygamberlere itaat olarak. Peygamberimiz bundan 1400 sene önce yaşamış. Bugün yeryüzünde yaşayan, varisi nebi olan, nebi olmayan Allah'ın Resulleri var. Onların Allah hakkında verdikleri emirlere yerine getirmektir itaat. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinin hak mümin özelliklerini anlamak için devam ediyoruz. İki özelliğini Allah'a ve Resulüne itaat. Üçüncü özelliği neymişti? Estağfirullah. İnnemel müminen lezeyne izâ zükirillâhi vecilet kulûbühüm. İnnemel müminen lezeyne. O mümin kimselerdir ki izâ zükirillâhi Allah zikredildiği zaman vecilet gulubühüm. Kalpleri titrermiş. Üçüncü özellik. Ve izâ tuliyet aleyküm âyâtihi. Üzerlerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zâdetüm imana. İmanları artarmış. Bu da dördüncü özellik. Allah'ın ayetlerine karşı muazzam bir güzellik var. Bu ayetlerin birbirini tamamlayan ahengini görünce hayran oluyor ve imanı artıyor. Dördüncü ayet. Ve alâ rabbihim yetefekkerûn. Ne yaparlarmış? Beşinci ayeti Allah'a tevekkül ederlermiş. Her konuda Allah'a bağlanırlarmış. Hak müminin beşinci özelliği. Üçüncü ayeti kerimesini okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yugîmûne s-salâte. Namazı kılarlar. Altıncı özelliği. Ve mimma razaknâhum yunfikûn. Evet. Ve Allah'ın onlara verdiği rızıklardan ne yaparlarmış? İnfak ederlermiş. Yedinci. Demek ki hak müminin yedi tane özelliği var. Tekrar edelim. Allah'a itaat. Ama Allah'ın Kur'an'daki emirlerini itaat. Yerine getirmeyi itaat. Resullerine itaat. Ve zikredildiği zaman kalpleri titriyor. Ayetler okunduğu zaman imanları artıyor. Allah'a tevekkül ediyorlar. Beş, namaz kılıyorlar. Altı, ve Allah'ın ona verdiği maddi ve manevi rızıkları infak ediyor. Yedi. Yedi tane özellik. Şimdi Enfal suresinin dördüncü ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz bakın ne buyurmaktadır. Bu yedi özelliğe taşıyanlar için ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ulaike humul müminin el hakka.
İşte onlar hak müminlerdir diyor Allah-u Teala. Hak müminlerdir. Yani Türkçe karşılığı gerçek müminlerdir. Demek ki Allah-u Teala'ya göre bir hak, gerçek mümin olmayanlar var. Allah'a inanıyor. Tamam, inanıyorum. O da dursun diyor. Ama bu diyor, Kur'an diyor, bu devirde olur mu kardeşim? Bunlar eskidenmiş. Ama hak müminlikle alakası yok. Devam ediyoruz ayet-i kerimesini. Ulaike humul müminine hakka. Lehum, onlar için derecatun, derecetler vardır. İnde rabbihim, Allah katında onlar için yüksek dereceler vardır diyor. Ve mağfiretin, mağfiret vardır. Yani günahların sevaba çevrilmesi vardır. Ve rızkın kerim, onlar için kerim bir rızık vardır. Bu manevi rızıklar. Hatta bu Allah'a görme olarak da vasıflandırılan Allah dostları var. Yüce Rabbimiz, bakın burada hak müminin diğer bir özelliği, Enfal suresinin 74. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala hak müminlerden bahsediyor ve onun başka bir açıdan özelliklerini veriyor Allah-u Teala. Bu ayeti de inşallah sadece mealen okuyalım. Hak mümin, başka mümin açısından. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve amenü olanlar ve hicret eden kimseler, Allah'ın yolunda cihad eden barındıran, himaye eden, yardım eden kimseler, işte onlar hak müminlerdir diyor Allah-u Teala. Onlar için mağfiret ve yine kerim bir rızık vardır. Demek ki amenü olanlar ve hicret edenler. Sevgili seyirciler, bu hicret etme, Allah'a hicret etme. Teslimleri yerine getirme. Yani ruhumuzu dünya hayatında Allah'a ulaştırma. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etme. Fizik vücut da Allah'a teslim olurmuş. Biz böyle bir şey duymadık diyenler olabilir. Nasıl? Teşbihte hata olmasın. Asker kumandanına, memur amirine teslim oluyorsa, kulunun da Allah'a teslim olmasıdır. Bu teslimiyet. Fizik vücudunu, nefsini teslim etmek ve iradesini teslim etmektir. Hicret edenler ve cihad edenler, Allah yolunda cihad edenler. Maalesef toplumumuzda Allah yolunda olanlara karşı bir tepki gösterenler var. Bunlara karşı Allah yolunda olanları savunmak da bir cihat etmektedir inşallah. Hac suresi 58. ayet-i kerimeyi de okuyalım sadece mealen işte. Ve Allah yolunda hicret edip sonra da öldürülen ve ölen kimseleri Allah mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve muhakkak ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bunlar Allah yolundalar. Allah'a ulaşmaya hicret etmişler, Allah'a ulaşmışlar ve Allah yolunda mücadele ederken öldürülmüşler. Allah diyor, onlar için diyor, güzel bir rızık vardır. Başka bir ayet-i kerime, siz onları ölüler demeyiz, onlar katımızda rızıklandırır, onlar ölüler değillerdir diyor. Başka bir ayet-i kerimede, numarasını hatırlamıyorum inşallah. Onlar derler ki, ya Rabbi bize yeniden dünyaya gönder şehitler için. Bir daha şehit olalım. Şehit olmak bu kadar kutsal bir şey inşallah. Yüce Rabbimiz bu ayetlerimizde de hak müminlerin güzellikleri olarak amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a hicret etmek, nefs tezkiyesi verilmektedir. Yani yukarıdaki hak mümin teslimler açısından özellikleri verilmektedir. Yola girdikten sonra ölen ve öldürülenler için güzel bir rızık ve cennet vaat edilmektedir. Sevgili seyirciler, Allah'ın ihsanı boldur. Kulladığından dilediğine verir, dilediğine vermez. Ancak sünnetullah gereği maddi rızkı tüm kullarına vermesine karşılık manevi rızkını inanan ve yolunda olan kullarına tahsis ettiği açıktır.
Şura suresinin en iyi 12. ayet-i kerime diyor Yüce Rabbimiz. Göklerin ve yerlerin anahtarı O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir, dilediğini daraltır buyurmaktadır. Mümin suresinin 13. ayet-i kerimesinde O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir, sizin için rızık indirir. Bunu münip olanlardan başkası tezekkür edemez buyurmaktadır. Manevi rızkımızı biz kendimiz hak etmek durumundayız. Kim neyi hak ederse karşılığını alır. Allah asla haksızlık yapmaz. Hak etmenin başlangıcı yukarıda izah ettiğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çok basit. Ve de hiçbir riski yoktur. Ne kaybedersiniz? Öyleyse hemen Allah'a ulaşmayı dileyelim inşallah. Aksi halde kurtuluş mümkün değildir. Dilediğimiz zaman bize kızıyorlar. Halbuki biz değil, Allah böyle söylüyor sevgili seyirciler. Yüce Rabbimiz Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesine bakın ne buyurmaktadır. اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا O kimseler ki la yercu, geri dönüp bize ulaşmayı istemezler. Ve radu bil hayatet dünya. Onlar dünya hayatıyla dünya hayatına razı olmuşlardır. Vatma enne biha, onun da tatmin olmuşlardır. Ve lezinehum an ayetine gafilun. Onlar ayetlerimizden gafildir diyor Yüce Rabbimiz. 8. ayet-i kerimesinde mütakip ayette Ülâik hümün nârı bir mekân yüksünün. Onların gideceği yer ateştir diyor Yüce Rabbimiz. Yüce Rabbimiz bu Kur'an gerçeklerini idrak edip hepimizi Allah'a yoluna ulaştırmasını diliyoruz sevgili seyirciler. Burada sözlerimizi noktalamadan önce konumuzu bir kere daha bir özetleyelim inşallah. Konumuz maddi manevi rızıklardı. Allah-u Teala bize maddi rızıklarla rızıklandırdığı gibi manevi rızıklarla veriyor. Allah-u Teala maddi rızkını yeryüzünde yarattığı tüm kullarına tahsis ettiğini ve buna tekebbül ettiğini, herkesin maddi rızkını verdiğini söylüyor. Ancak şükrederseniz size rızkımı artırırım diyor bu. Manevi rızkı ise Allah-u Teala'nın gelen rahmet, fazıl ve selavat nurlarıdır. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyip Allah yolunda nefis tesiyesi yapan, ruhunu Allah'a ulaştırmak için yola çıkan, sırat-ı müstakim üzerine çıkanlar üzerine tahsis ettiği açıktır. Allah-u Teala ancak o zaman İslam'ı tam yaşayan, ruhunu Allah'a teslim eden bir hak mümin olduğumuzu anlattık inşallah. Bir başka programda daha tekrar birlikte olmak ümit ve temennisiyle programımızı burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir manevi beraberlik içindeyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle, Allah ile birlikte. İslami ve tasavvufi konulardan halk için hak ile, hak için halk ile. Bu akşamki konumuz bu. Kod numarası 3.1.11.30. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlerle birlikteyiz ve hak ile de birlikteyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz varsınız. Bir, sizin dışınızdaki insanlar var. İki, Allah var. Üç. Öyleyse insanlara baktığınız zaman, dışınızdaki insanlara baktığınız zaman onların çok büyük bir kısmını Allah ile ilişki kuramayanların oluşturduğunu görüyorsunuz. Onlar bu dünyada hiçbir zaman mutluluğu yaşayamayacak olan insanlar, niçin yaratıldıklarını bilmeyen insanlar, o yapıda kaldıkları sürece ve hiçbir şey onları cehenneme gitmekten kurtaramaz. Ve dünya insanının bugün %90'dan fazlası o vasıftadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz el ele, gönül gönüle o Allah'tan haberleri olmayan birinci bölüm, Allah ile hiç bir ilişki kurmayı düşünmeyen insanlar, dinin tamamen dışında yaşayan insanlar, bunların bir kısmı şeytana tapıyor, bir kısmı putperest, bir kısmı Allah'a inanmıyor, ateist. Bir de Allah'a inananlar var ama öğrendikleri yanlış din öğretisinin tesiri altında ne yazık ki Allah'a yaklaşmaları mümkün olmayan insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bütün bu insanlar halkı oluşturuyor. Öyleyse bizler, yani Allah'ın yolunda olanlar, hak ile, Allah ile birlikte bu halkı Allah'a yöneltmekle vazifeliyiz. Bu aslında elbette birinci derecede bizim vazifemiz. Allah-u Teala'nın bize verdiği görev bu. İnsanları hidayete erdirme. Ama sevgili kardeşlerim, sizler de bu konuda bizim yardımcılarımızsınız.
her biriniz bir meşale olmak için varsınız. Bizim de yardımcımız Allah'tır. Sizin de yardımcınız Allah'tır. Öyleyse Allah, biz ve sizler, biz bir üçlü olarak halkı hak için eğitmek mecburiyetindeyiz. Onların mutluluğu için bu asıldır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Müesseseye baktığımız zaman mutluluğun iç alemde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, nefsle ruh arasındaki kavganın bittiği, bir sulh ve sükun hali. İç dünyamızdaki mutluluk budur. Ne zaman nefsimizi bütün afetlerden kurtarırsak, yerine ruhumuzun hasletlerinin eşidi olan faziletleri nefsimizin kalbinde yerleştirebilirsek, afetlerin yerine onlar alırsa, o noktadan itibaren iç dünyamızdaki ruhumuzla nefsimiz arasındaki kavga biter. Ruhumuzla nefsimiz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, ruhumuzla nefsimiz de Allah'ın yasak ettiklerini gerçekleştirmeyen, Allah'ın yasak ettiklerini işlemeyen özellik kazanır. Burada içinizdeki kavga, nefsinizle ruhunuzun kavgası bitmiştir. Neden kavga vardı? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyorlar, şeytanla birlikte ona karşı çıkıyorlardı. Gene nefsinizdeki afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek istiyorlardı. Buna karşılık ruhunuz %100 Allah'ın bütün emirlerini yapmayı, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi öneriyordu, hedef gösteriyordu. İşte böyle bir standart içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir standart içerisinde yapmanız lazım gelen şey, nefsinizin bütün afetlerinden kurtulmak daimi zikirle mümkündür. Oraya ulaştığınız zaman iç dünyanızda tam bir sulh ve sükun hali oluşacak. Nefsinizle ruhunuz tam bir uyum halinde, sükun içinde, sulh içinde, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasaklarını işlemeyerek bir iç dünya saadetini size yaşatacaktır. Ama sizlerin yaşaması yetmez. Başka insanların da Allah'ın kendilerini niçin yarattığını, başka insanlara dost olmaları gerektiğini, onların yardımcısı olmaları gerektiğini, Allah yolunda bütün güzellikleri yaşamak için yaratıldıklarını bütün insanların bilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki dış dünyamızdaki mutluluk nasıl gerçekleşecek? Nefsimizin bütün afetleri yok olduğu zaman, Allah'ın bütün emirlerine riayet ettiğimizde, yasaklarını işlemediğimizde, başka insanların kalplerini kıracak bir davranışta bulunmamız artık mümkün olmaz. O zaman o başka insanlara

güzelliklerini yaşaman. Ne zaman yaşarsınız? Ne zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman başka insanlarla dost olursunuz. Onların düşmanca davranışları da sizi onlara düşman kılamaz. Onlar yaptıklarının hesabını Allah'a ödeyeceklerdir. Sizse onlara her zaman iyi davranan olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse asli görevimiz bu insanlara, dünya insanına bir aydınlık getirmek. Şu dünyayı hudutlarının tamamı olarak kabul ediyorlar. Oysaki ufuk asıl onun ötesinde. Manevi alemin güzelliklerini yaşamadıkça bir insanın mutlu olması mümkün değildir ve Allah bütün insanları mutlu olmak için yarattığını söylüyor. Saadetinizin anahtarı Kur'an-ı Kerim'dedir. Öyleyse halkı başka insanlarla olan ilişkilerinde sulh ve sükun noktasına ulaşmayı idrak edecek bir noktaya ulaştırmak. Bu asli göreviniz. Asla bunun için insanlarla kavga etmeyeceksiniz. Onlar kavga edebilirler. Bu sizin probleminiz değil, onların problemi. Onlara Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın cennetinin mutlaka onların olacağını, onların anlayabileceği bir dille anlatmak mecburiyetindesiniz. Herkesin fikri yapısı birbirinden farklı özellikler gösterir. İnsanlar nasıl inanmıyorlar diye hayret edersiniz ama o insanların formasyonu ona müsait değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden insanlar böyle diye düşünmeyin. Herkes ayrı bir standart içerisinde ama siz görevlisiniz. Allah ile birlikte halk için olmaya görevlisiniz. Siz de vaktiyle onlar gibi değil miydiniz? Bu güzelliklerin hiçbirisini bilmiyordunuz. Bugün niçin mutlusunuz? Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını biliyorsunuz artık. O sadece sizin mutlu olmanızı ister. Şu dünyada daha mutlu bir hayatı yaşamanız her zaman mümkündü ama siz bilmiyordunuz. Şimdi öğrendiniz. Adım adım daha üst seviyede mutluluklar yaşıyorsunuz. Öyleyse bu yaşadığınız mutluluklar Allah-u Teala'nın size nimetleri olduğuna göre neden başka insanlar da bu mutlulukları yaşamasınlar? Onların da hakları. İnsan olarak yaratıldılar. Hem hakları var, hem vazifeleri. Vazifeleri ne? Bir tek vazifeleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan artık hakları oluyor. Allah onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli edecek. Allah onları 10 tane insanla irşat makamına ulaştıracak. Tabiyetlerinden sonra ruhları vücutlarından ayrılacak. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. Öyleyse dikkat edin, insanların ruhlarının Allah'a ulaşmasına kadar hak ile beraber

dersiniz? Halk için hakla berabersiniz. Çünkü hak yaptıracak bunları. Onlara diyeceksiniz ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yaptıracak. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Ama Allah ruhunuzu vücudunuzdan alacak, sırat-ı müstakime ulaştıracak, sırat-ı müstakim üzerinden yapacağı yedi gök katını aşacak olan bir yolculukla Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Onlara diyeceksiniz ki siz ulaştırmayacaksınız. Siz sadece ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Öyleyse hiçbir zorluğu olmayan bir müessese, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu inceliği insanlara anlatabilmelisiniz. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayacaklar. Nasıl sizin ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdıysa, nasıl siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, onlar da aynı şeyi yapacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Ne mi olacak? Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar Allah tarafından Allah'a ulaştırılacak. Yani Allah onların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştıracak. Sırat-ı müstakim üzerinden de yedi katlık bir yolculukla yedi gök katını aşırarak Allah'ın zatına ulaştıracak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'ın bütün dizaynı sadece insanlara mutluluğu ulaştırmak için tanzim ettiği, vücuda getirdiği mukaddes kitaplarla tanzim edilmiş. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim ederek Allah'a teslim olmak. Ve ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi birer birer Allah'a teslim edeceksiniz. Şimdi biz sizlerle Allah'a ulaşmayı dileyip ulaşma yolunda olanlarla aranızda az bir kısım Allah'a ulaşma yolunda ama büyük kısmınız Allah'a ulaşmış durumdasınız. Öyleyse sizler Allah'a ulaşanlarla biz aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyenlerle biz bir bütünüz. Ve Allah da bizimle birlikte. Ne yapmamız için? Halk için bir aradayız. Halkın mutluluğunu sağlamak için. Ezeli bir olayın tekrarı. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberlerin
bütün peygamber olmayan resullerin, bütün peygamber ve resul olmayan mürşitlerin halk için yaptığını, hakla, Allah'la el ele vererek halk için yaptığını, irşada çağırmayı, hidayete çağırmayı üstlenmek, bu görevin içindeyiz. Hepimiz o mutsuz olan, huzursuz olan, bin bir dertle dertleşmiş olan, şeytanın elinde farkına bile varmadan şaşkına dönmüş olan o insanlara mutluluğun anahtarlarını teslim etmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanlarla devamlı bir kontak halinde. Teması hiç kesmez. Onların sessiz sesleriyle olan düşünmelerini taklit etmek suretiyle onları Allah'a karşı teçhiz eder, kışkırtır, Allah'ın emirlerini yerine getirmemelerini, Allah'ın yasaklarını işlemelerini ve Allah'ın resullerine, mürşitlerine ve Allah'ın yolunda olanlara karşı çıkmalarını ister onlardan. O insanlar şeytan tarafından aldatıldıklarının farkında değillerdir. O kendilerini isyana sevk eden, Allah'ın emirlerine karşı gelmeye zorlayan, irşat makamını düşman belirtmeye çalışan düşüncenin kendilerine ait olduğunu zannederler. Oysa ki kendilerini inceledikleri zaman bunun köksüz bir bitki olduğunu, hiçbir asli nedene dayanmadığını tespit edeceklerdir. Bu husus çok önemli sevgili kardeşlerim. İnsanlar şeytanın ta işlerinde olduğunu, her an onlara Allah'ın yasaklarını işletmeye çalıştığını, her an onlara Allah'ın emirlerini çiğnetmeye çalıştığını insanlar bilmiyorlar. Olay manevi standartlarda olduğu için, fizik olmadığı için, düşünce platformunda şeytanın söyledikleri birer ölçü olarak karşılarına çıktıklarında kendi düşünceleri diye onlara itaat ettiklerini o insanlar bilmiyorlar. Karşı çıkmayı öğrendikleri zaman zaferin ilk adımı atılmış olacak onlar için. Karşı çıkmayı öğrendikleri zaman bakacaklar Allah neler emretmiş, işlerindeki ses aksini söylüyor. Bakacaklar Allah neyi yasaklamış, işlerindeki ses o yasakları yapmalarını istiyor. O zaman anlayacaklar nasıl bir tuzağa düştüklerini. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya hep o tür insanlar tarafından idare ediliyor. Onun için Allah'ın dostları hep o idari kadroların dışında bırakılmıştır. Dünya onlar tarafından idare ediliyor. Ve daha ötesi, şeytan insanların %90'ından fazlasını kandırabildiği halde bununla yetinmiyor. Bütün dünyayı, dünyanın servetleri itibariyle de bu
şeytanla yakın ilişki kuran insanların hedefi haline getirmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Öğreti Allah'ın öğretisidir. Bütün insanların niçin yaratıldıklarını bilmedikleri bir devrede yaşıyoruz. Aslında her devrede insanlar Allah-u Teala tarafından yaratılırlar ve devamlı çocukluklarından itibaren şeytanla iç içedirler. Allah bir insana Allah'a ulaşmayı dileyip irşat makamına ulaştıktan sonra ancak ruhu üçüncü kata ulaştığı zaman, yani 28 basamaklı İslam merdiveninin on yedinci basamağında ilham etmeye başlar. O noktaya kadar kişi sadece şeytanla muhataptır. Hiçbir zaman da nasıl bir tuzakta olduğunu idrak edemez. Ne zaman ki Allah-u Teala'dan Allah'ın takvasını ilham olarak almaya başlar, şeytanın fücurunun Allah'ın ilhamına ne kadar ters düştüğünü gördüğü zaman tuzağı tespit edebilir. Tuzağa düştüğünü kesinlikle idrak edebilir. Ama o noktaya kadar hayır. Allah-u Teala bu hedefe kişileri zikir yaparak ulaştırıyor. Ve kişilerin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemeleri lazım. Dilemezlerse ömür boyu şeytanın tuzağında yaşayacaklardır. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gitmeye, azapla azaplanmaya muhataptır. Ve iblis sizleri o insanlara düşman olarak gösterecektir. Neden böyle? Çünkü ezelde Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman iblise diyor ki Adem Aleyhisselam'a ruh verdim. Ona secde edin dedim. Bütün melekler secde etti ama sen secde etmedin diyor. Ve huzurumdan kovuldun, seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım diyor. İblis cevap olarak diyor ki beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer yaşatırsan pek azı müstesna onların hepsini kendime bağladığımı göreceksin diyor. Dikkat edin, pek azı müstesna geri kalanların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Ve bağladıklarının hepsi de onunla beraber cehenneme gidecekler. Ve sonsuz bir azap müessesesi, milyarlarca yıl devam edecek olan bir azap sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve insanlar böyle bir azaba muhatap. İşte onları Allah, biz ve siz halkı hak için hazırlamak durumundayız. Bu bizim asli görevimiz. Bunun için yaşıyoruz. Şeytanın bugünkü dünya hakimiyeti yarın değişecek.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala biz ve siz hep beraber şu anda halk içiniz. Halkı Allah Teala'ya ulaştırmak konusunda bir faaliyetin sahibi olacağız.

0: Peki bunu başardığımız zaman ne olacak? İnsanların sağ kalanlarının çoğu Allah'ın temel emirlerini kendilerine hedef ittihaz ettikleri zaman ve çoğu daimi zikre ulaştıkları zaman işte o zaman halk ile olacağız ama hak için olacağız. Yani sadece Allah için yaşayacağız. Sağ kalanlar daimi zikrin sahipleri olarak nefslerinde afetlerden hiçbiri kalmamış olarak kendilerini başka insanlara adayan her biri diğeri için yaşayan bir halkı oluşturacaklar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hak için halk ile oldular. Her biri bütün bir gün başkalarına zekat verebilmek için, bütün bir gün başkalarına nasıl bir yardım da bulunabilirim çırpınışı içinde yaşadılar. İki sahabe karşılaştıkları zaman mutlaka selam verirlerdi. Biri "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" derse ilk selam veren, öteki "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü" diye cevap verirdi. Birincisi üçüncüsünü de söylemişse, "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü" demişse, ikincisi de o kadarını söyleyebilirdi. Bu selamlaşmanın hemen arkasından taraflardan biri mutlaka "Vel asrı" okurdu. "Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr" insanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki hüsrandadırlar. "İllellezîne âmenû" ama âmin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve âmilü sâlihâtı irşat makamına ulaşıp tabi olup da nefsi ıslah edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar onlar da hariç. Ettevâsâ bil hak, hakka ruhunu ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler de hariç. Ettevâsâ bis sabr. Hakkul yakinin sahibi olan ve başkalarının kötülüğünü iyilikle savan, seyyiate mutlaka hasenatla cevap veren bir yapının sahipleri. Seyyiate hasenatla cevap verebilmek sabrın gerçek sahiplerini ifade eder. Onlar irşat makamının sahipleridir. İşte onlar o halkı oluşturdular. Birbirleriyle yaşayan bir halk oluşturdular. Medine'de muhacirin gelmeye başladıktan sonraki hiçbir ev yoktur ki veya bir ibadet yeri bütün sahabenin el emeği göz nuru orada olmasın. İşte onlar öyle bir halk oluşturdu ki onlar hak için yaşıyorlardı. Ve bu hak için yaşayanlar daimi zikrin sahipleri, irşat makamının sahibi oldukları zaman halk için yaşayanlar oldular. Halk ile hak için yaşayanlar oldular. Tabiin onlara tabi oldu. Ve tabiinle beraber sahabe daimi zikrin sahipleri olarak hep hak için yaşadılar. Hakkı tavsiye etmek, hakkı asıl tutmak, bütün muhtevayı hak için dizayn etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir halkın oluştuğu noktada ne olur? Öyle bir halkın oluştuğu noktada herkes birbirine zekat vermek için, herkes birbirine yardım etmek için, herkes halkın diğer kesimini kendisinden üstün tutmak için yaşar. Ölümle hayatın birbirine kavuştuğu noktada da aynı fedakarlığın içindedirler. Onlar hak için yaşamaktadırlar. Halkın her ferdi bu sebeple onlar için kendilerinden daha önemlidir. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan savaş sonrasında insanlara su vermek üzere dolaşıyor. Birisi ya Ömer su diyor sahabeden birisi. Şehit olmak üzere. Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam uzattığı sırada bir başka sahabe ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer ölmek üzere olan söylediği bir kişinin vasiyeti bu. Son sözü, o sözü yerine getiriyor. Koşuyor ikinciye, uzatıyor suyu. Tam o sırada bir üçüncü kişi daha ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer ikinciye uzattığı suyu uzatmışken ikinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer ona koşuyor. Suyu ulaştırıyor ona. Ama sahabe suya elini uzatıyor. Suyu alamadan, içemeden şehit oluyor. Hazreti Ömer onun şehit olduğunu görünce hemen koşarak ikinciye koşuyor. Bir evvelkine koşuyor. O da şehit olmuş. Birinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, halk ile hak için yaşamanın ne olduğunu anladınız mı? Öyle bir halk ki hepsi hak için yaşıyorlar. Hak için yaşamak sadece Allah için yaşamak değildir. Hak için yaşamak demek hakkı terennüm etmek için, hakkı yerine getirmek için, adalete tam bağımlılıkla sağlanan bir olaydır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, yetmez.
1: sahabeden sonraki sahabeye tabi olan tabiinin de irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Şöyle söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evveline var ya, evvelki hayırlarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İhsanla tabi olanlar da sabikun olmuşlar. Müsabakalarda yarışanlar olmuşlar. Konu burada bitmiyor. Onların Allah'ın razı oldukları olduğu ifade ediliyor. Yani irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hepsi mükafatlanmışlar. Nereden biliyoruz? Çünkü ayet-i kerime onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diye bitiyor. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek imkanının sahipleri. Hazül Azim'in sahipleri, Fevzül Azim'in sahipleri, Ecrül Azim'in sahipleri. Onlar irşat makamının sahipleri. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İradeleri Allah'a teslim olduğu için sadece Allah için yaşamaya başlamışlar. İradeleri sadece Allah'tan aldıkları emirleri gerçekleştiren ve başkaları için sadece hayır davranışlarda bulunan insanlar olmuşlar. Hak için yaşıyorlar. İnsanlar arasında hakkı korumakla, adaleti teminle, hakkın muhtevası için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hak için olmanın temelinde iradi yapınızın hakka teslim edilmiş olması aslı teşkil eder. Öyleyse kimdir o iradelerini de Allah'a teslim edenler? Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a teslim olup da iradelerini teslim edip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verildikleri, yani Allah'ın irşat makamına getirdikleri, onlar ecrün azimin, affedersiniz, hazzın azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe bu ayeti kerime gereğince Hazzın Azim'in sahipleri, Allah'a iradelerini teslim etmişler. Ve seyyiati hasenatla önlemek yetkisinin sahibi kılınmışlar. Sadece bu insanlar için Allah Teala Hazzın Azim'in, Fevzin Azim'in ve Ecrin Azim'in sahipleri ifadelerini kullanıyor. Aynı sahabe için Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi irşat makamının sahipleri olduklarını bir defa daha ispat ederek, hatta sahabenin değil, sahabeden sonraki tabiinin de irşat makamının sahibi olduklarını ifade ederek Fevzün Azim'in sahipleri diyor. onlar. Ve Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin ecrün azimin sahipleri olduğunu söylüyor. Öyleyse onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdi. Onlar iradelerini Allah'a teslim edip insanları Allah'a çağırıyorlardı. İşte herkes başka insanlar için kendisinin dışındaki herkesi kendisinden daha aziz tuttuğu için, kendisinin dışındaki herkese sadece hizmet ettiği için ve Allah-u Teala onların oluşturduğu halkın birbirine yaptığı hizmeti kendisi için yapılmış kabul ettiği için, onlar halk ile oldular. Halk ile hak için oldular. Birbirlerine Allah için hizmet ettiler. Eğer kendileri için hizmet etmiş olsalardı, onlar alelade insanlar olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, onlar hak için olan, hak için yaşayan bir halk oluşturdular. Her biri kendisinden başka herkesi kendisinden üstün kabul ediyordu. Ve daha öteye ulaşabilmek için, en güzeli yaşayabilmek için elindeki her şeyiyle başkalarının emrinde olmak, başkalarına hizmet etmek için yaşadılar. Her yaptıkları hizmet, her başkalarını kendilerinden daha üstün kılma gayreti Allah indinde hakka yapılmış, Allah'a yapılmış bir hizmet kabul edildi. Onlar halk ile yaşadılar. Sahabe birbiriyle birlikte yaşadılar. Açlığa göğüs gerdiler. Bir abluka gıda maddelerinden onları uzun süre mahrum etti. Ve açlığa sabır gösterdiler. Hak için. Ellerine geçen bir rızkı kendileri yemediler, etrafındaki insanlara verdiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Halk ile öyle bir beraberliğin içinde olacaksınız ki sonunda o beraberlik hak için olacak. Herkes Allah için birbirini sevecek. Herkes Allah için, hak için etrafındaki insanları kendisinden daha üstün görecek. Herkes hak için, Allah için kendisini arkadaşlarına yardıma adayacak. Ve her yaptığı hizmet, başkaları için, halk için yaptığı her hizmet, hak tarafından, Allah tarafından kendisi için, hak için yapılmış kabul edilecek. Ve insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Hak için halka hizmet, halk ile beraber yaşamak, halka hizmet etmek, elindeki her şeyle halka yardımcı olmak, ama bunu
0: hak için gerçekleştirdiğinin hak tarafından bilinmesi ve kabul edilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir devir yaşadılar ki harplerle, açlıkla, her türlü düşmanlıkla mücadele ettiler. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye bekledikleri günler oldu. Sabrettiler. Bu devrede onlar daha olgunluk seviyesindelerdi. Birbirleri için hak ile birlikteydiler. Hak'tan geleni birbirleriyle paylaşıyorlardı. Hakk'ın onları daimi zikre ulaştırması için dua ediyorlardı. Ve Allah ile birlikte etraflarındaki insanları Allah'a yakın kılmak için bir faaliyetin içindeydiler. Sayıları bu sebeple her gün çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Ve öyle bir vakit geldi ki daimi zikre ulaştılar. Öyle bir vakit geldi ki irşat makamının sahibi oldular. O zaman irşat makamının sahibi olanlar bir halkı vücuda getirdiler. Öyle bir toplum ki hak için yaşıyor. Etraflarındaki insanlara Allah için yardım ediyorlar. Etrafındaki insanları kendilerinden daha üstün sayıyorlar. İrşada ulaşmışlar. Hak için yaşıyorlar. Herkesi hakka ulaştırmakta vazife almışlar olarak. İşte sevgili kardeşlerim, irşat makamının sahibi olmadan evvel sahabe halk için hak ile birlikteydi. Halkı hak için yapmak üzere, insanları hakka yaklaştırmak üzere vazifeliydiler. Hak ile birlikte, Allah ile birlikte insanları irşada ulaştırmak üzere seferber olmuşlardı. Ve adım adım etraflarındaki insanlar da aralarına katıldılar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini sırayla Allah'a teslim etmeye başladılar. Sahabe hep o insanların daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye ulaşması için bir gayretin sahibi oldu. Bu süre içinde onlar halk için Allah ile birlikteydiler. Başka insanları Allah'ın yoluna çağırmak için. Başka insanları eğitmek için, irşada ulaştırmak için. Sonra Allah'ın yolunda olanlar hep irşada ulaştılar. Hep iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi oldular. Ve o noktadan itibaren yeni bir devir başladı sahabenin yaşadığı yeni bir devir. Herkesin irşat makamına ulaştığı, irşada ulaştığı ve bu seviyede etraflarındaki herkesin irşat makamına ulaşmış birisi olmasının muhtevası içinde yaşadılar. Artık halk irşada ulaşmışlardan, irşat ehlinden oluşuyordu. Böyle bir müessesede halk ile beraber yaşamak, irşat makamlarından oluşan bir halkı temsil ediyordu ve herkes yapacağı her şeyi Allah için yapıyordu. Halk, bütün halk hak için yaşamaya başlamıştı. Öyleyse öyle bir toplum düşünün ki o toplum artık halk için, halk ile toplumun bütünü birbiri ile birlikte, herkes birlikte ama sadece hak için yaşamaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, insanların benliğini toplum olarak unutmaları, kendilerini Allah'a adamaları, iradelerini de Allah'a teslim eden bir toplum olarak sadece Hakk'ın kendilerine emrettiği şeyleri Hakk'ın emri olduğu için hak için yapmış olmaları, o noktaya gelmeleri söz konusu oldu. Kim iradesini Allah'a teslim ederse o hak için yaşamaya başlar. Çünkü hak, Allah ona emreder. O da hakkın emrini gerçekleştirir. İster insanları irşada ulaştırmakta olsun, ister onlara yardım etmekte olsun, hep artık Hakk'ın iradesini temsil edecektir. Sadece Hakk'ın emrettiğini yapabilecektir. O noktadan itibaren sadece hak için yaşamaya başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha İslami ve tasavvufi konulardan halk için, hak ile, hak için, halk ile sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Hurafelerden bir tanesi de dünyada rahat yoktur ifadesidir. La rahate fid dünya. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Allah Teala bizim dünya hayatında mutlu olmamızı, mutlaka cennete gitmemizi, cennette de mutluluğu devam ettirmemizi emreder. Mutluluk denilen bir müesseseyi yok farz etmek hep bir yanlış anlayışın mahsulüdür. Nedir bu yanlış anlaşılma? İnsanın manevi tekamülünün korkuya dayalı olduğu zannediliyor. İnsan Allah'tan korkarsa Allah korkusu insanları kemale erdirir diye bir yanlış düşünce ne yazık ki asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ve de İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip cennete gideceklerdir. Cennette rahat edeceklerdir. Öyle bir müessese ki neresinden baksanız her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Evvela İslam'ın 5 tane şartıyla kimse cennete giremez. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi bu dünyada mutluluğa ulaştıramaz. Eğer ölçüleri buysa, dünyada rahat yoktur'u İslam'ın 5 şartına dayalı olarak söylüyorlarsa, bunun doğru olduğunu biz de ifade etmek isteriz. İslam'ın 5 şartı kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple o insanlar dünyada rahat yüzü göremezler. Hep huzursuz olacaklardır. Huzursuz bir standart içinde bu dünyada yaşayacaklardır. Ve mutsuz bir dünya hayatından sonra gidecekleri yerde cehennemdir. Ne dünyada rahat var onlar için, ne ahirette rahat var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya gelince bunun tamamen tersine bir şeyi üzerimize farz kılmış. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Madde 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Madde 2. Buraya kadar başkalarından farklı bir durumunuz büyük ölçüde olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan huzursuzdur, sıkıntıdadır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra farklı olaylar cereyanı başlar. Bu da mürşide ulaşıncaya kadar kişiye bir mutluluğu, insanın mutluluk diyebileceği bir hüviyette, bir oranda, dozajda vermez. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, nefsinizin afetleri birer birer azalmaya başlar. Nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluğunuz artar. Ve Allah Teala bütün insanlara cennet saadetinin 3. katını, 1. kat cenneti değil, daha üst cenneti olan 2. cenneti değil, daha üst seviye cennet olan 3. kat cenneti Allah Teala garanti eder bütün insanlara. Dünya mutluluğunun da %51'ini garanti eder. İkisi birbirine özdeştir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmadıkça,
o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamazsa o kişi mutluluğu yaşayamaz. Bir insan ya ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler veya dilemez. Dilemezse ne bu dünyada ne de öbür dünyada mutluluğu yaşayamaz. Ne dünya saadetine ulaşabilir ne de ahiret saadetine, yani cennet saadetine ulaşabilir. İkisi de mümkün değildir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyle Allah ilgilenmez. Onu kendi haline bırakır. Ama diyor, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın verilmiş bir sözü var. Sadece bu ayet-i kerimede değil, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bu sözü verdiğine göre iki tane sonuçla karşı karşıyayız. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Bu demektir ki o insanı mutsuz kılacak olan afetlerin yarısından fazlası artık yoktur. Yani o insan dünya hayatında davranış biçimlerinde %51'sini doğru davranış biçimleri olarak gerçekleştirebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Öyleyse hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. O kişi %50'den fazla bir huzuru ve mutluluğu mutlaka yaşar. Bu o kişinin dünya mutluluğudur. Nefsinin afetleri %51 oranında azaldığı için bu kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Neden? Nefsin afetleri Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi isterler.

sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah Teala bizimle meşgul olmaya başlar. Ve de mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. Yani nefsimizin Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise işlemek isteyen afetlerine karşı artık ruhumuz yoktur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmeyecek olan ruhumuz bizden ayrılmıştır. Allah'a doğru yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuğun adı seyri suluk denir. Ruhumuz Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğu devam eder. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne zaman ruhumuz Allah'a ulaşır? Nefsimizin kalbinde ilk %2 rahmet birikiminin ötesinde her %7 fazıl nefsimizin kalbine girip yerleşirse ruhumuz bir gök katı mutlaka yükselir. İşte başlangıçta ruhumuz vücudumuzun içinde bir denge unsuru olarak var. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu sebeple ruhumuz gündüzü, nuru, nefsimiz geceyi, karanlığı temsil eder. Bütün afetler karanlıkla temsil olunurlar. Ve dengede bir hayata başlarız. Hayat başlangıç noktamızda Allah'a ulaşmayı dinlemeyen bir insanın nefsinin kalbindeki afetlere, %100 afetlere karşı ruhunun kalbindeki %100 hasletler birbirinin zıt kutupları olarak faaliyettedir. Dengeyi sağlamaya çalışırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan da o afetlere tesir etmek imkanının sahibi olduğu için devamlı kişiyi kötü şeyler yapmaya zorlar. Ve kişi yanlışlıklar yapar. Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Getirmedikçe Allah o kişiyi cezalandırır. Ruhta nefse huzursuzluk verir. Allah o kişiye azap verir. Ruhta nefsi huzursuz kılar. Bu kişi bu sebeple rahat değildir, huzurlu değildir. Eğer bir insan İslam'ın 5 tane şartıyla hareket ediyorsa, bu insanın rahata ve huzura kavuşması mümkün değildir. Onun için böyle insanlar için söylenmiş bir söz, o insanlar için geçerlidir. Onlar için dünyada rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Ama dünyada rahat yoktur sözü herkese teşbih edildiğinde herkes için geçerli değildir. Dünyada rahat vardır. Allah'ın emirlerine itaat eden bir insan için dünyada rahat mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyoruz? Nefsin afetleri sebebiyle bir kişinin huzursuz bir ortamda yaşaması söz konusudur. Şeytan devamlı olarak insanları tahrik ederek yanlış şeyler yapmasına sebebiyet verir. Arkasından da Allah Teala kişiye azap eder. O kişi namazlarını kılmaz, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmez.

de azaplanır. Allah Teala ona azap verir. Başkalarına kötülük eder, gene azapla karşı karşıyadır. Aynı zamanda ruhun da nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Yaptığı her yanlışın arkasından. Devamlı cezalanan bir insan, o ceza müddetince, kendisine huzursuzluk yaşatıldığı sürece, elbette mutlu olamaz, rahat olamaz. Öyleyse, dünyada rahat yoktur sözü. Sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşayamayanlar için geçerlidir. İnsanlar dinlerini yaşayamıyorlarsa, din yaşanıyor diye İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorlarsa, o insanlar mutluluğu yaşayamaz tabii. Onlar için gerçekten de dünyada rahat yoktur. Eğer bu sözü kendilerine göre söylemişlerse onlar alakadarlar. Tamam. Ama dünyada rahat yoktur sözü topluma teşmil edilmiş durumda. Bütün dünyanın dünyada yaşayan insanlara ve İslam alemine ait olan bir sözdür ki bu geçerli değildir. İslam alemindeki yaşantı 2 ayrı tarz gösterir. Gerçekten İslam'ı yaşamaya çalışanlar için 2 ayrı yol ne yazık ki oluşmuştur. Kur'an'da 2 yol yoktur, bir tek yol vardır. Bu 2 yoldan bir tanesi tasavvuftur, diğeri şeriattır. İnsanlar böyle isimlendirdikleri için onların tabirleriyle konuşuyoruz. Tasavvufsa Kur'an'ın ta kendisidir. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Şeriat zannedilen İslam'ın 5 şartını yaşamaksa, Kur'an'ın sadece hiç kimseyi rahata kavuşturamayacak olan bir kısmını temsil eder. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimine bakalım. Bunlar dünyada rahat edebilirler mi? Onlar için dünyada rahat mutlaka vardır. Huzur vardır, mutluluk vardır. Ahirette ise mutlak olarak cennet vardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. 80 sene yaşamış. 65 yıl İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş sık sık. Buna rağmen bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Huzursuzluktan kurtulması mümkün değildir. Bu sebeple İslam'ın 5 tane şartı o kişiyi hiçbir zaman tatmin edemeyecektir. Huzuru ve mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve devamlı bu afetler o kişiyi rahatsız eder, huzursuz kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat yoktur sözünü kendileri için söylüyorlarsa, İslam'ın 5 şartında yaşayanlar için ve de dinle alakası olmayan insanlar için söylüyorlarsa, bunun geçerliliği söz konusudur. Ama Allah Teala insanları dünyada rahat etmesinler diye yaratmamıştır. Dünyada da rahat etsinler diye, ahirette de rahat etsinler diye, asıl ifadesiyle dünyada da mutluluğu yaşasınlar diye, ahirette de mutluluğu yaşasınlar diye yaratmıştır. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde
hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir mutlu devreyi gerçekleştirirler. İşte bu mutlu devre o insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen devredir. Neden böyle bir ayrım yapıyoruz, ondan sonraki devreleri katmıyoruz işin içine? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi dünya hayatını yaşarken mutluluğu giderek artar. Günün yarısından daha fazla bir süresini dünya hayatını yaşarken mutluluk içinde geçirir bu kişi. Öyleyse bunlar için dünyada huzur vardır. Yetmez, bu kişi öldüğü zaman ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Nefsini, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olduğu için bu noktaya kadar o kişi dünya saadetinde yarısından fazlasına sahiptir. Dünyada rahatın var olduğunu kesin olarak bu kişi yaşar. Beraberce bakalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir, tavırlarını koyarlar. Bunların arasında öyle insanlar vardır ki hem Allah'a ulaşmayı dilemezler, hem başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olurlar. Onlar hariç ötekileri Allah Teala seçer. O seçtiklerin içinde küçük bir grup, %10'dan çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Onlar için mutlaka saadet vardır. Beraber görelim. Onlar için dünyada rahat yok mudur? Dünyada rahat varsa neden vardır? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirir. İrşat makamının sözlerini işitmeyen kulakları, irşat makamının söylediklerini işitir hale gelir. İrşat makamının sözlerini kalplerine indiremeyen insanlar, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra, Allah'ın söylediklerini idrak ederler. Mürşitlerin söylediklerini idrak etmeye başlarlar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece Allah Teala'nın indinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının mührünü açar, semi hassasının mührünü açar. Kulaklarındaki vakrayı alır, İşitme hassasının mührünü açar. Kalbindeki ikindeti alır, kalbin mührünü açar ve kalbin içine iman kelimesini daha ileride yazmak üzere kalbin içine ihbat koyar. İdrak etme hassası, irşat makamının söylediklerini idrak etme hassası ile kişi donatılır. Ve bundan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşıp o kalbi Allah'a döndürür. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. İşte böyle bir insan bu zikre başladığı noktadan itibaren
Allah'ın söylediklerini birer birer yerine getirmek üzere daha uygun bir ortama gelir. Neden? Çünkü Allah'ın katından gelen rahmetle farz nurları zikir yaptığı zaman gelen bu nurlar göğsüne gelmiştir kişinin. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbe ulaşmıştır. Ama kalbin içine girmeleri sadece %2 kadar mümkün olur. Sadece rahmet nuru kalpte kalabilir. Rahmetle faz beraberce gelmesine rağmen sadece %2'ye kadar rahmet nuru kalbe yerleşebilir. Daha kalbe iman yazılmamıştır. İşte bu %2 rahmet ile kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sormak imkanına sahip olur. Sorar, Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşide ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirir. Ve ne olur? Bu noktaya kadar bu kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Ama bu noktada 7 tane nimet alacaktır. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ruh da vücudu terk ederek ana dergaha, önce mürşidin, tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşacaktır. Oradan da gök katlarına birer birer çıkmak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde bu nokta mürşide tabiyet çok önemli bir yerdedir. Kişiye sağladığı şeyler, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi bir. Kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması iki. Allah'ın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi üç. O kişinin nefs tezkiyesine başlaması 4. O kişinin kazandığı dereceler 1'e karşı 10 iken bu noktada 1'e karşı 100 olur. Nefs, zikir sebebiyle afetleri devamlı kapı dışarı edip, Fazıl ismindeki nurlar kalbe dolmaya devam ettiği için, afetler giderek azalmaya başlar kişide. Bu afetlerin %7 azalması, %7 fazla girmesiyle mümkündür o kişinin kalbine. Ne yapar kişi? Zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat gelir. Yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe Allah-u Teala iman kelimesini yazmıştır. O iman kelimesinin manyetik alanı, fazlın manyetik alanının tersidir. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbinde toplanmaya, birikmeye başlarlar. İşte bu nefsin kalbindeki birikim, o kişinin kalbinin giderek aydınlanmasına, nurların, afetlerin, karanlıkların yerini almasına sebebiyet verir. Ve ilk %7 fazıl birikimine kişi nefsi emmaridedir. Ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Devrin imamının dergahında daha üst katlara da çıkabilecek olanlarla beraber bu ruh da yola çıkar ve bu yolculuk sırasında önce %7 nur birikimiyle birinci gök katına ulaşır. Daha yukarıya çıkamaz. Ötekiler yükselirler. Sonra ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar arttıkça
O oranda bir mutluluğu kişi yaşamaya başlar. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü kata çıkışı. Birincisi nefse emmare, ikincisi nefsi levvame, üçüncüsü nefsi mülhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncüsü nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği paranın, imkanların kendisi için yeterli olduğundan emindir. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi ben mutlaka azardım. Daha az verseydi o zaman da Allah Teala'ya şükretmezdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Belki de Allah Teala'ya serzenişte bulunurdum diye kişi düşünüyor ve kazandığı paranın Allah Teala tarafından optimal kılındığını kesin olarak biliyor. Buna kesin olarak inanıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Sonra ruhun beşinci gök katına çıkması söz konusu ve nefsin kalbindeki afetlerde %35 azalmış oluyor fazıllar açısından. Sonra bu beşinci kademede kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katında Allah da o kişiden razı oluyor. Ve yedinci kademede kişinin ruhu nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluştuğu zaman ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katın 7 tane alemini aşıyor ve bu 7 alemi geçtikten sonra Sitretül Müntaha'ya ulaşıyor ve oradan Allah'ın zatına yükseliyor zikir hücrelerindeki zikir hayatını tamamladığında. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam fena fillah makamıdır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Başlangıçta sıfır olan nurlar, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, bundan zevk alan, Allah'ın yasakladığı fiilleri işlemeyen, bundan da huzur duyan bir insan var karşımızda. En azından %51 oranında, %2 rahmet girmişti, %49'da fazla girmişti kalbine. %51 oranında kalbi nurlarla dolu olan bir insan bu. Davranışların da %51'i doğru davranışlar. Böylece her doğru davranışın sonunda huzuru yaşar, mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına iyilik yaparsa, bir faydada bulunursa veya bir ibadet yaparsa Allah Teala'nın yolunda, Allah ona huzur verir, mutluluk verir. Ruh da nefsi rahatlatır. Ruh nefse huzuru sağlar. Allah da o kişiye mutluluğu yaşatır. Öyleyse mutluluk denilen şey bir bütündür. Kesintisiz bir mutluluk olmalıdır. Kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde hepsinde kişi mutlu olmalıdır. Bunlardan bir kısmında mutlu olmak hiç kimseyi mutluluğa ve huzura ulaştıramaz. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'laştırdığı zaman mutluluğun %50'sini, 50'den daha fazlasını, %51'ini yaşamaya başlar. Bu insan rahattır, huzurludur ama bu rahatlık ve huzur yarı yarıyadır. Bunun bütünlenmesi söz konusu olacaktır. Şu noktada ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala bize verdiği bir söz vardı, o sözünü yerine getirmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirmiştir Allah Teala ve bunu yaparken bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren öyle bir perdeyle perdeler ki şeytanın ivası, şeytanın bizi yoldan çıkarmak üzere yaptığı gayretlerin hiçbirisi Allah'ın koruması altında olduğumuz için bize tesir etmez. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah'ın koruması altına girmiştir. Ne zamana kadar devam eder? Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu süreç içerisinde şeytanın o kişiye bir tesirde bulunmasını Allah Teala kesinlikle önler. Evvelce nefsin karşısında %50 nefsin afetine karşılık, geri kalan %50 de ruhun hasletleriydi. Bütünü oluşturuyordu ikisi. Ruh Allah'ın güzelliklerini yaşatmaya, nefs de şeytanın çirkinliklerini yaşatmaya gayret ediyordu. Başlangıçta böyle bir eşitlik vardı. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra ruh Allah'a doğru yola çıktığı için vücuttaki denge bozulmuş gibi görünüyor ama aslında bozulmuyor. Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar o kişiyi kendi muhafazası altında tutar ve mutlulukların en güzelini yaşatır. Öyle ki bazen kişi camları açıp mutluyum diye bağırmak ister. Böyle bir insan rahat değil midir? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi mutlak bir saadetin içinde yaşar. Bu dünya saadetidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse birinci kat cennetin sahibi olur. Cennette de mutlu olacaktır. Rahatı cennette de devam edecektir. Eğer mürşidine tabi olup ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu kişi hem dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50'den daha fazla mutlu hem de üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Cennet saadetini yaşayacaktır bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insan için dünyada gördüğünüz gibi rahat vardır. Bu kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama İslam'ın 5 şartı vardır, biz onu yerine getiririz, geri kalanını asla yapmayız diyenler için dünyada rahat gerçekten yoktur. Ama cennette de rahat yoktur onlar için, onların cennete girmesi de mümkün değildir. Dünyada rahat olmadığı da kesindir. Nefsleri %100 afetlerle dolu bu insanların. Ve Allah-u Teala her yaptıkları yanlıştan sonra devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Devamlı azaptılar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Onun için de azaptılar. Allah-u Teala onlara her iki açıdan da azap veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için dünyada rahat varmış. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra Allah Teala koruyucu kalkanını üzerimizden kaldırır. Şeytan bizimle tekrar uğraşmaya başlar. Ama eğer bu kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse, o noktaya kadar hangi mutluluğu yaşamışsa o kadar saadet içinde, yani hayatının %50'den fazlası mutlu geçerek hayatını devam ettirir. Ama dünyada yarı yarıya rahat eder, mutluluğu yaşar. Ama bu kişi eğer zikrini arttırırsa o zaman daha öteye geçecektir. Yavaş yavaş yükselen zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki afetler %49'a düşmüştü zaten
ruhu Allah'a ulaştığı zaman daha sonra adım adım kişinin zikri günün yarısını geçecektir. O zaman kişi zahit olacaktır. Dünya mutluluğu büyük ölçüde artacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler daimi zikre ulaştığı zaman ya da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zamandan bahsedelim evvela. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Bunun manası o kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesidir. Muhsinler makamında fizik vücudun tesliminde olay bu. Ama kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden evvel bir yere ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde afetler vardır. Ama bu afetler onu üzebilecek bir tesiri icra edemezler o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra sıkıntı başlayabilir. Ama kişi zikrini arttırmaya devam ederse yaşadığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyle ki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur doludur. O kişinin mutluluğu da bu seviyeye mutlaka yükselir. Hatta daha öteye yükselir. Çünkü böyle bir noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Getirir de yasak ettiği fiilleri nefsinde hala %19 afet mevcut olmasına rağmen işlemez. Emrettiklerini ise mutlaka zevkle yerine getirir. İbadetlerini yaparken bundan da zevk alır bu kişi. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememe başlar. İşte bu o kişinin dünya hayatını yaşarken rahatsızlıktan çok büyük ölçüde kurtulduğunu ifade eder. Bundan sonraki aşamada ise rahatsızlıktan tamamen kurtulan bir noktaya ulaşılır. Kişi ulul elbab olur, daimi zikrin sahibi olur. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Bu kişi yeni bir hüviyete kavuşur. Burada o kişinin dünyada rahat ettiği %100 rahata kavuştuğu kesindir. Ne olur kişinin durumu? Bu kişi daimi zikrin sahibidir birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu rahatsız edecek olan, davranışlarda bulunmaya sevk edecek, itecek olan ne Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çağıracak olan ne de Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya çağıracak olan bir nefsin afetlerinin daveti hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Çünkü nefsin afetleri tamamen yok olmuş, yerine %98 fazıl, %2 rahmet nuru gelip kalbe yerleşmiştir. Bu kişi dünyadaki rahatı dört başı mamur olarak her saniye mutluluğu yaşayarak devam ettirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde yeni bir noktadayız. Kişi mutluluğu dört başı mamur yaşıyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış. Bu sebeple yaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yok muymuş? Bu kişi hayatının her saniyesini zevkle, mutlulukla geçiriyor. Daha ötesi var ihlas makamı, daha ötesi var salah makamı. Dünya rahatı bu iki makamda da en üst boyutta devam eder. Kişiyi huzursuzluğa sevk edebilecek olan
faktörler tamamen yok olmuştur. O kişi rahatı bütün boyutlarıyla yaşar. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü, dünyada rahat etmeyenler için kullanılmıştır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onu hak etmişlerdir. Ama bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve dünya mutluluğunu önce ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar %51 hüviyetinde oluşturdular. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabii. Ondan sonra da bu rakam %100'e yükseldi. Çünkü bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte irşat makamının sahibi olmadan evvelki son durum o kişinin ulu'l-elbab olmasıdır. Nefsinin kalbindeki afetler sıfırdır. Ve Allah-u Teala ona kalp göze hediye etmiştir. Kalp kulağı hediye etmiştir. Allah'ın bütün söylediklerini o kişi artık işitir. Allah'la karşılıklı muhabereye girmiştir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli hikmet olmuştur. Ve ehli hayır olmuştur. Ehli hayır olmasının sebebi daimi zikirde oluşu. Ehli hikmet oluşunun sebebi ise o kişinin daimi zikre ulaştığı için Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmesi söz konusudur. Hangi ayete baksa o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu hemen fark edebilir. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman da en güzel şekilde, en adaletli şekilde hakimliği ve hakemliği gerçekleştirir. Çünkü bütün suallerini Allah'tan sorar, aldığı cevabı aynen iletir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır da olmuştur. Dünya saadetini bütün boyutlarıyla bu kişi yaşar. Daha sonra iradesinde Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilecektir. Mutluluğu en üst boyuta çıkacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki her geçen gün her şey en güzel standartlarda vücut bulur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki dünyada rahat vardır. Dünyada mutluluk, enine boyuna %100 mutluluk yaşanabilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir hurafedir. İnsanlar dini mahvetmişler. Dinin bütün temel unsurlarını devre dışı bırakmışlar. İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgeyerek kolunu kanadını kırmışlar, bitkisel hayata sokmuşlardır. Öyle olan insanlar için dünyada gerçekten rahat olmaz. Ama kendilerinin sözü, dünyada rahat yoktur sözü, Allah'ın yoluna girip de Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden insanlar için dünyada mutluluk olmamasını bir tarafa bırakın. Bu insanlar hayatlarının her saniyesini mutluluk içinde geçirecek olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir hurafe daha yıkıldı. Dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle geçersizdir. Allah Teala'nın istediği şey insanları rahatsız kılmak değil, mutlu kılmaktır. Bunun için de kanunu koymuştur. Herkes bana ulaşmayı dileyecek diyor. Herkesin ruhunu ben Allah'a ulaştıracağım. Ondan sonra fizik vücutlarını bana teslim edecekler. Mutlulukları %80'i aşacak. Daimi zikre ulaşacaklar. Mutlulukları %100 olacak.
her an mutlu insanlar olarak yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hurafeler bir bir yıkılıyor. Ama ne yazık ki bunların hepsi dilimize girmiştir. İnsanlar da bunu doğru saymaktadırlar. Evliyalığın da ancak Allah'tan korkarak gerçekleşeceğini zanneden bu insanlar büyük bir yanılgının içindedirler. Korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Allah Teala da ruhumuzun kendisine ulaştırılmasını emrediyor. Üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünyada rahat yoktur hurafesi burada sıfırlanmıştır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbi aleyhim ve rahmetullahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldığı için. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ın dostlarıyla birlikte olmak, Allah'ın bize bir büyük lütfu diye düşünüyoruz. Sadece sizlerin mutluluğunuz için varız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, insan Allah ile bir beraberliğin içine girmezse onun mutlu olması mümkün değildir. İşte bütün insanlara hepimizin anlatması gereken şey burada toplanıyor, burada düğümleniyor. İnsanlar mutluluğun evvela ne olduğunu bilmiyorlar. Zannediyorlar ki çok paraları olursa mutlu olacaklar. Allah Teala onlara para veriyor. Ama mutlu olmak yerine daha çok mutsuz oluyorlar. Paranın onlara temin ettiği şeyler bir an için nefsin bir tatmini, ondan sonra gene huzursuzluk. Neyin niçin Allah Teala tarafından emredildiği insanlar tarafından bilinmiyor. Biz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, kim ne söylerse söylesin, bizler hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Allah bizi vücuda getirmiş ve de bizlere serbest irade vermiş. Dilediğiniz gibi davranın ama sonunda hesaba çekileceksiniz demiş. Bütün davranışlarınızda serbestsiniz demiş. Size akıl verdim. Sizi kendinizi idare edesiniz diye. Size akıl verdim. Sizi yaratan Rabbinizin sizlerden ne istediğini bilesiniz diye. Gerçekten bir insanın saadeti, huzuru, bir yaratık olan insanın onu yaratan Rabbinin kendisi için verdiği hedefleri gerçekleştirmesiyle mümkündür. Öyleyse bir insanın nefsi vardır, bir insanın ruhu vardır, bir insanın fizik vücudu vardır. Bir de bunları kontrolü altında tutan iradesi. Sevgili kardeşlerim, hepsini Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtmalıyız sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala en çok insanı sever. İnsana da verilen mahluk Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. İnsandan başka yarattığı her şeyi de insan için yarattığını açık bir şekilde söylüyor. Câsiye 23'te Allah Teala diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Her şey insanın emrinde. Ama ya insan o emrinde olan şeylerin kendisi tarafından nasıl kullanılacağını bilmiyorsa, işte problem buradan başlıyor. Allah Teala bütün bizim yaşamamız için uygun vasatı bütün şartlarıyla en güzel standartlarda hazırlamış.
Ve de diyor ki işte sana hayat verdim. Seni insan olarak yarattım. Fizik vücudunla, nefsinle, ruhunla ve iradi yapını da sana teslim ettim. Şimdi ya mutlu olacaksın ya da olamayacaksın. Ya cennete gireceksin, öldükten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere, ya da cehenneme gireceksin. Üçüncü bir alternatif yok. İşte benim sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala bizler için ne söylüyor? Bunu öğrensek o zaman Allah'ın istediği gibi yaşarız. Allah bizim nasıl yaşamamızı istiyor? Bir tek açıdan bakıyor olaya. Öyle bir emirler dizisi hazırlamış ki, son üç kitaptan bahsediyoruz. Önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonda Kur'an-ı Kerim'de hep aynı şeyleri söylüyor. İnsanı şu dünya hayatında her saniye mutlu kılacak olan bir hedefi insanlara göstermiş. İşte demiş, bunu yapacaksınız. Acaba bir tek şey bütün insanları bu mutluluğa taşıyabilir mi? Evet, taşıyabilir. Bu şeyin adı zikirdir ve taşıyabilecek olan hüviyeti ise daimi zikirdir. Tabii şimdi birisi çıkıp bize soracak, zikir ne demek? Böyle bir suali bize soran kişinin bizi hiç dinlememiş olması lazım diye düşünüyoruz. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Bu sesli zikirdir. Yani cehri zikir. Bir de bir insanın gene Allah kelimesini diye içinden söylemesi söz konusudur. Bu da sessiz zikirdir. Öbür taraftan bir insanın bunu hissettirmemesi hali, yani dilini de kımıldatmadan İçindeki sesle, kalbindeki sesle, dilini de kımıldatmadan Allah kelimesinin tekrarı. Ne dil kımıldıyor, ne bir ses çıkıyor. Fakat kişinin iç sesi Allah'ın da sizinle konuşması tıpkı iç sesiniz gibidir. Fakat iç sesi devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, eğer buradaysak, sizlerin huzurundaysak, bir tek hedefe yönelik olarak huzurunuzdayız, sizleri mutlu kılmak için. Biz hayatımızı insanlığın mutluluğuna adadık. Zaten İrademiz bir süre için bizdeydi. Şimdi artık bizde değil. Öyleyse bir başka ifade de kullanabiliriz. Allah bizi sizlerin mutluluğuna adadı. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün ufuk biraz daha aydınlanıyor. Söylediklerimiz, Allah'ın bize öğretisi, din adamlarımızın okullarında öğrendiklerinden çok ötelerde bir ilmi içerir. Onlar asırlardan beri devam edilen bir din öğretiminin bugünkü temsilcileridir. Ve bir hakkın kendilerine öğretileni öğrenmişlerdir.
buraya kadar bir problem yokmuş gibi görünüyor. Aslında problem bundan sonra başlıyor. Neden? Dinden murat, insanın dünya mutluluğunu yaşamasıdır. Dinden murat, insanın cennete girmek sonucuna ulaşmasıdır. Din bunun için konulmuştur. Hem dünya mutluluğunu insanlara sağlamak için, hem de ahirette cennette olmayı temin etmek için. Allah'ın Kur'an standartları içinde insanlara ulaştırdığı emirleri dikkatle yerlerine oturttuğumuz zaman bakarız ki hep bu hedef gözetilmiştir. Allah biz insanlardan ne ister? Sadece bir tek şey ister, bizlerin mutlu olmasını. Şu dünyada mutlu olmamızı, bir de ölümden sonra cennette olmamızı ister. Herkesin cennete girmesini ister. Ama bir sözü var. Biz diyor insanlara irade verdik. Biz diyor insanlara akıl verdik. Aklını kullansınlar diye akıl verdik. İradelerini kullansınlar da şeytanın kendilerini düşürebileceği bütün tuzaklardan kurtulabilsinler. Şeytan bu kadar önemli mi? Bundan daha çok önemli. Çünkü bütün insanların, sevgili kardeşlerim, mutsuzluğunun arkasında, gizli planda mutlaka şeytanı görüyoruz. Kim mutsuzsa, o sadece Allah'ın kurtuluş reçetesini bilmediği için, nasıl mutlu olunacağını bilmediği için mutsuzdur. Şeytan herkese tesir etmeye çalışır. Devamlı konuşur. Ve hepimiz onun sesini düşüncemiz zannederiz. Sessiz sesle konuşur. Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün öğrenirsiniz Allah-u Teala'nın hakikatlerini ve Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilersiniz. İşte bu kurtuluş reçetenizin tatbikata girmesidir. Cehennemden kurtuluş reçeteniz. Mutsuzluktan kurtuluş reçeteniz. Gerçekten bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ona ulaştırmayı dilediği zaman mutluluğa adımını atmıştır. Artık o insan mutludur. Herhalde şimdi bana birisi hop hop dur bakalım daha ne oldu, sadece Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Hemen mutluluk ne bu? Bu kadar kolay mı bu iş? Diyebilir tabii. Ama biz de deriz ki evet sevgili ve de aziz kardeşim, ben şimdi sana hop hop diyorum. Öyleyse biz Allah'ın reçetesini öğrenmekle kalmadık. O evvela bize yaşattı. O yaşantının o sonsuz huzurunu, o sonsuz mutluluğunu yaşamış olarak konuşuyoruz. Huzur içinde. Öyleyse bu huzur bir başlangıçta duyulur. Bir de sonda, başlangıçtaki kesintilidir. Ama sondaki ömür boyu devam eder. İki defa mutluluk söz konusu hayatınızda. Madde bir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, yani kalbinden bir dilekle mutlaka kalpten olacak. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca insan sana ruhlarını ulaştırmayı dilemişler, ulaştırmışlar.
Dilekleri anda Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Evliya olmuşlar. Yani veli olmuşlar. Sonra da ruhlarını Allah kendisine ulaştırmış. Allah'a ulaşmayı onlar sadece dilemiş. Bu kadar kolay mı bu iş? Yani bir insan diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Allah da onun ruhunu kendine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Sadece tek bir şartı var. Bu dilek dudaklarınızın, dilinizin dileği olmayacak. Bu dilek kalbinizin dileği olacak. Şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbinizden. Eğer kalbinizden olmazsa, olmazsa zaten sonucu kendiniz görürsünüz. Ne demek istiyoruz? Kim kalbinden bir taleple Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, ne olur yani dilerse? Sevgili kardeşlerim, dilerse Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. O sadece diler. Ya Rabbi ben ruhumu

etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların mutluluğu yaşayabilmesi bir talebe bağlı. Bu talebin kalbinizden olması lazım. Kalbinizde olmayan bir talebi Allah'a söylemeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Yürekten istemeniz lazım. Hep o misali veririz. Bu yürek, kalpten istemenin muhtevasını anlatmak için. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkıyor. Bir kısım kişiler savaşa iştirak etmiyorlar. Biliyorsunuz bunları münafıklar deniyor. Ve de savaştan döndüğü zaman bir münafık geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, beni bağışla. Ben burada işlerim vardı, çocuklarımı terk edemedim ve savaşa iştirak edemedim. Ama bu sefer, gelecek sefer mutlaka seninle birlikte savaşa geleceğim. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Birçok kişi bunu söylemiş. Allah Teala da böyle söylüyor. Onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Öyleyse öyle bir dilekle dilemelisiniz ki bu kalpten bir dilek olmalı. İşte sahabe ne yapmış? Dilemiş. Dilemek demek ulaşmak demektir. 7-8 aylık bir zaman devresinde herkesin ruhu Allah'a ulaşır bu devirde. Bizim Allah'a ulaşmamız 1,5 yıldan daha uzun sürmüştü. Devirler yavaş yavaş değişiyor. Zaman kısalıyor. Aradan geçen zaman devresi içinde bu devre 7-8 aylık bir zaman parçasına indi. Bundan çok daha kısa zaman içinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, herkes mutluluğu ister, öyle değil mi? İşte Allah Teala bize mutluluğun anahtarlarını verdi. Biz de sizlere sunuyoruz. Deneyin. Mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Öyleyse sağlama da sizin elinizde mi? Elbette. Allah'a mülaki olmayı dilediniz ve de hayatınızda hiçbir değişiklik olmadı. Allah'a karşı daha çok sevgi duymadınız. Etrafınızdaki insanları sevmeye başlamadınız. İbadetler gene sizin için. Aman şu namazı kılayım da yakamdan düşsün, gitsin diye hala sizin için bir huzursuzluk kaynağı. O zaman bilin ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemediniz. Şimdi birçok insan, çok kişiyle biliyorsunuz ki devamlı irtibat halindeyiz. Bize her gün yüzlerce telefon gelir. Sevgili kardeşlerim, onlara ilk sorumuz şu: durumun ne? Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim mi, dilemedim mi? Bu gerçekten kalpten diledim mi, dilemedim mi? Bana söyler misin diyor. Biz de soruyoruz. Haberler nasıl? Namaz kılmak senin için bir zevk haline geldi mi? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmiyor musun gerçekten? Zikir yaparken zikir seni bütün boyutlarıyla sarıyor mu? Zikir yapmak güzel bir olay olarak yaşanmaya değer bir olay mı? Zikir yaparken mutluluğu duyuyor musun? Bunların hepsine yo, hayır, hiç öyle bir şey hissetmiyorum diyenler için hani o kurdun

olayını anlatmak söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurt tilkiye diyor ki, şu atı görüyor musun diyor. Ben şimdi diyor, o atın üzerine bir atlayacağım diyor. Boğazından yakalayacağım, atı yere saracağım. Sonra diyor, beraberce yeriz. Ama diyor, sen şimdi bana iyi bak diyor. Tüylerim diyor, diken diken oldu mu? Tilki bakıyor. Yok diyor, öyle bir şey görmüyorum. Peki diyor, gözlerim diyor, çakmak çakmak oldu mu? Ona da diyor, o da pek öyle çakmak çakmak görünmüyor diyor. Sanki eskisi gibi bakıyorsun. Peki diyor, kuyruğum dimdik oldu mu? O da diyor, hiç öyle görünmüyor eski şeklinde. Hadi canım, sen de diyor, senin bir doktora gitmen lazım. Ve kurt tam bir kurt gibi atlıyor atın üzerine. Ama at olayların farkında. Bir çifte de kurdu 5-6 metre yukarı attıktan sonra kurt bayılmak üzere yere düşüyor. Ve tilki yaklaşıyor yanına. Hah diyor, tamam. Şimdi diyor, gözlerin çakmak çakmak, kuyruğun da dikildi, tüylerin de diyor diken diken oldu. Tam diyor o durumdasın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir olaydır ki bir insanı mutlaka hedefine ulaştırır. O hedef Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhu onun gerçek sahibine teslim etmektir. Hepiniz bununla vazifenizsiniz. Üzerimize defaatle farz kılmış Allah Teala. İrci'i ila Rabbike diyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Rabbine rücu et diyor. Biliyorsunuz İslam'da intihar etmek kişiyi mutlaka cehenneme götürür. İslam'da intihar etmek kesin bir yasaktır. Aslında İncil'de de öyledir, Tevrat'ta da öyledir. Şimdi sevgili kardeşlerimiz, eğer Allah Teala Rabbine geri dön diyorsa kime hitap ediyor? Bu Allah'ın bize üfürdüğü ruhumuzu Allah'ın geri istemesidir. Öyleyse böyle bir dilek bile bir insanı o kadar mutlu bir hale getirir ki kişi onu dilediği zaman etrafındaki her şeyin değiştiğini, artık mutlu bir dünyada yaşadığını hisseder. Bu 7-8 aylık devrede kişi gerçek anlamda mutluluğu duyar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluyum diye. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onun bütün standartlarında artık değişiklik yapmayı gerçekleştirir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişi olarak gören gözleri irşat makamını irşat makamı olarak kabul etmeye başlar. İrşat makamının söylediklerinin alimlerin söylediklerinden farklı olduğunu fark eder. Kendisini Allah'a davet eden bir muhteva söz konusu. Ve sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel şekilde Allah Teala dizayn etmiştir. Bu kişi Allah Teala'nın yolunda mutluluğu yaşayacaktır. İş dünyasında mutlu olduğunu hissedecektir. Huzurludur. Başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olduğunu hissedecektir.
Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olduğunu hissedecekler. Bu mutluluk ruhun Allah'a teslimine kadar devam eder. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşacaktır. Ve ondaki dengeyi bu bütünüyle bozması lazım. Çünkü ruh %100 hasletlerle donatılmıştır. Mutluluğumuzu ruh yaşatır. Nefsimiz ise %100 afetlerle donatılmıştır. Mutsuzluğumuzun simgesidir. Ve nefsimizin dediklerini yaparsak hayat boyunca mutsuzluğa hep yaşarız. Hiçbir zaman huzursuzluktan, sıkıntıdan kurtaramayız kendimizi. Ama insanoğlu bir dengeyle yaratılmıştır. Nefsi %100 afetlerle doludur ama ruhu da %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemeyen bir özelliktedir. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özelliktedir. Kısaca iki düşman kardeş içinizdedir. Bu sebeple devamlı içinizde harp vardır. İki taraf da kendi söylediğinin gerçekleşmesini ister. Ve içinizde hep savaş olduğu için insanlar da bu açıdan hep huzursuzluğu yaşar. Çoğunlukla nefs galip gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenir veya emrettikleri işlenmez. Her ikisinin de arkasından kişi huzursuzluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah-u Teala onu bir koruyucu kalkanın içine alır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini Allah-u Teala önler. O kişi mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Böyle olunca kişinin Allah'ın güzelliklerini gerçekleştirecek olan emirlerini yerine getirmesi mümkün değil. Ama tam tersi oluyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrılınca kişi Allah'ın kontrolüne giriyor. Ve Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesir icra etmesine müsaade etmiyor. Şeytanın ilişkisini kesiyor kişiyle. Böyle olunca kişi bu dünyadaki birinci mutlu devreyi yaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren ruhu vücudundan ayrılmasına rağmen yani bütün Allah'ın emirlerini yapacak, yasaklarını işlemeyecek sistem onu terk etmesine rağmen bu kişi mutluluğu yaşayacak. Çünkü Allah Teala onun şeytanla ilişkisini kesiyor. Böylece afetler var ama ölü, tesirsiz, kişiye tesiri yok. O kişi namaz kılarken, namazı kılmazken büyük bir zevk olarak namazı yaşamaya başlıyor. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissederken kendisini orucu muhteşem bir şekilde tutuyor. Zekat verirken, içi titrerken, huzursuzluk duyarken, bu parayı neden ben başkasına veriyorum, ben kendi ihtiyacımı için harcarım diye düşünürken, huzurla, sevgiyle veriyor, bundan büyük mutluluk duyuyor. Ve özellikle zikir yaparken en büyük mutluluğu yaşıyor. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın başlangıç evresindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek 7-8 aylık bir zaman içinde bir muhteşem dizaynı içerir. Bu süre içerisinde kişi zikir yapacaktır. Zikir yapınca
O kişinin kalbine gelen rahmet, faz ve salavatlarından fazılar, o kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu fazıllar ruhun hasletlerinin bir benzeridir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diler, isterler. Yasak ettiği fiilleri de asla işletmek istemezler. Buna mani olurlar. Öyleyse kişinin nefsinin kalbi adım adım bu nurlarla dolmaya başlar. Öyle ki kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci gök katına ruhen ulaşır. İkinci defa %7 nurda ikinci gök katına ulaşır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ama her seferinde nefsinin kalbinde karanlıkların, afetlerin yerine %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsinin kalbine giren %2 rahmet birikimiyle bu kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 nur olan birisi haline gelmiştir. Geri kalan kalbinin geri kalan kesimi hala karanlıktır ama denge kurulmuştur. Eşitlik bu kişinin lehine %1 farklı bu kişinin lehine değişmiştir. Eşitlik sağlanmıştır başlangıçtaki o nefsin kalbindeki bütün afetlerin mevcudiyetine karşılık ruh Allah'a ulaştığı için karşılığında hiçbir kuvvet yokken Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini kırarak yok ederek o kişiye dünyadaki en mutlu bir hayatı yaşatmıştır 7-8 ay boyunca. Belki 9-10 ay boyunca bu kişi çok büyük mutluluğu yaşamıştır. Allah onu mutlu kılmıştır. Şeytanın müdahalesini de bütünüyle önlemiştir. Bu noktada şeytan müdahale ettiği zaman yalnız nefsin afetlerine müdahale edebilir. Onları kullanabilir. Bu ise ancak dengeyi sağlar. Şeytan o kişiye %100 hatalar yaptıramaz. Kişi yarı mutlu bir dünya hayatını devam ettirir. Ama buna karşılık kişinin çok büyük bir kazancı olmuştur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur insanoğlu. 14. basamakta mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu muhteva içerisinde nefsinin afetleri yarı yarıya azaldığı için mutluluğu %51 oranında dünya saadetini yaşayan birisi haline gelir. Bu kişi böyle devam etse ömür boyunca hep dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşayabilir. Aynı zikir seviyesinde devam etse ve öldükten sonra kıyamet günü mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer hem de üçüncü kat cennete. Ama böyle olmuyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insanlarda farklılıklar oluşuyor. Yavaş yavaş bir yozlaşmanın başlaması için şeytan elinden gelen her şeyi yapıyor ve birçok insanda da bunu başarıyor. Onlar vuslata ulaştıktan sonra tekrar oradan düşüyorlar. Mutlulukları tekrar mutsuzluğa dönüşüyor. Kim o noktadaki zikir seviyesini koruyabilirse o kişi ömür boyu şu dünyada mutluluğu yarı yarıya yaşayan birisi olacaktır. Bunun ötesinde kıyamet gününde mutlaka üçüncü kat cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar güzel, bu kadar kolay. Bir dilek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek bütün insanları Allah'ın cennetine sokmak için yeterli. Sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler
Onlar cehenneme girerler. Dedikten sonra bu yoldan düşenler, onlar cehenneme girerler. Öyleyse Allah Teala bir dilek karşılığında, bir Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında bir insana üçüncü kat cenneti garanti ediyorsa, bir hiç karşılığı, o kişinin her yaptığını Allah yaptırıyorsa, ibadetler açısından ona bütün ibadetleri zevkli bir hayat olarak yaşatıyorsa, kişiler o ibadetleri yapmaktan zevk alıyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu değil mi? Bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı, üçüncü kat cennet, bir talep karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Çünkü nefsinin, kalbinin %51'i nurlarla aydınlanmış durumda. Bir ömür boyu bu böyle devam edebilir. Allah'ın bu büyük lütfundan kişi istifade edebilir. Herkese kapıları açmış ardına kadar, buyurun diyor. Vaat olunduğunuz cennet işte bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri çok seviyor. Ve bu sevgisinin ışığı altında Allah sizlere sesleniyor. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. İşte bir insanın mutluluğunun temelindeki ilk Allah'a doğru atılan adım bu adımdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen, dilediği andan itibaren gerçekten dilemişse hiç endişesi olmasın ki mutlaka ruhu Allah'a ulaşır, Allah tarafından ulaştırılır. Mutlaka nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok edilir Allah Teala tarafından. Ve o kişi mutlaka saadetli yaşar. Yarı yarıya dünya saadeti ama üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, sevmek öylesine güzel bir şey ki, Allah Teala'nın hepinizi başkalarına karşı sonsuz sevgilere ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, henüz dilemeyenlerin dilemelerini Allah Teala'dan niyaz ederek, herkesin bu dilekle Allah'ın cennetine ulaşmasını niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

0: musun? Ne kadar harika değil mi anne? Hı?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızlar arası tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle, sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz nefs ezkisi. Allah'ın bütün insanlar için dilediği, insanlar için dilediği şey ahiret ve dünya saadeti. Ahiret saadeti nefs ezkisiyle, dünya saadeti nefs tasfiyesiyle elde edilir. Birinci sual, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasında nefs tezkiyesinin rolü nedir? Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah-u Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Ekranda görüyoruz hemen. Bu tek slide üzerinden. Bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Üç vücudun sahibiyiz. Tek vücut üzerine, tek sırayı üzerine açıklamak istiyorum. Fizik bedenimiz. Evet. Fizik beden bu zahiri alemin hayatını yaşayabilmemiz için Allah'ın bize verdiği vücuttur. Ama fizik vücudların içerisinde iki vücudumuz daha var. Bir tanesi de nefsimiz. Nefsimiz berzah alemine ait. Muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayet, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ama dış düşmanı olan şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Şeytanın da devreye girdiği bir slaytımız var. Evet. Ve insanoğlu serbest iradenin sahibi, aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık. İşte İblis, insanların baş düşmanı, nefs tezkiyesini Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Ama nefsin tezkiye olabilmesi mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasına, fizik vücudunda şeytana kurmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına bağlı. Hidayetleri sırasıyla incelersek evvela ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, fakat ruhun gök katlarından yükselebilmesi için nefsin 7 kademede tezkiye olmasına bağlı. Nefsin 7 kademede tezkiyesi fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına bağlı. Fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise mutlak surette kişinin mürşidine tabi olmasına bağlı. Yani İblis, nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle aklı tesirini alıyor ve biz de o iblisin telkinlerini kendi düşüncemiz gibi zannediyoruz. Ve bizi yoldan saptırıyor. İşte Nahl 36'da لَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنَ رَسُولًا اَنِيَبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ تَعْغُوتَ Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Öyleyse her şeyden önce Resullerin yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, ama başlangıç noktası herkes tağutun kulu. Allah'a kul olabilmesi için mutlaka tağuta kul olmaktan içtinab etmesi lazım. İşte Zümer 17 bunun cevabını veriyor. Ama bunun için de Resul Allah'ın katından geliyor. Allah'a davet ediyor. 7 safa Allah'a davete baktığımız zaman Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Ali 125, Hac 67, Kasas 87, Fusret 33. Başlangıçta herkes şeytanın kulu durumunda ve Resuller Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler şeytanı kurmaktan içtinab edip Allah'a kul olanlardır. Resulleri de Allah-u Teala bunun için gönderiyor. Yani yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a dost olmak. Ve iki can saadetinin sahibi olmak. İşte ahiret saadeti nefsin tezkiyesiyle kaim. Allah-u Teala Müddessir 38-39-40'ta Kullu nefsin bima kesebet rehinetun ila ashabil yemin fi cennet. Ancak eselde kalu bela günde nefslerinden aldığı yemini yerine getirenler onların nefs tezkiyesini yapanlardır. اَتَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Kimler? Tezki olanlar felah bulmuştur. Nefsimizden yemin almış Allah, ruhumuzdan misak, yüzümüzden ahd almış. Nefsi tezkiye etmek, nefs afetlerinden temizlemek demektir. Hayatınızın her saniyesini mutlulukla geçirebilmeniz, nefsinizin afetlerini yok etme yeteneğinize bağlıdır. Nefslerini tezkiye edenler için ferah söz konusudur. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran da nefsinizin tezkiyesidir. Fizik vücudunuzu Allah'a kul eden de nefsinizin tezkiyesidir. Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirme konusundaki başarıları da nefs tezkiyesidir. İradenizin güçlenmesi de tamamen nefs tezkiyesine dayalıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, nefsimizi tezkiye olması nasıl gerçekleşir? Nefs muhtevasında Yusuf 53'te bildirildiği gibi ben nefsimi İbrahim çünkü nefs şiddetle kötü emri eder yapısındaki afetler sebebiyle. Ve nefsin tezkiye olabilmesi %2'lik rahmet ve %49 fazının kalpte toplanmasıyla gerçekleşir. Nur 21'de. Mumin 40'ta ise men amile seyyeten fela yücde misliha seyyat işler misliyle cezan men amile salihan min zekerehu sevvehu müminin فَاُولَٰيكَ اَلْقُنَا جَنَّةَ وَاَوْزُقُنَا بِغَيْرِ حِسَابٍ Allah onu cennetine alır ve onları hesapsız rızıklandırır. Yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetle kişi nefs tezkiyesine başlar. Yedi kademede nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Nefs tezkiyesi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla ve selavatıyla gerçekleşecek bir olgudur. Evvela selavat ve rahmet. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bu olay gerçekleşir. Musibetlerden kulağa musibet gelmez hak yazmayınca ama hak musibet yazmaz kul azmayınca musibetlerle Allah-u Teala onu imtihan ediyor ve ben Allah içinim diyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Dört tane kalp şartıyla zikretmeye başladığı an kişi huşu sahibi oluyor ve rahmet içeriye sızıyor. Selavat ve rahmet var. Ama nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için selavat ve fazlın da devreye girmesi gerekir. Ne zaman 14. basamak müşterinize ulaştığınız, sahabiyetinizi gerçekleştirdiniz? Bu noktada nefs tezkiyesi için gerekli şartların sahibi olursunuz. Tabi bunun için kişinin önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Nefs tezkiyesinin şartlarından birisi mutlaka mümin olmaktır. Eğer mümin olamazsanız kalbinize iman yazılmasa nefs tezkiyesini yapamazsınız. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Hadis-i Şerifinde ne diyor? En nezafetü minel iman. Yani nefs tezkesi imanla gerçektir. Mürşitsiz nefs tezkesi yapılır olayı tamamen bir hürafe, bir bidat. Hiç kimse mürşitsiz nefs tezkesini yapamaz. Mürşit olmadan kişi şeytana kurulmaktan kendisini kurtaramaz. Şeytandan kurtulamazsa nefs tezkiye olmaz. Nefs tezkiye olmasa ruh Allah'ın zatına ulaşmaz. Üçüncü soru, yaptığımız tüm ibadetler nefsimizin tezkiye olmasını sağlar mı? Ne oruç, ne zekat, ne hac, ne kelime-i şehadet, ne namaz nefsinizin kalbindeki nurları arttıracak olan bir özelliğin sahibi değildir. Nefs tezkiyesine zemin hazırlamaz. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Allah kelimesi bir şifredir. Kim bu şifreyi ister sesli olarak, ister sessiz olarak, ister kalbinden desin, netice değişmez. Her üçünde de Allah'ın nurları mutlaka o kişinin göğsüne ulaşır. Ve o kişi nefsini tezkiye eder. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir istisnasız bunun anahtarıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala nefsimizin tezkiye olmasını, yani temizlenmesini, aklanmasını üzerimize farz kılmış. Sizce Allah'ın bu emrini yerine getirmemizin yolu nedir?
2: Bir mürşid-i kamile bağlanmaktır. Ölümü düşünmek.
3: Doğru bir öğretmen bulmak hocam.
1: Allah Teala nefs tezkiyesinin temelinde bir tek dilek olduğunu söylüyor. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Rabıta yapmak, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak.
4: Nefis namazla, ibadetle terbiyelenir yani.
3: Yani bir insan eğer hayatta Allah'tan korkuyorsa o Allah'a ulaşma yolunda yürüyor demektir.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Ruhumuz ulaşır.
4: Ruhumuz.
3: Ruhumuz da ulaşır hocam.
1: Peki Yunuslar, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmayı ister miydiniz?
4: İsterim. Çok isterdim. Keşke.
5: Onlar gibi olmamız çok zor be. Yani bir inzivaya çekilmek lazım. Şu yaşantıdan uzak kalmak lazım. Ancak öyle.
2: Tabii ki isterim. Nasıl olunur bilmiyorum.
1: O zaman bize Yunuslar, Mevlana'lar gibi olmak için bir dua talebinde bulunalım mı Allah'a, ister misiniz?
4: Evet. Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum. Bana üflemiş oldun ruh emanetini.
2: Yaşarken annesine ulaştırmak istiyorum. Ben de onlar gibi. Senin dostun olmak istiyorum. Duamı kalbime indir. Amin.
1: Bu dilek karşısında ne hissettiniz? Duygularınızı bize anlatabilir misiniz acaba?
2: Huşu duydum yani.
0: Bir misafirimiz, bir insan Allah'tan korkuyorsa o Allah'a ulaşma yolunda yürüyor demektir. İnsanları Allah'a yaklaştıran, Allah'a ulaştıran unsur Allah'a olan korku mudur? Hayır. Sevgidir. Allah Teala, Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Ruhunuzu Allah'a gönderebilmek, ona ulaşabilmek için Allah'ı sevmek mecburiyetinde olduğunuzu hiçbir zaman unutmamalısınız. Allah sizi seviyor. Eğer siz de onu severseniz, o zaman ona ruhunuzu ulaştırmak için, sevdiğinize ulaşmak için can atacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ı seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu dileği Allah kimin kalbinde görürse, Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de, 3 tane cennet dünya saadetin yarısını o kişiyi sahip kılar. Yani Allah'ın biz insanlardan istediği şey ahiret ve dünya saadeti. Ahiret saadeti nefs tezkiyesidir. Dünya saadeti nefsin tasfiyesidir. Herkes bunu yapmakta mükellef ve 14 asır evvel sahabenin hepsi Rum 31'e göre Allah'a yönelenlere ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Yunus 62-63-64'te de اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Tüm Allah'ın dostları yedi velayet kademesinin yedisinde de onlar için korku yoktur, onlar mahsur olmazlar. Fena kademesinde onlar için korku yoktur, onlar mahsur olmazlar. Kim? Ruhunu Allah'a teslim eden kişi. La havfun aleyhim la hum yahzanun slaytını alırsak, kim ruhunu Allah'a teslim etmişse fena makamında onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kim bekaya ulaşmışsa onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kim zahitlerden olmuşsa onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kim muhsinlerden olmuşsa onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kim nefs teslimini yapmışsa korku yoktur, mahzun olmaz. Kim irşada ulaşmışsa korku yoktur, mahzun olmaz. Kim iradesini Allah'a teslim etmişse. Onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için mürşide tabi olmamızı da Kur'an-ı Kerim'de bize farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Yani mürşide kamile bağlanmak gerekiyor tatlım. Nasıl bir peygamberimize inanıyorsak onlara da inanmamız gerekiyor. Onlar bir Allah dostudur.
6: Allah'a ulaştıran bir yol.
5: Ya aracı, vesile yani bir şekilde. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de her şeyi yazıyor ama ayrıntılarını biz belki yorumlayamayabiliriz yani.
3: Mürşid benim için Allah yolundaki öğretmen, onu ifade ediyor. Yani o yolda daha önce de yürümüş, Allah'a ulaşmış. Zaten herkese de uğraşmaz da. Yani o yolda biraz bakıyor onun durumuna, haline, onu elde ediyor. Ondan sonra onu ufak ufak Allah yolunda eğitiyor, yetiştiriyor nefsini tezkiye etmesi için.
1: Sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
4: Çok ama az.
1: Peki bu az olan Allah dostlarını bulmamız nasıl mümkün olur?
4: Onu da inşallah araya araya buluruz inşallah.
5: Bir sürü var yani Allah dostuyum diye geçinenler, söyleyenler. Hepsi çıkar için ama gerçekten Allah dostu var ise kendini göstermiyordur. Ama olduğuna inanıyorum yani, vardır.
1: Rabbimiz bu konuda hacet namazıyla Allah'tan sorarsak bize mürşidimize göstereceğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: İlk başta hacet namazı çok önemli.
6: İsterim ama ben Mürşid-i Kamil'imi hani rüyamda görsem bile, onu Ankara'da yaşıyorum. Diyelim ki İstanbul'da, ona nasıl ulaşabilirim yani?
1: Peki bir mürşide tabi olmak insanlara neler kazandırır?
4: Çok, her şeyde belli oluyor. Evinde, işinde, yani çocuklarında.
0: Bir misafirimiz Mürşid-i Kamil'i rüyamda görsem ve farklı bir şehirde olsa ona nasıl ulaşabilirim dedi. Allah Teala mürşidimize ulaşmamız için nasıl bir yol göstermiştir? En üst seviyede her devirde devrin imamı en üst seviyede mürşittir. O hidayete erdirendir.

0: ulaşması da mümkün olmaz. Ama nezire ulaşmayı farz kılmış. Evet, kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala ulaşmaya size kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah-u Teala kim hacet namazı kılarsa onu mutlaka mürşidine ulaştıracağını, göstereceğini garanti ediyor. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala istihane isteyin. İstihane mürşidi Allah'tan istemektir. Özel bir yardım ve mürşidi Allah'tan istemektir. İşte Fatiha 5, senden istihane mürşidimizi isteriz. Hacet namazıyla mürşidimizi isteriz. Sabırla ve namazla isteriz. Ve 7 ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, gül kokanın elinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim ne olacak inşallah? Şeytan mı daha tehlikelidir yoksa arındırılmamış bir nes mi inşallah? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Şeytan mı daha tehlikelidir yoksa arındırılmamış bir nefs mi? İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Şeytanın daveti nefsedir. Siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. O zaman nefs şeytandan daha tehlikeli. Hicr 39-40'da ise yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama muhruz kullar müstesna. Yani şeytanın nefsini 19 afetten tamamen temizlemiş, arındırmış olan insanlara bir tesiri yok. Ve dikkat edin, bu kainattaki en büyük düşmanımız, şeytandan daha büyük düşmanımız nefsimizdir. Nefsimizden başka hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Çünkü hiç kimsenin yaptığı hiçbir davranış başka birisine derecat kaybettiremez. Madem ki başka insanların davranışı ne olursa olsun derecat kaybettirmiyor, derecat kaybettirebilen tek şey var, nefsimizin yaptığı yanlışlar. Şeytan bile davette bulunur ama kişi daveti kabul etmezse, zikrettiği zaman şeytan bir şey yapamaz. Her şeyden en güzel standartlarda cereyan edebilecekken nefsimizin afetlerine kapılıp insanlara düşmanca davrandığımız zaman hep kaybedenlerden oluruz. Bu sebeple nefsimizin afetleriyle mücadeleyi bir vazgeçilmez hedef olarak değerlendirmeliyiz. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, küçük cihatlar bitti, sıra büyük cihada geldi. O cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Evet, nefs tezkiyesi küçük cihadı ifade ediyor. Nefs tasfiyesi ise büyük cihat olarak değerlendiriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Tebuk gazvesinden dönerken sahabeye, şimdi küçük cihattan cihad-ı ekbere yani büyük cihada dönüyoruz buyuruyor. Sahabe hayretler içinde, ya Resulullah, halimiz meydanda, bundan daha büyük cihat mı var dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu şimdi bu büyük cihada, nefs cihadına, nefsin havası ile mücadeleye dönüyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir ve Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri üzerimize farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
3: Gördüm yani faydasını. Kalbi cilalıyor.
4: Yani huzur bulursun, ruhun rahatlar, virtlerim var, kendi kendime yapıyorum. Herhangi bir mürşidi kamilden şey yapmadım ama yani onları bile çektiğim zaman ben huzur buluyorsam, devamlı zikir yaptığım zaman, tabi olduğum zaman herhalde daha da huzurlu olurum.
5: Hocam, zikri biz eksik anlıyoruz ve tabiri caizse yanlış anlıyoruz. Zikir bir köşeye çekip Allah Allah Allah demek değildir. Tabi o da gereklidir. Şu anda biz de zikri yapıyoruz. Helal olan, hakikat olan, konuşulan her şey zikirdir.
2: Sizce Allah'a devamlı zikreden bir kişinin çevresiyle ilişkileri nasıl olur?
3: Çok güzel olmuyor. Dışlanıyorsunuz.
6: İnzivaya

0: çekilmen lazım. Allah'ın, yani Allah'la baş baş olduğun zaman, zikrettiğin zaman Allah'la baş baş oluyor. Dünya insanlarını gördüğün zaman dediğim gibi günaha giriyorsun. Yani bir şey desen yanlış anlıyor. Bir uyarı yapsan sana ne diyor? Yani çok zor. Çevresiyle ilişkisi olmaması lazım. Olursa zaten o hazı yaşayamaz. Yani o zikri yaşayamaz yani.
1: Bu mürşit olaylarını düşünmüştüm. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Önümüzdeki sene bir şeyler yapayım. Dini şeylerle meşgul olayım diye düşünüyordum. Allah bugün sizi karşıma çıkardı. Sizinle de tanışmış oldum. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Bizi çok mutlu olduk. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz.
1: Ben de sizi çok seviyorum.
3: Misafirimiz herhangi bir mürşitten ders almadı ama viritlerim var. Onları bile çektiğim zaman, huzur buluyorsam, tabi olduğum zaman herhalde daha da huzurlu olurum. Bir mürşidin verdiği zikir dersiyle kendi kendimize yaptığımız zikir arasında tesir farkı var mıdır? Var tabi. Bir kere kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu dile kişinin kalbinde yoksa Allah Rahim esmasıyla tecelli etmez. Ve Rahim esmasıyla tecelli etmezse o zaman o kişi yedi furkanın sahibi olamaz. Mürşidi mürşid olarak görmez. Akabinde dört kalp şartının sahibi olamaz. Zikretse dahi istisnasız o kişi göğsüne gelir ama yol açılmadığı için kalbine girmez. Nur yolunun açılmasının önemi mutlak surette gerekli. Enam 125'te Efemen yurudullahu yehdi ev yeşresel islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilese onun göğsünü şer eder, teslimleri açar. Kişi nefs tezkiyesini yeni inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetle gerçekleştirir. Her konu şartlara bağlanmış durumda. İşte bu konumda şart o kişinin Allah-u Teala yolunda hedeflere ulaşabilmek için Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye sadece tekrar etmesi yetmiyor. Nefsinin kalbinin bu son üzerine Allah'tan nurları davet edecek bir hükmün sahibi olması lazım. Bunlar nefs sesinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan vasıflardır. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Hiç kimse Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Biriniz ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen herkes de Allah-u Teala bu işleri mutlaka gerçekleştirir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Nefs tezkiyesi yapma gayretinde olmak insanı diğer insanlardan uzaklaştırır mı? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
3: Biz de sizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali tekrar edecek olur. Nefs tezkiyesi yapma gayretinde olmak insanı diğer insanlardan uzaklaştırır mı? İki hayatımız var. Birisi de bu dünya hayatımız, ikincisi ahiret hayatımız. Eğer bir insan Allah ile ilişkisini kesmişse, sadece dünya işiyle meşgulse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir, gideceği yer cehennemdir. Bir de tersini söylüyor Allah-u Teala, ahiret için dünyayı terk etmek. Birçok insan zanneder ki Allah insanları bir lokma bir hırka mütevasıyla yaşasınlar diye yaratmıştır. Oysa Allah-u Teala insanları bu dünya içinde yaratmıştır ve diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamız Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. En hayırlınız dünya için ahiretini, ahiret için de dünyasını terk etmeyendir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi sadece dünya için çalışır ama gideceği yer cehennem. Ahiret için de dünyasını terk etmeyen, o da bir lokma bir hırka, bu da doğru değil. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışmak en eftal olanıdır. Allah razı olsun. Yani halk için hak ile veya hak ile halk için. Ama hak için halk ile olmak. Hak için halk ile olmak, Allah'ın halkı ile tezkiyeyi, ama hak ile halk için olmak tasfiyeyi ifade ediyor. İkisini birlikte yürütmemiz lazım. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutfak'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bu zikir sohbetinde birlikte kıldı. Allah'ın nurları. Allah Teala bizatihi bir nurdur. Ve Allah'ın Allah'tan gelen kalbimize ulaşan nurları Kur'an'da açıklanmıştır. Bu nurlar rahmetle fazıldır. Bu nurlar rahmetle salavat nurlarıdır. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üst seviye mahluku olarak yaratmıştır. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrinize musahhar kıldım diyor. Her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Bütün göklerde Allah'ın yarattığı bütün gezegenler, bütün arzlar, hepsi insan için yaratılmış ve insan adı verilen bu mahlukun emrine musahhar kılınmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'a çok şükretmek, hamd etmek mevkiinde olanlarız ki Allah Teala bizlere bu kadar çok nimette bulunmuş. Maddi nimetler, manevi nimetler, rızık. Allah Teala her şeyi insan için yaratmış ve insanın emrine musahhar kılmış. Amade kılmış. Uçsuz bucaksız gökyüzü. Kainat öyle bir dizaynda yaratılmış ki 100 milyardan fazla galaksi olduğu, her galakside 100 milyardan fazla yıldız olduğu sanılıyor. Öyle bir varsayım söz konusu. Bu sonsuz uzaklıktaki kainatta hep bizim gibi insanlar yaşıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde yerlerdeki insanlardan bahsediyor, göklerdeki insanlardan bahsediyor, göklerle yerlerin arasındaki 7 kademelik bir dizaynda aradaki göklerle yerler arasındaki insanlardan bahsediyor Allah Teala. On yedi ayet-i kerime bunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. Biz de sizlere anlatmakla, sizleri hidayete ulaştırmakla vazifelendirildik. Öyleyse
Allah-u Teala'nın yoluna bir göz atalım, ne görüyoruz? Orada mutluluk var. Bir de mutsuzluk yolu mu var? Elbette. Bir de şeytanın yolu var. Allah-u Teala bir Allah'a ulaştıran yoldan bahsediyor, bir de cehenneme ulaştıran yoldan bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında, Allah her konunun en mükemmelini bizlere vermiştir. Allah ile birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak, mutlaka Allah'ı sevmekten geçer, Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizatihi bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık var. Allah Teala kendisi bir nurdur. Ve Allah Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah Teala insan adı verilen mahlukunu nurlarıyla gözetir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şu kainatın hakimi olarak yaratıldınız, siz insansınız. Sizden başka yaşayan her türlü mahlukun üzerinde bir yapının sahibisiniz. O yapıyı kullanabilirsiniz veya kullanamazsınız. Ayrı bir konu. Ama üstün olan cinler değildir. Üstün olan şeytanlar değildir. Üstün olan insanlardır. Cinlerin de şeytanların da ulaşabilecekleri bütün ilmin ötesi insana verilmiştir. Ama insan o ilme layık olmadıkça ilmi alamaz. Serbest iradenin mahluku olarak yaratılan, insana da verilen bu yaratık, bu mahluk kendisine hedefler tayin ederse, ben ruhumu, veçimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim edeceğim idealiyle yola çıkarsa, o kişi dünyadaki bütün mutlulukları yaşamak yetkisinin sahibi kılınır. Adım adım kendi gayretinin, kendi iradesinin onu ulaştırabildiği, hedef tayin ettiği yerleri Allah'tan istemesine bağlıdır. Ulaşabileceği standartlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'tan nur alabilir mi? Herkes, insan olarak yaratılan bütün mahlukat, cin olarak yaratılan bütün mahlukat, ister bizim gibi insan olsun, topraktan yaratılsın, İster enerjiden yaratılsın, cinlerden birisi olsun, herkes Allah'tan
nur almak yetkisinin sahibidir. Ama Allah'ın bir kanunu var. Bu kanuna liyakat kanunu diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde neye layıksanız onu elde edersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkileriniz, bu ilişkilerin muhtevasına bakıyoruz. İnsanlar da, cinler de Allah-u Teala'dan nur alabilirler. Bu onların tercihlerine bağlı olan bir husustur. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar da cinler de aynı taifedendir. Yani enerjiden yaratılmış, ateşten, dumansız ateşten yaratılmış olan mahluklardır. İnsansa topraktan yaratılmıştır. Öyleyse topraktan yaratılan bir mahluk insanoğlu ve Allah'tan nur alıyor. Alabilir mi? Elbette alabilir. Ateşten yaratılan cinler Allah'tan nur alabilir mi? Elbette alabilir. Bilelim ki nasıl bir insanların arasında Resuller varsa, her devirde mutlaka her kavimde yaşıyorsa, cinlerin arasında da bütün devirlerde kendi kavimlerinde kendi lisanlarıyla konuşan cinler var. Cin Resuller. Öyleyse onlar da Allah-u Teala'dan nur alıyorlar ki nefslerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolsun ve ruhlarını, onlarda ruh olmadığı için bu ruhun teslimi devre dışı kalıyor. Fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etsinler. Ruhları olsaydı onu da teslim edeceklerdi. Allah-u Teala cinlere ruh üfürdüğünden bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme duyguları verdik diyor. Cinlere de fuatler verilmiş ama Allah'ın ruhu onlara üfürülmemiş. Zaten insanı kainattaki bütün mahluklardan üstün kılan şey sadece budur. Allah'ın biz insanlara ruh üfürmesidir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah Teala bizi insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın nurları her zaman sizin için hazırdır. Yeter ki siz layık olun. Ne mene bir şeydir bu nurlar mı diyorsunuz? Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları diye üç ayrı bölüm oluştururlar. Allah-u Teala Allah'ın rahmetinin ve fazlının geleceğini söylüyor. Rahmetinin
fazlı ve salavatının geleceğini söylüyor. İşte Bakara suresi 256 ve 257. ayetler. Allah Teala diyor ki onlar derler ki biz kendilerine bir musibet isabet ettiğinde onlar derler ki diyor Allah Teala. Evvela bu musibetin her sene bir insana birkaç defa isabet ettiğini bildim. İnsanların ders alması için, sonuç çıkarması için Allah Teala her sene insanları birkaç defa bir musibete muhatap kılıyor. İşte o musibet isabet ettiği zaman o insanlar derler ki diyor Allah Teala, biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz, Allah'a ulaşacağız. İşte Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın vücuda getirdiği musibetlerden farklı ve pozitif sonuçlar çıkartabilen insanlar, onlar için konu önemli. O insanlar bunu gerçekleştiriyorlar ve yaptıkları şey son derece Allah'ın nurlarını teşvik edici. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi önce rahmetle fazlı alır, daha mürşidine ulaşmadan evvel ve kalbine ulaşan rahmet %2'yi bulduğu zaman mürşidine ulaşmak yetkisinin sahibi kılınır. Bu noktadan sonra kalbi %100'e kadar dolduracak olan şey, %98 oluşturacak olan şey Allah'ın fazl adı verilen nurudur. Ruhumuz Allah'ın nurlarıyla doludur. Hasletler ruhumuzun bütününü teşkil eder. Ruhun muhtevası %100 hasletlerden oluşur. Nefsimiz ise %100 afetlerden, nefsimizin kalbi. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak ruh yaratılır. Yaratılmaz. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu bize üfürülür. Ve bu ruh bizim vücudumuzun mutlak olarak %100 aynen şeklini alır. Ve o ruh Allah'tan üfürülmüştür. Allah'ın ruhudur. Bizim vücudumuzun şeklini aynen almıştır. Bu sebeple ona ruhumuz diyoruz. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz diye üç tane cesedimiz var diyoruz. Üç tane vücudumuz var diyoruz. Gerçekten de üç vücudumuz var. Ruh, veç ve nefs. İşte sevgili kardeşlerim, ruhumuzun kalbi konumuz olan nurlarla doludur. Bu nurların adı hasletlerdir. Nefsimiz ise afetlerden oluşur. Ama afetlerden oluşan nefsimizin kalbine Allah İman kelimesini yazarsa o noktadan itibaren fazıllar da rahmet nurlarıyla beraber nefsimizin kalbine girmeye başlarlar. Ne zaman rahmet nefsimizin kalbine girer? Ne zaman rahmet, faz ve salavat birlikte girer?
Nefsimizin kalbine gelen nurlar başlangıçta rahmetle fazıldır. Bir ikili olarak gelir. Sonra rahmetle fazl, rahmetle salavat üzere iki tane ikili olarak gelir. Kademe bizim katettiğimiz Allah ile ilişkilerimizdeki mesafeye göre dizayn edilir. Nereden başlayıp nereye doğru gideriz? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman nefsinin kalbinde hiç nur yoktur. Nefsi %100 afetlerden almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ömrü boyunca nefsinin kalbi sadece afetlerle dolu olarak yaşar ve ömrünü böylece tüketir. Onun kalbine hiç Allah'ın nuru giremez. Allah'ın nurlarının Allah'ın katından size ulaştırılması şarta bağlıdır. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz şartına bağlıdır. Dilemedikçe Allah'ın katından ne rahmet, ne faz, ne salavat nurları size asla ulaşmaz. Nefsinizin kalbi yıldızsız bir gecede etraf ne kadar karanlıksa o kadar karanlık, kapkaranlık bir hüviyet taşır. İşte o karanlık, nefsinizin kalbindeki o karanlık dünyayı aydınlatacak olan nur, küçük boyutta bir rahmet nuru, çok büyük boyutta bir fazl nuru şeklinde tecelli eder. Salavat nurları sadece yardımcıdırlar. Nefsimizin kalbinde yerleşmek yetkisinin ve imkanının sahibi değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin bakalım Allah Teala ne zaman bize nur göndermeye başlıyor? Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirir, herkes değerlendirir. Her sene birkaç defa musibetlerle imtihan olunur, herkes olur. Bu imtihanlar kişilerin tavrını koyar ortaya. İşte bu insanlardan bir grup vardır ki hem Allah'a ulaşmayı dilemezler, hem de dilememekle de kalmazlar. Başka insanların da Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemesini inkar ederler. Onlara mani olurlar. Dilemekten, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemekten onları men ederler. İşte böyle insanlardan bahsediyor Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُّ دَلَالًا بَع۪يدًا. Onlar ki kafirdirler. Onlar insanları Allah'a mülaki olmaktan men ederler. Allah'ın sebilinden, Allah'ın sırat-ı müstakiminden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Muhakkak ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Neden zalimdirler? Başka insanları Allah'a ulaşmaktan men ettikleri için onlara zulmetmişlerdir. Bu sebeple zalimdirler. Ama derecat kaybederler bu sebeple. Böyle yaptıkları için derecat kaybederler. Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için derecat kaybederler. Derecat kaybettikleri zaman kendilerine de zulmetmiş olurlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda
Allah Teala'nın vücuda getirdiği muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu insanlar hem kendilerine zulmediyorlar hem de başkalarına zulmediyorlar. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktı ve mürşitlerine ulaştıkları zaman onların günahlarını sevaba çevirecekti. Onlara mağfiret edecekti. Ama mağfiret etmez diyor Allah Teala onlara. Hiçbir zaman onların mürşitlerine ulaşmaları ve günahlarının sevaba çevrilmesi mümkün olmayacak diyor. Ve la niyetiyehum sebila. Ve la niyetiyehum tarika illa tarika cehim diyor Allah Teala ve onlara Allah Teala asla tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onları cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'tan nur almak imkanının hiçbir zaman sahibi olamayacak insanlar onlardır. Hem kendilerine zulmederler, hem de Allah'ın yolundan kandırarak ayırabildikleri insanlara zulmederler. Onlar insan şeytanlardır. Tağutun insan bölümü. İnsan tağutlardır. Bir de cin tağutlar var. Onlar şeytanları içeriyor. Cinlerden ve şeytanlardan, şeytanlar da cin tayfasındandır. Kim insanları Allah'ın yolundan ayırıyorsa onlar tağut hükmündedir Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala sahabenin tağutun elinden nasıl kurtulduklarını anlatıyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Vellezîne eştenebut tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî. Onlar diyor Allah Teala tağuta kul iken, o sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. İşte Allah'ın kulu olan insanoğlu. Ve de tağutun kulluğundan kurtulma müessesesi. Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle. Peki bu noktada nur var mıdır? Hayır. Bu noktada henüz nur yoktur. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki ikinci basamakta olayları yaşarız ve tavrımızı koyarız. Allah Teala dilediklerini burada seçer onların tavırlarına göre. Musibetlere karşı gösterdikleri davranış biçimleriyle Allah-u Teala'yı dileyecek olanlar burada kendilerini belli ederler zaten. Demin dediğimiz Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine göre burada belli ederler kendilerini. Musibetlere karşı dirençli olanlar bu musibetler kendilerine gelip çattığı zaman biz muhakkak ki Allah için, Allah için yaratıldık mutlaka Rabbimize döneceğiz tarzında bir düşüncenin sahibi olanlar, onlar Allah Teala tarafından mutlaka seçilir. İşte Allah'ın rahmetiyle fazlı ve rahmetiyle salavatı
sadece bu insanın üzerine gelir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerine Allah'ın rahmeti gelebilir. Etken olabilmesi ancak bu şarta bağlıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın rahmetinin ve fazlının etken olabilmesi, işte Allah'ın nurundan murat odur ki bu nur etken olsun. Kişi mürşidine ulaştığı zaman öyle bir hüviyetin sahibi olacaktır ki tabiyetini gerçekleştirdiğinde Allah'ın nurlarının ona ulaşması, rahmetin ve fazlının ötesinde rahmet ve salavatın da onlara ulaşması mümkün olacaktır. Öyleyse bu kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah ona rahmet mahsede tecelli eder. Ve görmeyen, işitmeyen ve idrak edemeyen bu insan irşat makamını. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar. Manasına vardığı muhtevayı kalbine indirdiğinde onu idrak etmeye başlar. Manayı sezmek başka şey, idrake ulaşmak başka şey. O mananın deruni muhtevasını anlayabilmek idraki ifade eder. Kişi idrak eder bu noktada. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar sadece bu hedefe ulaştırılır. Bundan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşacaktır. O kişinin kalbinin nur kapısını kendisine çevirecektir. Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Ve nurlar o kişinin kalbine girmeye başlayacaktır. İşte Allah Teala Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki, kalbini açtığımız ve kalbine bir nur yolu açtığımız kişinin nurlar girmiş olan kalbiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişinin, zikir sebebiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişinin kalbi aynı olabilir mi diyor Allah Teala? Bir olabilir mi? Birinin kalbine Allah Teala'nın nur göndermesi söz konusu. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar için işte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde Allah'ın tecellisi var. O kişinin kalbine ulaşması, kalbini Allah'a çevirmesi sebebi Allah'ın nurlarının o kalbe girebilmesi, sonra göğsünden kalbine nur yolu açması, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü açar, teslime açar diyor. Yani onların göğsünü yarar diyor ve teslimi açar. Nurların o kalbe girmesini, kalbi işgal etmesini, böylece kişinin nefsinin, kalbinin Allah'a teslim olmasını, kişinin teslim olmasını sağlar. O kişi önce ruhunu Allah'a teslim edecektir, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir, sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için Allah'ın nurlarının o kalbe girmesiyle mümkündür. Böyle bir şey içinse Allah'ın yaptığı şey o kişinin göğsünü yarmak, göğsünden kalbine nur yolu açmak. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet faz nurları o kişinin göğsüne gelecek, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Burada Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde geçen nurlanma sadece rahmetle faz isimli iki nurun gelmesini ifade eder. Bu muhteva 10. basamakta o kişinin kalbine rahmet ve faz nurlarının ulaşmasına sebebiyet verir. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi şeklinde. İşte Allah'tan gelen rahmet ve fazl nurlarının sadece bir tanesinin etkeni olduğu, sadece rahmetin etkeni olduğu bu ayet-i kerimeyle açıklık kazanıyor. Rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Allah'ın rahmet, faz ve salavat isimli üç nurundan, rahmetle faz, rahmetle salavat gelişinden sadece rahmet kalbin içine girebiliyor. Ne zaman bu rahmet %2'yi bulursa, o kişi nefsin kalbine sızan, göğüsten, göğüsteki yarıktan gelen, kalbe kadar ulaşan bu rahmet nefsin kalbinde ne zaman %2'lik bir seviyeyi bulursa, o noktadan itibaren o kişi zaten zikirle %2'yi elde etmiştir. Zikrini devam ettirmek için hacet namazını kılmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. O kişi mürşidini Allah'tan soracaktır. Hacet namazını kılıp bu noktaya ulaşan bir kişi Allah'tan mürşidini sorarsa, o mürşidi mutlaka Allah Teala ona gösterir. Kişi gider mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirirse ne olur? Gerçekleştirirse o kişi en güzele ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişinin bu gösterdiği, Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaştığı an Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. O ruhun Allah'a ulaşabilmesi o kişinin nefsinin kalbinde %49 rahmet, %49 fazl nurunun, %2 de rahmet nurunun oluşmasına bağlıdır. %2 rahmet nuru oluştu. Kişi hacet namazını kıldı. Mürşidini Allah'tan sordu. Gösterdi Allah Teala ve kişi zikir yapmaya başladı. Bu kişinin Allah'ın nurlarıyla alakalı en önemli özelliği bu noktada o kişinin kalbine imanın yazılmasıdır. İman kelimesinin o kalbe yazılması nurlar açısından en önemli olaydır. Çünkü bu nurlar sebebiyle o kişinin kalbi Allah'tan gelen bu nurlar sebebiyle aydınlanacaktır. %2 nurla mürşidine ulaşan bu kişinin kalbine artık rahmet nurunun girmesi söz konusu değildir. Rahmet nuru Allah'ın rahim esmasının tecellisinin bir simgesidir. Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Ve rahmet nuru sadece bu tecellinin ispatı olarak %2 nispetinde o kişinin kalbine girer. Allah'ın rahim esmasıyla bunların gerçekleştirdiğinin bir ifadesidir sadece. Bundan sonrası fazıl adı verilen nurlara bağımlıdır. O kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Allah'ın katından gelen rahmet, nur ve rahmet, faz ve salavat isimli nurların yalnız fazl adı verilenleri karşıt manyetik alanın sahibi olduğu cihetle o kişinin kalbinde
Artık sadece fazıllar yerleşebilir. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları kalbi tamamen doldurur. Ama yalnız fazıllar kalp tarafından çekilip, kalp, kapkaranlık olan kalp, nurlarla adım adım kaplanmaya, kalbi nurlar işgal etmeye başlar. İşte kalbi işgal edecek olan, 198'e kadar yükselecek olan nurlar sadece fazıllardır. O fazıllar ki ruhumuzdaki hasletlerin tam karşılığıdır ve 19 adet güzellik onların muhtevasında mevcuttur. Nefsteki nefret afetine karşılık kalpte sempati vardır. Nefsteki düşmanlık hasretine karşılık ruhta dostluk vardır. Fazıllarda dostluk vardır. Karanlığa karşılık nurlar aydınlıktır. Nuru, aydınlığı temsil ederler. Öfkeye karşılık sükunet ruhun hasletlerindendir. Düşmanlığa karşı dostluk hasletindendir ruhun. Nefrete karşı sevgi. Bunların her birisi ayrı bir nurla temsil olunur. Bu nurların müşterek adı fazıllardır. Ayrı nur dediğimiz hüviyet itibariyle değil, hedef itibariyle farklılık gösteren bir dizaynı gösterir sadece. Yoksa hepsi fazla adı verilen nurlardır. %2'si olan rahmet nurları, bir remz olan, bir işaret olan rahmet nurları hariç, diğerleri farklı bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize giren nurlar, her %7'yi oldukça fazıllar. Bu noktadan itibaren kalbinize girip, kalbinize yerleşmeye başlar. Mürşidinize tabi olduğunuzdan itibaren, her %7'lik fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Nefsi emarede birinci gök katına ilk %7 fazıl, nefsi levvamede ikinci gök katına ikinci %7 fazıl, sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşır. Her birinde %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. 7 defa %7, %49 eder. 2 de rahmet nurunu buna ilave ederseniz, %51 nurla nefsinizin kalbi, ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman, afetlerden daha çok fazıllarla donatılmış olur, nurlarla donatılmış olur. İşte Allah'ın nurları, nefsinizdeki karanlıkları bu noktada yener. Şeytan eskiden nefsinizin kalbinin %100'üne kumanda edebilirken, bu noktada onun kumanda sistemi sadece %49'a düşmüştür. %49'u ifade eder. %100'den yarının altına düşmek şeytanın kolay hazmedebileceği bir olay değildir. Onun için Allah'ın koruyucu kalkanının kalktığı Vuslat olayından sonra ruhunuz Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur. Şeytan size düşmanlığını mutlaka gösterecektir. Ama eğer iradenizi kullanırsanız ve zikrinizi arttırmaya devam edebilirsiniz, o zaman nefsinizin kalbindeki rahmet nurları çoğalmaya başlayacaktır. %51 iken 61'e, 61'den 71'e, 71'den 81'e ulaşacaktır. Burada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Rahmet nurları gene nefsinizin kalbinde sadece %2 ama fazıllar %79 olacaktır. Böylece %81 nur birikiminde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %98 fazıllarla, %2 de rahmetle dolacaktır.
Kullelbap makamı, İhlas makamı, Salah makamı. Salah makamında Allah'a iradenizi teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbine gelen nurlar %100'ü bulacaktır. Tamamen nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 donatılacaktır. Burası sizin için Allah'ın tayin ettiği hedeftir. İradenizin Allah'a teslim edildiği, irşada memur ve mezun kılındığınız son nokta. Hakka tukatihi takvanın sahibi olduğunuz son nokta, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz vahiy. Allah Teala İnsanlara vahyetmek suretiyle onlara hitap eder. Allah-u Teala'nın bir insanla konuşması Kur'an-ı Kerim'de vahiy adını almaktadır. Vahiy meselesine göz attığımız zaman ayetlerin birbiri ardından konuyu tamamladığını görüyoruz. Arap suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vetlu aleyhim nebe'llezî âteynâhu âyâtinâ fenselâha minhâ ve etbâ'âhu şeytânu ve kânu minel gavî." Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin, kişinin haberini oku, anlat. Sonra o ondan, yani ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Allah Teala görülüyor ki peygamberlerin dışındaki birisine vahyetmiş. Bu herhangi bir kişi ki kendisine vahyedildiği halde vahyin gereklerini yerine getirmemiş ve Allah'a asi olmuş. Bu durum açık bir şekilde gösteriyor ki Allah Teala sadece peygamberlere değil, onun dışında çok istikametli bir vahiy müessesesini kullanmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi Kur'an'ın içine yerleştirdik buyurduğu cihetle muhteva bütünüyle Kur'an'da yer almış olmalıdır. Öyleyse ayetlere beraberce baktığımız zaman vahiy müessesesinin sadece peygamberlere değil,

çok istikamette kutsal kitaplarda yer aldığını görüyoruz. Sadece peygamberlere vahyedilmemiştir. Onun dışında dağlara, göklere, yerlere, Allah Teala'nın vahyettiğini görüyoruz. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve evhaytu ilel havariyine." Ve o zamanki havarilere vahyettim diyor Allah Teala. "En aminu bi ve bi resulü." Bana ve resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman. Galu dediler ki: "Amenna." İman ettik biz. Veşhet ve ennena. Veşhet ve şahit ol. Bi ennena müslimun. Biz Müslümanlarız, teslim olanlarız. Yani bizim şahit ol ki biz Müslümanlarız, teslim olanlarız. Yani bizim teslim olduğumuza şahit ol diyor. Havariler, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarileri peygamber olmaları söz konusu olmayan insanlar. Ama onlara da Allah Teala açık bir şekilde vahyetmiş. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "İz evhayna ila ümmüke ma yuha." Biz vahyetmiştik ila ümmüke, annene, senin annene, ma şeyi yuha, vahyedilecek olan şeyi biz annene vahyetmiştik diyor Allah Teala. Bu Hazreti Musa'nın annesi. Ne diyor? Bebeği Hazreti Musa'yı Nil Nehri'ne bırakıyor. Sonra biliyoruz ki bebek Nil Nehri'nden Firavun'un beldesine kadar geliyor ve Firavun'un hanımı bebeği alıyor ve onu saraya götürüyor. Ve onu saraya alıyor. Böyle bir tehlikeyi bilen ve doğan bütün erkek çocukları katlettiren Firavun, bu çocuğa karşı özel bir sevgi besliyor. Hatta Firavun'un kendi oğluyla birlikte büyüyorlar. Öyleyse Hazreti Musa'nın annesine bir peygamber falan olması mümkün değil ama Allah Teala vahyetmiş. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: "Onlardan bir adama insanları uyarması, amini olanları müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der: muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır." Burada insanların ne dediği önemli değil. Ama Allah Teala onlardan bir adama diyor, herhangi bir kişiye, onların arasından birisine vahyettim diyor.

Allah Teala vahiy meclisini kullanıyor insanlarla her konuşması yaptığında. Bunun adı vahiydir diyor. Araf suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Böylece rahmet olunursunuz. Bu ayetlerde Allah Teala açıkça insanların arasından birilerine zikretmesinin muhtevasını açıklıyor. Bakara suresinin 259. ayet-i kerimesinde aynı konuya dokunulmuş. Allah Teala diyor ki burada uzun bir ayet-i kerime Bakara 259. Veya çatıları çökmüş bir karyaya, bir köye uğrayan o kimseyi görmedin mi? Diyor Allah Teala. Allah bunu yani bu karyayı, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bunun üzerine Allah o kişiyi 100 sene ölü bıraktıktan sonra diriltmiş ve ne kadar ölü vaziyette kaldın diye buyurmuştu. O da bir gün veya bir günden daha az dedi. Allah hayır dedi. 100 yıl kaldın. Yiyecek ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Eşeğine bak. Bütün bu eşeğin sadece kemikleri kalmış. Bütün bunlar seni insanlar için bir ayet, canlı bir ibret belgesi kılmak içindir. Bir de eşeğin kemiklerine bak. Onları nasıl birleştirerek iskeletini kuruyor, sonra da onlara et giydiriyoruz. Allah Teala sadece iskeleti kalmış olan eşeğe eşeği dirilterek can veriyor. Böylece yani eşek dirilip de eski haline gelince her şey kendisi için açıkça belli olunca dedi ki artık biliyorum ki hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Evet Allah Teala ölüleri diriltir. Her şey Allah Teala'nın kudreti içindedir. Aklınıza gelen gelmeyen neyi düşünürseniz Allah her şeye kadirdir. Burada Allah Teala açıkça bir mağarada konaklayan birisine vahyediyor. Yani Allah peygamberlere vahyeder. Peygamberlerden başkasına vahyetmez tarzındaki bir iddiayı çok ciddi şekilde çürüten bir ayet-i kerime Bakara suresinin 259. ayet-i kerimesi. Ayrıca zaten peygamberlik Kur'an-ı Kerim'de nübüvvet olarak geçmesine rağmen insanlar peygamberleri Resuller olarak değerlendiriyor. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyorlar. Bütün kavramlar yanlış dizayn edilmiş. Nebiler peygamberdir. Resuller Resuldür, peygamber değildir. Nübüvvet tam Türkçedeki peygamber kelimesinin peygamberlik müessesesinin karşılığını teşkil eder. Oysa ki inanılan muhtevaya baktığımız zaman Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen gene peygamberlerdir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet
peygamberlik müessesidir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki: Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir.

Nahl Suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve evha rabbüke ilen nahli enettehizi minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve mimma ya'işûn. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların yani insanların kurdukları çardaklardan evler edinmelerini vahyetti. Allah-u Teala arıya da vahyediyor. Vahiy sadece peygamberlere Allah-u Teala'nın vahyetmesidir, konuşmasıdır ifadesi. Allah-u Teala'nın arıya vahyetmesiyle çok güdük kalıyor. Ki Allah Teala yere vahyediyor, göklere vahyediyor, yerlere vahyediyor, arıya vahyediyor. Firavun'un karısına vahyediyor. Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde bi enne rabbike ehvaleha diyor. Senin Rabbin yere vahyetti diyor. Fussilet 12 böylece onları 2 günde 7 gök katı olarak kaza etti. Yani yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi evreni vahyetti. 7 tane gök katı, her gök katına kendi emrini vahyediyor Allah-u Teala. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte yıldızlar dünya semasının kandilleridir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ali İmran 47'de Allah Teala buyuruyor ki bunun üzerine Meryem dedi ki Rabbim bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olur? Allah da ona öyledir. Ama Allah dilediği şeyi yaratır buyurdu. Melekler de ona dediler ki bir emri yerine getirilmesini yani emri kaza etmeyi istediği zaman ona ol der. O da olur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah-u Teala'nın vahiy müessesesi bir peygamber olmayan, olması mümkün olmayan hanım olması dolayısıyla peygamber olması hiçbir şekilde mümkün olmayan Hazreti Musa'nın Hazreti İsa'nın annesine, Hazreti Meryem'e Allah Teala vahyediyor. Allah yalnız peygamberlere vahyeder. Bir büyük hatadır. Görülüyor ki peygamberlerin dışında Allah Teala çok açık bir şekilde vahiy müessesesini alabildiğine genişletmiş. Yani Allah Teala kiminle konuşursa, neyle konuşursa onun adı vahiydir. Allah'ın insanlarla konuşması, arıyla konuşması, yerlerle konuşması, göklerle konuşması, Hazreti Musa ile konuşması, Hazreti İsa ile konuşması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşması hepsinin adı Kur'an-ı Kerim'de vahiydir. Allah'ın bir insanla konuşması söz konusuysa, konuşuyorsa o kişi Allah'tan vahiy alıyor demektir. Bütün devirlerde Allah'tan vahiy alanlar mutlaka mevcuttur. Biliyoruz ki bütün ülkelerde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü onların içinde mevcuttur. Bütün zaman dilimlerinde bu Resuller Allah-u Teala'dan vahiy alanlar. Meryem Suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki
Artık ye ve iç. Hazreti Meryem'e söylüyor. Gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle de. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, yani adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Demek ki Allah Teala Hazreti Meryem'le de açık bir şekilde konuşuyor. Hiç kimse bir kadın peygamberden bahsedemez. Ahmet Yesevi Hazretleri ne diyordu? Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte diyor. Hak'tan işitip sözleri dedim işte. Yunus çalaptır söylettirir. Bizi konuşturan Allah'tır diyor. Mevlana Mesnevi'nin Allah tarafından kendisine öğretildiğini söylüyor. Allah Teala Bediüzzaman Saidülmüslim Hazretlerine vahyederek Risale-i Nur külliyatını vücuda getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, Şura Suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın hiçbir insan ile vahiy dışında konuşması olmamıştır. Veya bir perde arkasından veya bir Resul göndererek. O zaman Resul konuşur, Allah'tan alır, insanlara ulaştırır. Böylece kendi izniyle dilediği şeyi ona vahyeder. Muhakkak ki o Allah alidir, yani yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah Teala bahsediyor ki ve senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Burada Allah Teala Enbiya 7'de

Senden önce vahyettiğimiz Rical'den başkasını, erkeklerden başkasını göndermedik diyor Allah-u Teala. Bilmiyorsanız zikrine sorun. Ehli zikir daimi zikrin sahiplerinin adıdır. Bir başka ismi Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab lüplerin sahipleri demek. Lüp Allah'ın sır hazineleri. Kimdir lüplerin sahipleri? Daimi zikrin sahipleri. Nedir özellikleri? Birinci özelliği daimi zikrin sahibi oluşturur. Yani her an o kişi zikirdedir. İçindeki ses dilini kımıldatmadığı halde içindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde o kişi gece uyurken de gündüz de Allah kelimesini tekrar eder. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek isteyenler ciddi bir şekilde çalışmak mecburiyetindedirler. Yatarlarken kıbleyi sağ alarak yatmalıdırlar. Sağ kulaklarını yastığa dayamalı ve sağ kulağında yastığa dayadığı zaman kalbinin çift atışını Allah kelimesini içinden dilini kımıldatmadan tekrar ederek hissetmelidir kişi. Ve de uyuyana kadar bunu devam ettirmelidir. Böyle yaparsa kısa bir zaman sonra başardığını görecektir. Vazgeçmemek asıldır. Allah-u Teala Allah'ın bütün emirlerinde sebatın son derece önemli bir faktör olduğunu hep ima ediyor. Sebat, dayanma, ısrar etme. İşte böyle yapan bir kişi her gece kıbleyi sağ alarak, sağ tarafına dönerek, kulağını yastığın üzerine yaslayarak ve de kalbinin çift atışını Allah, Allah, Allah diye kulağında duyarak ki tatbik ederseniz göreceksiniz ki kulağınızda net olarak kalbinizin çift atışını işitirsiniz. O zaman kişi bir sabah uyandığında hala zikretmekte olduğunu görecektir. İşte o kişi o gün 24 saatlik zikrin uykuda olan kesimini de tamamlamış oluyor. Allah-u Teala'nın ibadetlerinin en büyüğü zikirdir. Sevgili kardeşlerim, zikredin. Allah-u Teala'yı zikredin ki hedefinize ulaşasınız. Zikir Allah'ın katından rahmetle fazla getirir evvela. Rahmet nurları kalbin içine %2 olarak, başlangıç nuru olarak girer. Ondan sonra önemli olan fazıllardır. Fazıllar Allah-u Teala tarafından 7 defa %7 fazıl olarak garanti edilmiştir. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine ulaşıp tabi olan herkes tabiyetinden sonra zikir yaptığında o kişinin kalbine Allah-u Teala kişinin kalbine yerleşecek olan
fazıları gönderir. Başlangıçta giren %2 rahmet dengeyi sağlamak üzere verilir. %2 rahmet nuru kalbe girince geriye %98 kalır. Bu yedili bir bölüme müsait olan bir rakam olarak oluşur. Emare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi nefsinin kalbinde %7 nurların arttığını görür, yaşar ve de 7 defa %7 %49 eder. Başlangıçtaki yüzde bunların hepsi fazıl nurudur. Başlangıçta da %2 rahmet nuru açışı sağlayan müessese göğsün yarılmasıyla kalbe giren öncü nurlar. Rahmet nurları. Biz diyor insanların Allah-u Teala göğsünü yararız. Göğsünden kalbine nur yolu açarız diyor. İşte bu açılan nur yolu sevgili kardeşlerim. Oradan ilk giren nur rahmet nurudur. Rahmet nuru sadece %2 olarak girer nefsimizin kalbine. Bu nurlardan sonra gelen %2 nurdan sonra kalbimize girebilen nur artık hep fazıl nur olacaktır. Nefsin kalbinde ilk %7 fazıl nuru yerleştiği zaman o kişinin mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber seyri sülüksünü bir yolculuğa çıkmıştır. Birinci kata çıkabilmesi ancak o kişinin %7'lik nuru gerçekleştirmesiyle mümkündür. İşte böyle bir dizayn o kişi için çok önemlidir. Allah Teala %7'lik nuru, %7'lik nuru onun kalbine gönderdiği zaman yani %2 rahmetin arkasından %7 fazıl nuru. Bu nurun %7'yi tamamladığı noktada kişinin seyrisüla diğer bütün ruhlarla birlikte çıkan ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi bu ruh ikinci kata kadar yükselmeye başlar. Sonra üçüncü bir %7 fazıl birikimi ruh üçüncü gök katına yükselir. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh Allah'a doğru o seyri sülük isimli yolculuğu devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada kişi 7 defa %7'lik nur birikimini gerçekleştirdiği zaman ruh 7. gök katına çıkar. 7. gök katının 7 tane alemini geçer. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Sitretül Münteha'ya ulaşır. O, onun yolculuğunun sonudur. Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında İfna olur, yok olur. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın bu muhtevada kişiyi kendisine ulaştırması Allah Teala'nın hediyesidir. Herkese hediye etmeye hazırdır. İnsanları en çok sevdiği mahluk olarak yaratan Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen kesimi bütün insanlara hediye eder. Karşılıksız verir. Bir kişinin sadece "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" ve "olur benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında kalpten bir dileği mutlaka Allah'ın o kişiyi mürşidine ulaştırmasını sağlar. Ruh mürşide ulaştığı zaman vücudundan ayrılan ruhu ana dergaha ulaşır. Seyri sülüke çıkanların arasında yerini alır. Ve evvela birinci kata kadar çıkabilir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra da sırasıyla üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer aşacaktır. Sevgili kardeşlerim, burada yedinci gök katında yedi tane alemden geçen ruhun sonunda Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde o kişinin Allah'a ulaşması, o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını ifade eder. Bu Allah'ın hediyesidir. Dileyen herkese, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala bunu hediye eder. O kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurur. Yarı yarıya bir mutluluğu, bir ömür boyu o kişi yaşar. Ve de daha öteye geçmese de bu seviyede yani günde yaklaşık 3 saatlik bir zikrini bir ömür boyu tekrar etse kişi devam ettirse üçüncü kat cennetin sahibi olarak rahmetli olur, bu dünyadan ayrılır. Ama mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu Allah'ın herkese hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim? O dalalette olanların içinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah Teala'nın kendisine ulaştırması bir dilekle gerçekleşir. Kişi dileyecektir. Dilemezse Allah Teala böyle bir hususu gerçekleştirmez. Mutlaka kişisel bir talep Allah Teala'ya ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu müessesede Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Vahiy konusunda Allah Teala ne söylüyor? Diyor ki o Allah ki kitabı sana o indirdi. Ondan bir kısmı muhkem yani manası açık ayetlerdir. Ki bunlar levh-i mahfuzdaki ümmül kitaptadır. Diğerleri ise müteşabih yani manası kapalı ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve ilde bulunmak istedikleri için o kitabın müteşabih olan kısmına uyarlar. Halbuki onların tevilini kimse bilmez. Ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olan rasihun yani Yusuf sahipleri ise derler ki ona iman ettik. Hepsi de Rabbimizin
Allah'ın katından indirilmedir. Bunu kimse tezekkür edemez, ancak ululülbap tezekkür edebilir. Daimi zikrin sahibi olunca, kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için, Allah-u Teala o kişiye kendisiyle konuşma yetkisi verir. Ve ululülbap kademesi, daimi zikrin başlangıcıdır. Ululülbap kademesinden sonra, kişi tövbe-i nasuhla tövbe edecektir, muhdis olacaktır. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir ve irşada memur ve mezun kılınacaktır. Âl-i İmrân suresinin 190. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Hiç şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde elbette ululelbab için nice deliller vardır." Çünkü ululelbab bunları gördüğü zaman Allah Teala'dan soracaktır ve cevabını alacaktır sualinin ve arkasında yatan sırrı mutlaka Allah Teala ona söyleyecektir. Ali İmran 192'de Allah Teala diyor ki: "Ey Rabbimiz, hiç şüphesiz sen kimi ateşe sokarsan artık onu rezil rüsva etmişsindir. Zalimler için yardımcılar da yoktur." Öyleyse bir Âl-i İmrân 191, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikredenler, tefekkür ederler. Öbür taraftan da Âl-i İmrân 192'de onlar, sen kimi ateşe sokarsan artık onu rezil müsfa etmişsindir. Zalimler için yardımcılar da yoktur derler. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde muhteva bütün açılardan açıktır. Allah Teala sadece peygamberlere vahyetmez. Peygamber olan, yani nebi olan resullerine vahyettiği gibi, nebi olmayan, peygamber olmayan veli resullerine de vahyeder. Yerlere vahyeder, göklere vahyeder. Bu konuşmada sıraladığımız bütün alanlarda Allah Teala'nın vahyini gerçekleştirdiğini söylediğimiz bunca ayetle bir defa daha sizlere anlatmamızı Allah Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık. Onların cezası sadece bir sayha, şiddetli ses dalgası oldu. O zaman onlar sönen kimseler oldular. O kullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Hepsiyle alay ettiler. Ondan önceki nice nesillerden kimleri helak ettiğimizi, onların helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah, Sübhan'dır, her şeyden münezzeh. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır. Ve güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil Bedir şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Ve onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Ve onlar için onun gibi gemiler gibi binecekleri şeyler yarattık. Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç. Ve onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Ve Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Ve onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin verin denildiği zaman kafirler, ameni olanlara Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir delalet içindesiniz dediler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman derler. Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan tek bir sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, uçarlar, yükselirler. Eyvahlar olsun bize! Mezarlarımızdan bizi kim beyaz etti, kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası. İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ve ey mücrimler, suçlular! Bugün ayrılın, bir kenara çekilin. Ey Ademoğulları! Ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?
Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Size vaat edilmiş olan cehennem işte budur. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona cehenneme yaslanın, girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda sağa sola koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Ve eğer dileseydik, elbette onları mekanlarında bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi. Ve kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz, kuvvetini gideririz. Hala akıl etmezler mi? Ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Ellerimizle, kudretimizle yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar, böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Ve biz onları, hayvanları, onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu, onlara binerler ve onlardan etlerinden yerler. Ve onlarda kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi? Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım, düşman oldu. Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi. De ki, onu ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o bütün yaratılışları en iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş, oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Gökleri ve yerleri yaratan onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir? Evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. O Allah bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte o Sübhan'dır, her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saf bağlayarak huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde bulunanlara andolsun. Toplayıp sevk edenlere sağ ve sol kanat velilerine. Zikrederek Kur'an tilavet edenlere, okuyanlara andolsun. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları zinet kılarak süsledik. Ve marit, azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Mele-i âlâya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar.
kovulmuş olarak onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır. Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder, ona ulaşır, yok eder. Hayır, onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan, nemli topraktan yarattık. Evet, sen hayret ettin ve onlar ise alay ediyorlar. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler, dinleyip hükme varamazlar. Ve bir ayet mucize gördükleri zaman alay ederler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir dediler, derler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka beyaz edilenler, diriltilenler mi olacağız? Ve evvelki babalarımız, atalarımız da mı? Evet, ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacak olanlarsınız de. İşte o sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman diriltilince bakacaklar, görecekler. Ve eyvahlar olsun bize. İşte bu din günüdür dediler. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz fasıl, haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme günüdür. Zulmedenleri ve onların eşlerini, zevcelerini haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Allah'tan başka taptıkları. Artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olanlardır. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine hesap sorarlar. Gerçekten siz bize sağ taraftan Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler, derler. Hayır, siz mümin olmamıştınız. Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz dediler, derler. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu, azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Ve onlar Mecnun deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi olacağız diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan resulleri tasdik etti. Muhakkak ki siz elim azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. İşte onlar, onlar için malum, bilinen, belirlenmiş bir rızık vardır. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların etrafında akan sudan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berrak, içenler için lezzetli. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar. Ve onların yanında bakışlarını saklayan, sadece onları çeviren güzel gözlü kadınlar vardır. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Bundan sonra karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. Onlardan konuşan birisi, "Gerçekten benim bir yakınım vardı," dedi, der. "Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" der.

Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Bizim ilk ölümümüz hariç ve biz azap görecek olanlar da değiliz. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Artık amel edenler bunun fevzül azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar. Nüzul, Allah'tan indirilen karşılık olarak bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık. Muhakkak ki o zakkum ağacı, cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, zakkum ağacından yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak, doyuracak olanlardır. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını dalalette buldular. Onlar onların babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu da dalaletteydiler. Ve andolsun ki onlara nezirler, uyarıcılar gönderdik. O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu bak. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel, ne güzel bir durumdadırlar. Ve onu, Hazreti Nuh'u ve onun ailesini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onun, Nuh aleyhisselamın zürriyetini kıyamete kadar baki kalanlardan kıldık. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. Alemler içinde Nuh aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim aleyhisselamdır. O, Rabbine selim bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine, "Nedir bu sizin taptıklarınız?" demişti. İftira ederek mi, Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Bunun üzerine ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler. Onların ilahlarıyla ilgilendi ve yani siz yemek yemiyor musunuz dedi. Yoksa siz konuşmuyor musunuz? Sağ eliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. İbrahim aleyhisselam, siz yonttuğunuz şeyleri mi tapıyorsunuz dedi. Ve oysa ki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın dediler. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, çok sefil olanlar kıldık. Ve muhakkak ki ben Rabbime ulaşan olacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Rabbim, bana salihlerden evlatlar bağışla. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum! Gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün. Bu konudaki görüşün nedir? İsmail aleyhisselam, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca, İbrahim aleyhisselam onu alnı üzerinde yatırdı. Ve ona, ey İbrahim diye nida ettik, seslendik. Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız.

kazandırırız. Muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır. Ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir ana bıraktık. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve biz onu salihlerden bir nebi, peygamber olan İshak'la müjdeledik. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine apaçık zulmeden de var. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Ve ikisini ve onların kavimlerini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu. Ve ikisine hakikati açıklayan kitabı verdik. Ve ikisini de sırat-ı mustakime hidayet ettik, ulaştırdık. Ve sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki İlyas aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir. İlyas aleyhisselam kavmine, siz takva sahibi olmayacak mısınız demişti. Siz bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı terk mi ediyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz? Allah sizin ve evvelki babalarınızın, atalarınızın Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İlyas aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Ve geceleyin de. Hala akıl etmez misiniz? Ve muhakkak ki Yunus aleyhisselam gerçekten gönderilmiş resullerdendir. O Yunus aleyhisselam dolu bir gemiyle kaçmıştı. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu. Onu Yunus aleyhisselamı hemen bir balık yuttu. Ve o levmedilen biriydi. Kendi kendini kınıyordu. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Muhakkak ki o beyaz gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Ve onun üzerine gölgelik olarak kabak cinsinden geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ve onu 100 bin veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Böylece Ahmenu oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Haydi, onlardan fetva açıklama iste. Kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı? Yoksa melekleri biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah kızları oğlanlara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?
hala tezekkür etmeyecek misiniz? Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Eğer siz sadıklardansanız, o takdirde kitabınızı getirin. Ve Allah'la cinler arasında nesep, soy bağı kıldılar, uydurdular. Ve andolsun ki cinler, cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı. Allah, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Allah'ın muhlis kulları hariç. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Siz onun Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ı tesbih edenleriz. Ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı. Keşke bizim yanımızda, elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı. O zaman mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Buna rağmen onu, zikri, Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti, onlara söz vermiştik. Muhakkak ki onlar yardım edilecek olanlardır. Ve muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir ve onları gözle. Yakında onlar da görecekler. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Onların sahasına bulundukları yere azap indiği zaman, işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu olacak. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir ve gözle. Yakında onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve gönderilen Resullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sad Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti. Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar. Ve kafirler, bu çok yalancı bir büyücü dediler. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün, ilahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır, iftiradır. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar. Yoksa aziz, yüce ve vehhab, çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar, vasıtalar bulup yükselsinler. Onlar burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Onlardan önce Nuh aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Ve Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi ve Eyke halkı. İşte onlar yalanlayan fırkalardır.
Onların hepsi resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, cezalandırmam hak oldu. Ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan, çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar, gözlemiyorlar. Ve Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Muhakkak ki o evvab idi, Allah'a ulaşmıştı. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar, emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Onların hepsi ona evvab idiler, yönelmişlerdi ve sığınmışlardı. Ve onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve fasla hitap, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği verdik. Ve o hasımların, davacıların haberi sana geldi mi? Mihraba Davud Aleyhisselam'ın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Davud Aleyhisselam'ın yanına girdikleri zaman Davud Aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı, korktu. Korkma, birbirine haksızlık etmiş iki hasımız davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleri ile beni yendi. Davud Aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az. Ve Davud Aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti, anladı. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi. Sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı ve cevap aldı. Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Hiç amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız? Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ayetleriyle tedbir alsınlar ve ulul elbab tezekkür etsin diye. Ve Davud Aleyhisselam'a oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul! Muhakkak ki o evvaptı, Allah'a ulaşmıştı. Ona bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayır, hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca onları bana geri getirin dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Ve andolsun ki biz Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik. Ve onun kürsüsü tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Rabbim,
Beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla, hediye et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, çok bağışlayıcısın, dedi. Bunun üzerine rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Ve şeytanları da hepsini, ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak emre amade kıldık. Bunlar bizim atağımızdır, ihsanımızdır, verdiklerimizdir. Artık dilediğine hesapsız olarak ver veya verme. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ve kulumuz Eyüp aleyhisselamı zikret, hatırla. Rabbine şöyle seslenmişti. Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ve ey Eyüp! Eline bir demet sap al, onunla vur. Yeminini bozma. Muhakkak ki biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi, ne güzel bir kuldu. Muhakkak ki o Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmişti. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim aleyhisselamı, İshak aleyhisselamı ve Yakup aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail aleyhisselamı ve İlyas aleyhisselamı ve Zülkifli aleyhisselamı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan Adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan aynı yaşta kadınlar vardır. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Muhakkak ki bu gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli, kötü bir meab, sığınak vardır. Cehennem, ona girerler. İşte o ne kötü bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve kassakı irini tatsınlar. Ve onun şeklinden başka zevç ve zevceler, çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargah, cehennem, dediler. Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır, dediler. Ve cehennemdekiler, biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz, dediler. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir. De ki, ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar, kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir. De ki, o Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirenlersiniz.
Mele-i Âlâ'da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir, uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor. Rabbin melekleri, muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin. Yoksa sen yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın, dedi. Allahü Teala, haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın, dedi. Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse beyaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver, dedi. Allahü Teala, öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin, dedi. Vakti malum olan, bilinen güne kadar. İblis, bundan sonra senin izzetine andolsun ki, onların hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Onlardan senin muhlis kulların hariç. Allahü Teala, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim, dedi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara, sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halketti. Sonra ondan, onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek üç karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur.
Ve o, kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz, sizden razı olur. Hiçbir günahkar, diğerinin başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki o, sinelerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman, Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah, kendinden bir nimet lütfettiği zaman, daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun, Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki, küfrün ile biraz daha metalan, faydalan. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Veya gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab, daimi zikir sahipleri tezekkür eder. De ki, ey amenü olan kullar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım. De ki, ben Allah'a dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir, ibret vardır. Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o, Rabbinden bir nur üzere olur değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer salavat fazıl ve salavat rahmet kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah
kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere, kazanmış olduğunuz şeyi, günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da, böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah, onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizle ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizle de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bir, Kur'an-ı Kerim tefsiri. Tefsir deyince Kur'an'ın ruhunun anlatılması, lafzın ötesine geçilmesi. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Saat suresi 34. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad fetenna Süleymane ve elkayna ala kursiyyihi ceseden summe enab. Enabe. Öyle kat ve andolsun. Fetenna, imtihan ettik. Süleyman Aleyhisselam. Ve elkayna ve ulaştırdık, bıraktık. Ala üzerine kürsiyyihi, onun tahtı. Ceseden, ceset olarak. Sümme sonra enabe döndü, yöneldi. Şöyle çıkıyor sonuç. Ve andolsun ki biz Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik. Ve onun kürsüsü, yani tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Sevgili kardeşlerim, burada bir ceset tayi mekanı olayı var. Hazreti Süleyman, Hazreti Davud'un oğlu olarak Allah-u Teala tarafından sayısız marifetlerin fizik ötesi olayları vücuda getirmenin standartlarına ulaştırılmış. Allah-u Teala Hazreti Süleyman'ın şeytanları çalıştırdığını söylüyor, cinleri çalıştırdığını söylüyor, rüzgara emrine verdiğini söylüyor. Cesette-i mekanı yaptığı kesin. Bir haftalık yola bir iki dakika içinde gittiğini görüyoruz Hazreti Süleyman'ın. Ve burada da ceset olarak diyor, bıraktık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Hazreti Süleyman'ı Allah-u Teala ceset olarak kürsüsünün üzerine bırakıyor. Ama o oradan ceset halinden, ceset tayi mekanıyla, fizik vücut tayi mekanıyla ayrılıyor. Kur'an-ı Kerim'de fizik vücut tayi mekanı birçok yerde geçer. Gene o Sad suresinde Allah-u Teala Hazreti Süleyman konusunda bilgi verirken diyor ki, hanginiz Belkıs'ın tahtını o bize göndermeden, hediyelerini göndermeden oradan alıp buraya getirebilir? Cinlerden ifrit diyor ki, ben diyor sen yerinden kalkana kadar onu buraya getiririm, bunu getireceğimden de eminim. Yani bir cin olan ifrit ceset tayi mekanını yapabileceğini kesin olarak biliyor, ilmin sahibi. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala, kitaptan bir ilme sahip olan kişi dedi ki, sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar onu buraya getiririm. Ve Hazreti Süleyman o karşısındaki kişiden, yani Hızır Aleyhisselam'dan başını çevirip de döşemeye baktığı zaman yerde tahtı görüyor. O ona bakıp geriye dönene kadar Hızır Aleyhisselam oraya ulaşıp tahtı alıp geliyor. İşte Hızır Aleyhisselam fizik ötesi ilmin sahibi olan ve tayi mekanı yapan, ceset tayi mekanını her zaman gerçekleştiren Allah Teala'nın bir sevgilisi. Ve
Kur'an-ı Kerim'in Ayı Mekan ayetlerinden bir tanesi. Sad suresinin 34. ayet-i kerimesi. Sad 34. Ve Sad suresinin 35. ayet-i kerimesine giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi fir li mulken ve hep li mulken la yenbegî li ehadin min ba'di inneke entel vehhab vehhabu. Kale dedi, Rabbi fir, Rabbim mağfiret eyle, li bana ve hep bağışla ver, li bana mülken mülk, hükümranlık, la yenbegi ulaşamasın, li ahadim birine bir kimseye, min badi benden sonra, inneke muhakkak ki sen, ente sen, el vehhabu vehhab, çok bağışlayan.

şöyle çıkıyor sonuç. Rabbim beni mağfiret et. Yani benim günahlarımı sevaba çevir. Beni koru. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk ver. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, bağışlayıcısın dedi.

Bilmirk, bağışla, hediye et. Muhakkak ki sen ve hapsın çok bağışlayıcısın. Hazreti Süleyman'ın mülkü dünyada isim yapmış olan bir mülktü. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşuyordu, karıncalarla konuşuyordu. Ve şeytanları, cinleri de kontrol altına almıştı. Saat suresinin 36. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe seharna lehur riha tecri bi emrihi ruhaen haysu esave. Ve böylece artık saharna, musahhar kıldık, emre amade kıldık. Rehi ona, erriha, riha, rüzgar. Tecri akar gider, bir emrihi, onun emriyle. Ruha en, yumuşak, hafif. Haysu o yerden, o yönden, esabe isabet etti, irade etti, diledi. Bunun üzerine, rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle, dilediği yerden hafif hafif eserek gider.

Bunun üzerine rüzgarı ona muzahhar kıldık. Onun emrine amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Allah Teala bu rüzgarla Hazreti Süleyman'ı bir yerlere götürüyor.

ve Eşşeya 37. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Veş şeyatine kulle benna in ve gavvasın. Ve şeytanları da hepsini, ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır.

Öyleyse Allah Teala sadece rüzgarı emrine vermemiş Hazreti Süleyman'ın, şeytanları da emrine vermiş. Özellikle şeytanlardan dalgıçları ve bina yapanları da emrine vermiş. Yani ister şeytanlar olsun, ister cinler olsun, onları dünya üzerine fizik standartlarda işler yapmak üzere kullanıyormuş Hazreti Süleyman. Cinler ve insanlar başka başka alemlerin mahluklarıdır. Cinler gayb aleminin mahluklarıdır. Ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsanlar zahiri alemin mahluklarıdır. Bu alemin toprağından yaratılmışlardır. Şeytanlar da gayb aleminin mahlukatına, hatta zülmani alemin mahluklarından, onlar da dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Ve cin tayfasındandır şeytanlar da. Yani bu alemin mahlukları olmadıkları halde bu alemde bina yapanlar, bu alemde dalgıçlık yapanlar olarak Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışıyorlardı. Ve 38. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve aharine mukarrenine fiil asfat, asfali. Ve aharine ve diğerleri mukarrenine, birbirine bağlı olanlar, fi de içinde, el asfali, bağlar, kelepçeler, zincirler. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak, yani gene emre amade kıldık diyor Allah Teala. Yani onun emrine birbirine bağlanır olarak, bağlanmış olarak emre amade kıldık. Yani hepsi Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışıyorlardı. Fizik alemde, fizik standartlarda iş yapıyorlardı. Hazreti Süleyman'dan bu tarafa şeytanları ve cinleri dünya üzerinde fizik standartlarda iş yapar hale getirmek için asırlar boyunca gayret sarf edilmiştir. Ama Hazreti Süleyman farklı bir peygamberdi. 39. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Haza ata una fem nun ev emsik bi gayri hisab.

Haza bu. Ata'una bizim atamız, ihsanımız. Femnun. Artık nimetlendir, ver, lütufta bulun. Ev veya emsek, tut. Bir gayri olmaksızın hisabın hisap. Bunlar bizim atamızdır. Ta vermek, verdiklerimizdir. İhsanımızdır. Artık dilediğine hesapsız ver veya verme. Allah Teala vermiş hesapsız olarak Hazreti Süleyman'a. İlk ve bu standartları olan tek peygamber. Cinleri ve şeytanları emrinde kullanan, onlara dalgıçlık yapan.

Hakka, Zülfa, derece, yüksek makam ve hüsne meabin ve güzel bir meab, dönüş yeri, sığınak. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Hazreti Süleyman için Allah Teala onun da Allah'ın katında bir tahtı olduğunu söylüyor. Altın bir taht. Makam, yüksek bir makam ve sığınak. Boşluktaki o tahtlardan bir tanesi de Hazreti Süleyman'a ait. Katımızda diyor, sığınağı var. Hüsnü güzel bir sığınak. Allah-u Teala'nın indi ilahisinde biliyorsunuz altın tahtlar var. Yerde 4 metre yukarıdan başlayan altın tahtlar, herkesin ayrı bir tahtı var. O tahtlardan bir tanesi de Hazreti Süleyman'ın tahtı. Ve 41. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Vezkür abdena Eyyub. Eyyube iz nada Rabbehu. Enni messe ni yeş şeytanu bi nusbin ve azabin. Ve eskür ve uskur, zikret, hatırla. Abdena kulumuz Eyyub'e, Eyyub aleyhisselamı. İznada nida etmişti, seslenmişti. Rabbehu onun Rabbi. Enni gerçekten muhakkak ki ben messeniye. Bana dokundu. Eşşeytanı şeytan. Bin nusbin dert, hastalık, bela ve azabim ve azap. Kulumuz Eyüp Aleyhisselam'ı da zikret hatırla ki Rabbine şöyle seslenmişti. Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Şeytan bütün peygamberlere olduğu gibi Hazreti Eyüp'e de düşman. Muhakkak ki şeytan bana azap ve dert dokundurdu diyor. Şeytanın dokundurduğu bir azap. Ve Allah Teala'nın cevabı Bismillahirrahmanirrahim. Urkut bi riclike haza muteselun baridun ve şerabın. Urkut vur. Bir riclike senin ayağınla haza bu. Muktesedon yıkanılacak şey. Baridun soğuk, serin ve şerabın ve içecek, içilecek şey. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Hazreti Eyüp öyle dertlerin sahibi olmuştu ki vücudunun dış tarafında yer olmadık hiçbir yeri kalmamıştı. Vücudunun içi de karnı, bağırsakları, kalp, ciğerleri, bütün vücudun iç organları da hepsi hastaydı. Allah Teala bunun üzerine diyor ki ayağını yere vur, işte sana su, serin, bari bir su. Hazreti Eyüp suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün yaralar bir anda iyileşiyor. O sudan içiyor ve o suyla içindeki bütün organlar da iyileşiyor. Şeytanın hilesi hiçbir zaman Allah'ın hilesiyle karşı karşıya gelemez. Mutlaka Allah şeytanın bütün hilelerini yok eder. Bu mağara elbi suyun geldiği kesim Urfa'dadır. O
Bir taraftan

Ben Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yerdeki o göl, oradaki cami, suda yüzen balıklar, Urfa'da gene bir başka yerde Hazreti Eyüp'ün ayağını yere vurarak su çıkardığı kesimde açık bir şekilde görünür. 43. ayet-i kerimesi Sad suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve vehebna lehu ehlehu ve mislehum me'ahum rahmeten minna ve zikra li ulil elbabi elbab ve hep biz bağışladık lehu ona onun için ehlehu onun ailesi ve mislehum onların misli kadar ve ahim onlarla beraber rahmeten rahmet olarak minna bizden ve zikra ve zikir olarak li ulil elbabi ulil elbab için daimi zikirdeki kimseler için bizden bir rahmet ve ul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık.

Ulil elvab, lüplerin elvab, lüpler demek. Lüp, beş duyuyla anlaşamayan, anlaşılamayan, beş duyunun ötesindeki kalp gözünün, kalp kulağının görme ve işitme işlevlerine sahip olan kişidir ulul elbab. Beş duyunun ötesindeki duyular kalp gözü ve kalp kulağıdır. Daimi zikre ulaştığınız zaman yedi faktörün sahibi olursunuz. Bir, daimi zikirdesiniz. İki, bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözünüz mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağınız mutlaka açılmıştır. Beş, altı ve yedi, ehli tezekkür oldunuz. Yani bunun manası Allah ile her zaman konuşmak imkanının, tezekkür etmek imkanının, konuları müzakere etmek imkanının sahibisiniz. Beşincisi, altıncısı ehli hayırsınız. Hayır derecat kazanmaktır. Kişi burada daimi zikri sahibi oluyor. Daimi olarak derecat kazanan bir hüviyeti var. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Ve ehli hüküm veya ehli hikmet oluyor kişi. Verdikleri hüküm, verdiği bütün hükümler daima Allah-u Teala'dan emir alarak verdiği için sahih hüviyette oluyor. Şaşmaz hüviyette oluyor. Ve eğer hakim olarak veya hakim olarak karar vermesi gerekiyorsa gene Allah'tan sorarak verdiği için adaleti tam olarak yerine getiriyor. Ve Sa'd suresinin 44. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve huz bi yedike dıh sen fadrib bihi ve la tahnes inna vecednahu sabira sabiren ni'mel abd abdu innehu evvab evvabin ve hus ve al ahsen bir yedike eline dıksan yaş ve kuru karışık ot demeti fadrib fe idrib sonra vur bihi onunla ve la tanes ve yeminini bozma inna muhakkak biz ve cednavi onu bulduk sabiren sabırlı nime ne güzel el abdu kul innehu gerçekten muhakkak o evvabın evvab Allah'a ruhunu ulaştıran. Eline otlardan bir demet al, sonra onunla vur ve yemininden dönme. Muhakkak ki biz onu çok sabredici bulduk. Ne güzel kul, gerçekten o evvap idi. Allah'a yönelmişti, ulaşmıştı.

Hazreti Eyüp kavmine onun emrini yerine getirmeyince yemin olsun ki sana 100 sopa vuracağım demişti. Ve Allah-u Teala'nın cezalandırma sistemine bakın. Yaş ve kuru otlardan bir demet al diyor. 100 tane olsun. Onların hepsiyle beraber hanımının sırtına bir defa vur diyor. O kadar. Allah'ın cezalandırması işte böyle. Yeminini böylece yerine getirirsin diyor. Allah Teala onun yemininin yerine getirmesini uygun görüyor bu tarzda. Yani hanımının canını yakmadan ama yeminini de yerine getirmesini sağlıyor. 45. ayet-i kerime Sad suresi Veskür İbadena İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'e ulil eydi vel ebsar ebsari Veskür zikret ve uskur İbadena kullarımız İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam ve İshak'a ve İshak Aleyhisselam ve Yakub'a Yakup Aleyhisselam ulul eydi güç sahibi ve el ebsari ve basiret. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret diyor. Allah Teala güç ve basiret sahibi. Yani üçünün de kalp gözü, kalp kulağı açık. Kalp gözleriyle fiziğin ötesini görebiliyorlar. Ve daimi zikrin sahipleri. Öyleyse burada Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakup Allah'ın üzerlerine nimet verdiği peygamberler. Bismillahirrahmanirrahim. 46. ayet-i kerime Sad suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ehlesnâhum bi halisatin zikret dâri. İnna gerçekten biz, muhakkak ki biz ahlasnâhum ihlas sahibi kıldık. Bi halisatin halis kullar olarak zikret bari ahiret diyarını zikreden zikret dâri ahiret yurdunu

ahiret yurdunu zikreden. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık.

Burada hem ihlas sahibi hem de halis kullar adı beraberce geçiyor. Halis ihlasa ulaşmış demek. İhlas nefsin kalbinin halis olduğu nokta. Yani afetlerin hepsinin yok olduğu, Allah'ın nurlarıyla %100 olduğu noktada evvela Allah-u Teala yerlerin melekutunu gösteriyor. O bittikten sonra göklerin melekutu başladığı noktadan itibaren kişi halis olmuştur. Nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Ve kişi ihlas sahibi olmuştur. Nefsinin kalbi halis olduğu için Allah-u Teala o kullarına muhlis diyor. İhlas sahipleri diyor. Ve 47. ayet-i kerime bu halis konusunda Allah-u Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmalılar. Hanifler olarak nefslerini halis onun dininde, Allah'ın dininde nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Emrolunmadılar, sadece bununla emrolundular. Allah'a muhlis, nefslerinin kalbini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve 47. ayet-i kerime ve innehum indena le minel mustafeynel ahyar ahyarin ve innehum ve gerçekten ve muhakkak onlar indena bizim yanımızda katımızda le elbette gerçekten minden el-Mustafeyne seçilmiş olanlar, el-Ahyari, hayırlılar, hayırlı olanlar. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırla seçilmişlerdendir.

Muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırla seçilmişlerdendir. 48. ayet-i kerime Sad suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Veskür İsmail'e vel yesa'a ve zel kifli ve kullun minel ahyar. Veskür ve zikret, hatırla. İsmail'e, İsmail aleyhisselam ve yesa'a ve el-yesa'a aleyhisselam ve zel-kifli ve zül-kifl aleyhisselam ve kullun ve her hepsi den min el-ahyari, hayırlı olanlar. Buradaki ve-yesa İlyas aleyhisselam. El-yesa. Biz ona Türkçemizde İlyas diyoruz. İsmail aleyhisselamı ve İlyas aleyhisselamı ve Zülkifl aleyhisselamı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır, olanlardır. Hayırlı olanlardandır. Minel ahyar. Hepsi hayırlı olanlardandır. Peygamberlerin isimlerini Allah Teala birer birer sayıyor. Hazreti İlyas, Hazreti İsmail, Hazreti İlyas ve Hazreti Zülkifli. 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Sad suresi 49. Allah Teala buyuruyor. Haza zikrün.

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَهُسْنَ مَعَابٍ. Haza bu zikrün bir zikir. Ve inne ve muhakkak şüphesiz lilmuttakin, muttakiler için, takva sahipleri için le elbette mutlaka hüsne meab, sığınakların en güzeli. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatını görmek vardır.

Burada Allah Teala peygamberlerden bahsettiği için Allah'ın zatını görmek olarak bunu değerlendirdik. Aslında sadece hüsn-i meab en güzel sığınak manasına geliyor. Allah'ın zatı. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Burada da hüsn-i meab demiş. Aslında sığınakların en güzeli diyor. Muttakiler için, takva sahipleri için sığınakların en güzeli vardır. Allah'ın zatı vardır diyor Allah Teala. Ama burada peygamberlerden bahsettiği için Allah'ın zatının ötesi Allah'ın zatını görmektir. Onun için Allah'ın zatını görmek olarak değerlendirdik. Aslında sığınakların en güzeli, yani Allah'ın zatı en güzel sığınak, ama söz konusu olan nebiler, peygamberler, öyleyse onlar sadece ruhlarını Allah'laştırmakla kalmamışlardır. Aynı zamanda Allah'ın zatını hepsi görmüşlerdir, bütün peygamberler. Ve zaten böyle olduğu, Allah'ın zatının görüldüğü açık bir şekilde ifade ediyor bir sonraki ayet-i kerimede. Yani buradaki hüsne meab ifadesi Allah'ın sadece zatına ulaşmak değil, Allah'ın zatını görmek anlamına da geliyor. Çünkü bir sonraki ayet-i kerime, Saat Suresi 49 ve 50. ayet-i kerimeler, Cennati adnin müfettehaten lehumul ebvab. Adın cennetleri müfettehaten açılmış olan lehüm, onlar için, onlar el-ebbâb-ı kapılar. Kapıları onlara açılmış olan adın cennetleri vardır. Bu Saat Suresinin 49 ve 50. ayetleri. Notlarımızı alalım. Hüsne meab veya hüsnül hüsnül meab adın cennetleri. Saat 49.50. Takva sahipleri için hüsne meab vardır. Adın cennetleri.

kapıları açılmış olan adli cennetleri. Bu adli cennetlerine girebilenler Allah'ın zatına ulaşanlar değil, onun çok ötesinde Allah'ın zatını kalp gözüyle görebilenlerdir. Zaten peygamberlerden bahsediliyor. Adli cennetinde konuyu bitiriyor, tamamlıyor. Saat suresi 51. ayet-i kerime. Muttakine fiha yed'une fiha bi fakihetin kesiretin ve şerab. Muttakine karşılıklı yaslanarak oturanlar. Fiha orada içinde yed'une davet ediyorlar, istiyorlar, isterler. Fiha orada içinde bir fakihetin meyveler, kesiretin çok ve şerabin ve içecek. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler diyor Allah-u Teala. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Midelerinin dolması onları rahatsız etmek söz konusu değil. Orası cennet, enerji bedenler. Orada sadece en güzel yiyecekleri yemenin zevki yaşanır. Orası adın cenneti. Sofralar uzun, 50 metre, 60 metre uzunluğunda masalardan oluşur. Beyaz renkte tüllerle kaplıdır. Hem foreler hem gılmanlar hizmet ederler. Her zaman oraya misafirler gelirler ve dolaştıktan sonra diğer adın cennetlerine geri dönerler. Ayet 52. Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehum kasira tüt tarfi etrab etrabı ve indehum ve yanlarında vardır. Kasiratü bakışlarını saklayanlar. Et-tarfi, bakışlar. Etrabin yaşıtlar, aynı yaşta olanlar ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan, aynı yaşta kadınlar vardır.

Yalnız eşlerine bakan aynı yaşta kadınlar vardır. Adın cennetinden kesitler veriyor ağza Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim ayet 53. Haza ma tuadune li yevmil hisab. Hisabi. Haza bu. Ma şey tuadune size vaat ediliyor. Li yevmi el hisabi. Hesap günü konusunda. Hesap günü için. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Hesap günü için vaat edilen o cennet, Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesindeki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. 31 ve 32. ayetler. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafiz. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Bütün hafiz olanları ve evvâb olanlar için, ruhlarını alâlaştırmış olan ve başların üzerine muhafız taşıyanlar için diyor Allah Teala. Diyor ki Allah Teala 54. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim İnna haza le rizkuna ma lehu min nefat nefadin. İnne şüphesiz haza bu le gerçekten rizkuna bizim rızkımız ma lehu'nun yoktur minden nefadin bitmek tükenmek. Muhakkak ki bu gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennetikler böyle söylüyorlar. Bu gerçekten bizim rızkımızdır. Tükenmez rızkımızdır. Ve Sad suresi 55. ayet-i kerime. 54'teki netice şu. Orada rızkın bitmesi, tükenmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve 55. ayet-i kerime haza ve inne littagine leşerre mea haza bu ve inne şüphesiz muhakkak littagine azgınlar için ve elbette şerre meabin kötü bir dönüş yeri. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli kötü bir meab sığınak vardır diyor Allah Teala. Ve cehenneme gidecekleri açıklık kazanıyor. Cehenneme gidenlerin sığınağının kötü bir yer olduğu açıklık kazanıyor. Ve Sad suresi 56. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Cehenneme yeslev naha febisel mihat. Mihadı. Cehenneme cehennem yeslev naha oraya atılırlar yaslanırlar. Fe artık işte bise ne kötü el mihadü yatak döşek cehennem ona girerler işte o ne kötü bir döşektir girdikleri cehennem korkunç bir yer insanların devamlı işkence çekecekleri karanlık ve yiyecekleri şeyler korkunç. Devamlı ateşte yakılacaklardır. 57. ayet-i kerime Haza fel yezukuhu hamimin ve gassak gassakun. Haza bu fe böylece li yezukuhu onu tatsınlar hamimin kaynar su ve gassakun ve irin. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve gassakı irini tatsınlar. Yani içecekleri su, kaynar su, karınlarını yakan ve tattıkları da irin. Korkunç bir hayat. Orada sadece bunlar geçerli. Ve Sad suresi 58. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve aharu min şeklihi ezvaç, ezvacı ve aharı ve başka diğerleri minden şeklihi, onun şekli ezvacın zevçler, eşler, gruplar. Onlar gibi diğer gruplar da vardır.

Onlar gibi diğer gruplar da vardır, diğerleri de vardır. Ve 59. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Haza fevcün muktehimun me'akum la merhaben bihim. İnnehum sa'lun nar. Haza bu fevç, bölük, muktehimun, atılan, göğüs gelen, dayanan, dayanacak olan, me'akum, sizinle beraber, la merhaben, merhaba yok, bihim onlara, innehum, şüphesiz muhakkak onlar, salih aslanarak girerler, ennari, ateş. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur, muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Cehenneme girecek olan herkesten bahsediyor Allah Teala. Ateşe girecek olan insanlar söz konusu, cehennem söz konusu. Bu ayetler hep cehennemdeki insanların durumunu anlatıyor. Ve 60. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kalu bel entum la merhaben bikum. Entum kaddem tumuhu lena fe bisel karar. Galu dediler. Bel bilakis hayır aksine entum siz la merhaben merhaba yok bikum size. Entüm siz, kaddem tümuhu, onu siz takdim ettiniz, lina bize, febize, artık ne kötü, el kararı, karargah, kalınacak yer, mekan. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize, siz takdim ettiniz, azabı uğramamıza yani, siz sebep oldunuz, artık o ne kötü bir karargah, cehennem dediler. Onlar uyanlar derler ki, hayır, sizler, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargah. Yani cehennem dediler. Ve 61. ayet-i kerime Esas Suresi. Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Kalu Rabbena men kaddeme lena haza fi fezidhu azaben dıfen finnar nari. Kalu dediler Rabbena Rabbimiz men kim kaddeme takdim etti sebep oldu lena bize haza bu fe bu sebeple öyleyse zidhu onu ona arttır azaben azap dıfen iki kat fi de içinde ennari ateş. Rabbimiz bunu bize kim takdim ettiyse, yani biz buraya kimin yüzünden geldiysek, ona ateşte azabı kat kat arttır dediler. Asaf suresinin 67 ve 68. ayetlerinde de şöyle bir ifade geçiyor. Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. Burada da onlar sebep olmuşlar orada onların cehenneme girmesine. Saadetler, yani din konusunda ileri gelenler ve devrim büyükleri onlara itaat etmişler ve doğru cehenneme gitmişler. Onlara iki kat azap ver diyorlar Allah-u Teala'ya. Burada da kim bizi... Bunu bize kim takdim ettiyse, yani bizi buraya kimin yüzünden geldiysek, ona ateşte azabı kat kat arttır dediler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikte olduk ve bir Kur'an tefsiri dersini inşallah tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a teslim olma. Teslim olmanın standartlarına baktığımız zaman burada bir başlangıç devresi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn. Allah Teala Cin Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve enna minnel müslimine ve minnel kasitun." Hemen esleme fe ilaike taharrab reşeda. Cinler diyorlar ki bizden Allah'a teslim olanlar da var ve kasütün olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi kasiyet bağlamıştır. O kişiler zikir yapsa da netice değişmez. Kalpleri kasütündür onların. Onlar kasütün olanlardır. Kalpleri kasiyet bağlamış olan herkes kasütün adını alıyor. Kasiyet bağlamış karanlık ve sertleşmiş kalpler. O kalplerdeki karanlık kalbin tamamen dolu olduğunu gösteriyor. Ne ile? Afetlerle dolu olduğunu gösteriyor. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Kalbin karanlıkları söz konusudur. O kalbin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemedikçe kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın kalbi aydınlanamaz. Kalbi hep karanlıkta kalır. Allah Teala burada bu kalbin karanlığından bahsediyor. Kalpleri kasıtlı olan kişilerden bahsediyor. Bu kalpleri kararan insanlara baktığımız zaman bir başka işaret daha görüyoruz. Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın göğsünü yarıp da göğsünden kalbine bir yol açtığı ve o kişinin kalbini İslam'a açtığı kişi ile ve o yoldan kalbine Allah'ın nuru ulaşmış ve bir nur üzere olan kişiyle kalbi zikirden kasiyet bağlamış olan kişinin durumu bir olur mu diyor Allah Teala. Kalbine Allah'ın nur gönderdiği bir kişi var. Allah o kişinin kalbine nur gönderiyor. Nasıl gönderiyor? Kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir yol açıyor. Kimlerin açar? Kendisine ulaştırmayı dilediğin kişinin, dilediği kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah Teala. Bakıyoruz. Nur yolunu nasıl açtığını söylüyor Allah Teala. Enam suresi 125. ayet-i kerime.
فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar, İslam'a açar. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü teslime açması söz konusu. Bunun için de yarması söz konusu. İşte kimin göğsünü yararsa o göğüsten içeriye rahmetle Fazl isimli iki tane nur gönderir Allah-u Teala. Ama bunlardan sadece bir tanesi hüküm fermadır. Gerek Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği muhteva ki orada Allah'ın katından kalbine bir nur ulaşan kişi diyor Allah-u Teala. Kalpte hüküm ferma olan o tek nur. Rahmetle fazlan rahmet nurları. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, şeylerle değil, şeyle, nurla o kişinin kalbinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Ve vay o kalpleri zikirden kasiyet bağlamış olanlara diyor. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar kasütün olanlardır. Kasütün olmak insanlara verilen sıfat, kalbi kasiyet bağlamış olan, kararmış ve sertleşmiş olan herkes kasütündür. İster zikir yaparak kalpleri kararsın, ister zikir yapmadan kalpleri kararsın. Zaten kalpleri zikir yapmadan önce kapkaranlıktır. Zikir yaptıkları zaman da zikirin tesiri olmadığı için karanlık devam eder o insanlarda. Bu bapta Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey amenu olanlar, la tettebi'u hutuvetu şeytani, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hutuvetu şeytani, kim şeytanın adımlarına tabi olursa, fe innehu ye'muru bil fahşai vel münkeri, o fuhuşla ve münkerle emrolunur. Şeytan tarafından emrolunur. Fuhuşla ve münkerle. Velev la fadlullahi aleykum ve rahmetehu ma zekâ minhum min ehadin ebeden. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen tezkiye olamazsınız. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani nefsiniz daimi olarak karanlıkta kalır, kasiyet bağlamış olarak kalırsınız. Lakin Allah yüzekki men yeşâ'ı, ama Allah dilediğini tezkiye eder. Vallahi semîn alîm. Allah işitir ve bilir. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Öyleyse Allah Teala hiç kimsenin ne
nefs tezkiyesi yapmasının kendi başına mümkün olmadığını, mutlaka Allah'ın devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi cinlere dönelim. Ne diyordu cinler? Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var ama kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmak daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Onlar Allah'a teslim olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a teslim olanlardır. Bu teslimin birinci safhası. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci defa teslim oluyor, Allah-u Teala'ya ikinci teslimde oluyor. Mürşid de onu Allah adına teslim oluyor. Şimdi Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesindeki muhtevaya bakıyoruz. Kim Allah'a teslim olmak dilerse mürşidini arar diyor. Bu mürşidini arama keyfiyeti birinci teslimden sonra geliyor. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah Teala'nın teslimler kademesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci teslimde, mürşidine ulaşan kişi ikinci teslimde. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü teslimde, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü teslimde, nefsini teslim eden kişi beşinci teslimde, irşada ulaşan kişi altıncı teslimde, iradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci teslimde. Bunlardan dördü gerçek anlamda teslimdir. Yani bir şeyin tamamen Allah-u Teala'ya teslim edilmesi keyfiyetini içerir. Ama diğerlerinde teslim edilen bir şey olmadığı halde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Cin 14'te kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar diyor. Öyleyse buradaki bizden teslim olanlar da var sözü, belki de ilk kademe teslimden itibaren bütün teslimleri kapsıyor. Ve mürşidini arayan kişi ikinci teslim için gerçekleşecek olay, mürşidine tabi olduğu anda kişinin ikinci teslimi, mürşide teslimi söz konusu. Peki birinci teslim nasıl bir teslimdir? Kişi Allah'a teslim oluyor. Nasıl bir teslim? Allah'ın üzerinde her çeşit değişikliği yapması için teslim oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde Allah derhal harekete geçer. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır, işitme hassasının mührünü açar, kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbinin mührünü açar, kalbindeki ekinneti alır ve yerine ihbat koyar. Kişi Allah'ın bunları gerçekleştirmesi için Allah'a teslim olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahim esması tecellisine mazhar olur ve bu sebeple Allah'ın üzerine 7 tane furkan vermesi için, kendisinde bu değişiklikleri yapması için Allah'a teslim olmuştur kişi. Allah Teala diyor ki hiç diyor kendisine yürüsün diye nur verdiğimiz, onunla yürüsün diye nur verdiğimiz kişiyle hiç karanlıkta kalanlar bir olur mu diyor. Allah ve Resulü sizleri hayat veren şeylere çağırdığı halde diyor, siz ona ittiba etmiyorsunuz. Nedir hayat veren şey? Ölüleri dirilten nokta.
Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediği anda ölü olan kişi hayata geliyor. Çünkü Allah Teala onu işiten, gören ve idrak eden birisi haline getiriyor. Bunun için kişi Allah'a teslim olmuştur. Bu ikinci teslimdir. Öyleyse ikinci fasla baktığımız zaman mürşide ulaşmak üzerimize farz mıdır? Farz olduğu kesin. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Allah'a takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse bu bir farz emirdir. Allah'tan o vesileyi istemek hepimizin üzerine borçtur. Ama dikkat edin ki herkes isterse o neticeye ulaşamaz. Vesileyi istemek için işaret geliyor bu ayet-i kerimede. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz diyor Allah-u Teala isteyebilirsiniz. Ötekiler de isterler ama biz onların davetine icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. Onların davetine icabet etmeyiz. Gerçekten öyle mi söylüyor Allah Teala? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, kullarım seni beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edenin davetine dua ettiği takdirde icabet

Allah'a ey amin olanlar, siz, size hitap ediyorum diyor, siz takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmayı, Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Peki kimden isteyeceğiz? Kimden istenir? Allah'tan. Peki Allah'tan istememiz lazım geldiğini nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Alallahu kastü sebili, sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi, tespit edilmesi Allah'ın üzerinedir. Sadece Allah herkesin sebilini tayin eder. Her mürşidin dergahından devrin imamının bulunduğu ana dergaha, yeryüzünün sathına paralel yollar var. Yüzlerce yol devrin imamının bu dünya üzerinde, yüzlerce yol devrin imamının dergahına gider. Şu anda biliniz ki sevgili kardeşlerim, bütün milletlerin içinde hangi dili konuşuyorlarsa o dille konuşan bir Resul şu anda bütün o milletlerin içinde mevcut. Onların bulundukları kavmin A dininden, B dininden, C dininden olması o Resul'e hiç alakadar etmiyor. O Allah'ın söylediklerini onlara anlatıyor. Bunlar Kur'an'ın hükümleridir. Onlar ilmi Allah'tan alıp oradaki insanlara söylüyorlar. Öyleyse o mürşitleri, o resullerin bulundukları her kavimdeki o dergahlardan da bu devirdeki devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Bütün dünyadan yüzlerce sebil oraya ulaşıyor. Ve bu sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Bütün o resulleri, bütün o kavimlere kavim resulü olarak Allah tayin ediyor. Onlar birinci derecedeki mürşitler. Devrin imamı temel mürşittir. Mürşitlerin en üst noktasındadır. Her kavimdeki resuller mürşitlerin ikinci kademesini teşkil ederler. Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı mürşitler üçüncü kademeyi teşkil ederler. Ondan sonra onlara bağlı olan mürşitler, daha sonra diğer mürşitler gelirler. Ve bu mürşitlerin daha alt kademesinde mürşit olmayıp da cereyan sahibi olan ama insanların bulunduğu yerde bir mürşit yoksa o cereyanı onlara ulaştıran kişiler de var. Böylece yedi kademe kendisine ulaşıp da teslim olunacak olan insan çıkıyor ortaya. Yedi kademe. Allah Teala devrin imamını birinci kademeye koyuyor. İkinci kademede bütün kavimlerdeki resuller var. Üçüncü kademede Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri var. Dördüncü de onların dağ altında o irşat makamına tayin edilen mürşitlerin vekil mürşitleri var. O vekillerin vekilleri olan kişiler var. Ve mürşit hüviyeti, mürşit sıfatı verilsin verilmesin, tabiyeti sağlayabilen herkes, yani tabiyetten murat cereyanın alınmasıdır. Şu anda Allah'ın dostlarında, Allah'ın mürşitlerinin var olduğu bütün dergahlarda, gerçek dergahlarda mutlaka cezbe vardır. O başta o dergahın mürşidi olmak üzere oradaki insanların

bir kısmı mutlaka cezbelidir. El öptürecek olanlar da bu cezbenin sahipleri olmalıdır ki el mutlaka öbür tarafa geçsin. Ama cezbenin sahibi değil gibi görünenlerde de Allah'ın cereyanının mevcut olduğunu Allah Teala söylüyor. Tabi olan herkes tabi olduğu anda cereyanı almıştır. Ama bunlardan layık olanlar var, layık olmayanlar var. Layık olmayanların başkalarına tövbe vermesi geçerli değildir. Öyleyse gerçekten vekil müşriklerinde bir liyakat esasına dayalı hüviyeti var. Ve Allah Teala diyor ki Allah'tan isteyin mürşidinizi ve mürşitlerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Öyleyse kişi Allah'tan nasıl isteyecek? Bu sualin cevabı açık bir şekilde verilmiştir. Diyor ki Allah Teala Bakara 45 ve 46'da Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşi'in اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namazına da hacet namazıdır, Allah'tan istianeyi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Muhakkak surette inanırlar ve ruhlarının ölümden sonra Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar diyor Allah Teala. Allah'tan ne diyor Allah Teala? İstaneyi isteyin diyor. Mestainu. İstaneyi isteyin diyor Allah Teala. Kimden isteyeceğiz? Hacet namazını kılıp Allah'tan isteyeceğiz. Peki herkese verir mi? Hayır, vermez. İnsanların çoğu için imkansızdır diyor Allah Teala bu. Büyük bir iştir diyor onların. Çok uzun süre sabretmesi lazım. Sabretmesi lazım ki bir gün Allah'a ulaşmayı dilesinler de Allah onlara da mürşitlerini göstersin. Dilememişse Allah-u Teala'nın bir mürşit göstermesi anlamsız. Çünkü o kişi öyle bir mürşide ulaşırsa Allah'a ulaşmayı dilemediği için ihsanla tabi olamayacak. Tabi olamazsa tabiyeti hükümsüzdür. Tabiyetin gerektirdiği 7 tane nimeti asla o kişi alamaz. Alabilecek olanlar sadece 12 tane ihsanın sahipleridir. Öyleyse buradaki muhtevaya bakalım. Allah-u Teala herkesin Allah'a ulaşmasını istiyor ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe temel hedefe ulaşması söz konusu değildir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi, ona diyorlar ki, ya kardeşim bir mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin ha. Sen git kendine bir mürşit bul, yakayı kurtar cehennemden. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bir mürşide gidiyor, tabi oluyor. Aslında tabi oluyor mu sevgili kardeşlerim? Hayır. Tabi olduğunu zannediyor. Tabi olduğunu zannediyor, netice yok. Sadece bir zan var ortada. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, Allah ona 7 tane furkan verecekti. Zaten dilediği anda, mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetine kavuşacaktı. Ama öteki bundan haberdar değil, Allah'a ulaşmayı dilememiş.
Hani de ona demişler ki git bir mürşide ulaş. O da ulaşmış, tabi olmuş. Ama hiçbir işlem yapılmıyor. Peki tabi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de tabi olduğu noktaya kadar hangi değişiklikler olur? O kişi Allah'ın rahim esmasına muhatap olur. Gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Allah'ın kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın nuru o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan rahmet nurları o kişinin kalbinde %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. Ancak o zaman hacet namazını kılıp Allah-u Teala'ya sorarsa sadece huşu sahiplerine gösterir. Allah-u Teala bu ise 13. basamağa geldiğini gösterir kişinin ve mürşidine ulaşır. Bu 12. ihsanıdır Allah-u Teala'nın o kişiyi mürşidine ulaştırmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek herkesin üzerine gördüğünüz gibi farzdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Ayrıca Allah'tan başka kimse mürşit tayin edemez. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince. Ve Fatiha suresinde diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Yani mürşidin kim olduğunu Allah'tan başka kimse tayin edemez. Mürşidi yalnız senden isteriz. Senden, yalnız senden istiâne isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. İstihane sadece Allah'tan istenebiliyor. Sevgili kardeşlerim, niçin isteniyor? İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Sevgili kardeşlerim, kimin üzerine nimet verilir? Başının üzerine devrin imamının ruhu kimin üzerine gelir? Allah'a ulaşmayı dileyip de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin üzerine gelir. İşte burada görüyoruz ki Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine aminettekullâhe ve ebtegû ileyhil vesilete dedikten sonra orada durmuyor. Diyor ki ve cahidu fî sebillihi لَعَلَّهُمْ تُفْلِحُونَ ve onun yolunda cihad edin. Yani nefsinizle cihad edin. Nefs tezkiyesi yapın. Nefsinizdeki afetleri azaltın ve yok edin. Yok ettikçe felah kademelerini birer birer aşacaksınız diyor Allah-u Teala. Tabiyetin Allah yolunda cihadı gerçekleştirdiği, nefs tezkiyesini gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin muhtevasına bakıyoruz. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Femen kanu yercu lika Allah'a
fe inne ecrallahu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? O kişi diyor nefsiyle cihat etsin. Allah'ın yolunda o kişi nefsiyle cihat etsin. Burada da Maide 35'te de ve cahidu fi sebilihi Allah'ın yolunda cihat etsin. Allah'ın yolunda cihat kişinin nefsiyle yaptığı cihadın adı. Adı nefs tezkiyesi. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız bundan sonra başlayabilirsiniz. Bu olmadan Maide 35 Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin ve diyor nefs tezkiyesine başlayın. Eğer ona ulaşamazsanız nefs tezkiyesine başlayamazsınız anlamı bu ayet-i kerimenin muhtevasında mevcut. Nefs tezkiyesi yapabilmeniz için mutlaka Allah'ın katından iki nur gelmesi lazım. Rahmetle faz birinci grup, rahmetle salavat ikinci grup. Ve bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bir grup nur alır, rahmetle faz. Ama o kişinin kalbine mürşidine ulaşana kadar rahmetle fazlan yalnız rahmet nurları girer. Peki Allah Teala Zümer 23'te diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer gönderir. İkinci ikili de Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. 156'da diyor ki Allah Teala kendisine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuz da Allah'a ulaşmak için yaratıldı. Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz bir ruhumuz var olduğu için, onu Allah'a ulaştırmakla vazifeli olduğumuz için biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. İşte ikinci ikili rahmetle salavat. Birinci ikili rahmetle faz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde geçiyor. Rahmetle salavat da Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde geçiyor. Ve böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde iki defa ikili söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbinde nurların birikmesini temin ediyor. İlk %7 nur birikiminde nefse emaredeyiz. Ruhumuz birinci gök katında. İkinci %7 nur birikiminde nefsi levvamedeyiz. Ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü nur birikiminde nefsi mülhimedeyiz. Üçüncü gök katında ruhumuz. Sonra nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, dördüncü, beşinci, altıncı gök katları ve nefsi tezkiye, yedinci gök katı. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için tezkiye etmiştir. Nur 21'de ne diyordu Allah Teala? Hiç kimse Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerine olmadan nefsini tezkiye edemez diyordu. İşte rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin üzerinde oldu. Rahmet nurları fazlı getirdi. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandı. Toplandıkça karanlıklar oraya geri dönemedi. Neticede kalbin %51'i, %49'u
fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere Allah'ın nurlarıyla işgal edildi. Böylece karanlıklar nefsin %51'ini artık işgal edemez hale geldi. %49'la nurlar karanlıkları geride bıraktı. Karanlıklar %49 hakimiyette ama Allah'ın nurları, rahmet ve fazıllar %51'de. Yani hakimiyet Allah'ın nurlarında, o kalpte vaktiyle sıfır nur varken, hiç nur yokken, şimdi kalbin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş. İşte burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Ruhun Allah'a teslim olduğu noktadır. Bu gerçek anlamda bir teslimdir. Ruh vücudumuzdan ayrılmıştır. 7 tane gök katını aşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Meaba sığınmıştır. Nebi 39.8'de bir tövbe merasimini veren Allah Teala, arşı tutan meleklerin, devrin imamının da hazır bulunduğu bir tövbe merasimini veriyor ve kişinin günahlarının sevaba çevrildiği de sevap kelimesiyle ifade ediliyor. Yani o kişiye mağfiret ediliyor devrin imamı tarafından. Günahları orada sevaba çevriliyor. Böyle bir noktada kişi 22. basamaktadır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu konunun başlangıcı tabiiyet. Ondan sonraki ayet-i kerimede Nebe 39'da Allah Teala diyor ki Nebe 38'den sonra Zalikel yevmül hakkı fe men şahitaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu o yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte ruh Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde bizden Allah'a teslim olanlar da var. Ama kasütün olanlar da var diyor. Kalbin kasiyeti yarıdan daha fazla azalmıştır. Teslimlerden de asıl teslim, fiziki teslimlerden birincisi gerçekleşmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci teslimdedir. Mürşidine ulaştığı anda kişi ikinci teslimdedir. Ruhunu Allah'laştırdığı zaman üçüncü teslimdedir. Ama bizim teslim dediğimiz olay gerçekten bir nesnenin, bir varlığın Allah'a teslimi burada gerçekleşir. İnsan ruhtan, fizik vücuttan ve nefsten oluşur ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. İlk teslim ruhun teslimidir. Kasidin olmanın yarı yolundayız. Öyleyse cin 14'teki teslimler sadece birinci teslimi içermiyor. Kalpteki bütün afetlerin yok olacağı, iradenin de Allah'a teslim ettiği bir noktaya kadar bütün safhalar var. Çünkü kalplerin kasidin olduğundan bahsediyor. Kasidin olma müessesinin bütünüyle bittiği noktaya kadar teslimler geliyor Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Böyle bir teslimin muhtevasına baktığımız zaman Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine amenü tulu fissilmi kâfe. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Hepiniz birden ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim olun, teslimlerinizi tamamlayın.
Ve la tettebi'u hutuvetü şeytan ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Allah'a teslim olmanın ilk noktası şeytanın adımlarına tabi olmamak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık şeytanın adımlarına tabi değilsiniz. Şeytanın, tağutun dostu da değilsiniz, Allah'ın dostusunuz. Allah Teala burada diyor ki innehu lekum aduun mübin, muhakkak o size apaçık bir düşmandır. İşte Allah'ın dostu olmak için adımınızı attınız. Eskiden bütün insanlar başlangıçtan itibaren tağutun dostudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tağutun dostu olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sahabe için وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنُوبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ وَاَنُوبُوا اِلَى اللّٰهِ فَبَشِرْ اِبَادِ. Diyor sahabe, tağutun kulu idiler diyor. Tağutun kulu iken bundan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Niçin, neyle, nasıl? Allah'a yönelerek, Allah'a münif olarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Onlara müjdeler vardır diyor. Bir kelime daha. İki kelime, kullarımı müjdele. Yani tağutun kulu olduğu söyleniyor baştan bütün sahabenin. Ayet-i kerimenin sonunda da tağutun kulu olan sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle tağutun kulluğundan kurtulduğunu, Allah'ın kulluğuna geçtiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın her dizaynı en güzeli içerir. Her şey Allah'ın en güzel standartları içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın nazarında kurtuluş herkes için geçerlidir. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli bir sebeptir. Bu ilk teslimidir kişinin. Sonra o kişi irşat makamına ulaşır. İrşat makamı onu Allah adına teslim alır. Bu ikinci teslimidir. Birinci teslimde, ikinci teslimde kişiden ayrılan bir şeyin, herhangi bir şeyin başka birine teslimi değildir. Ama kişinin Allah'a teslimi, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın üzerinde bütün işlemleri yapması için bir ölünün ölü yıkayıcısına teslimi gibidir. Kişi farkına bile varmadan Allah onun gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah'a uygun bir çözüme ulaştırır. O kişi artık Allah için olmuştur. Ondan sonra mürşidine ulaştığında, Allah'ın ona mürşidine ulaşmadan evvel neler verdiğine bakalım. Kalbine ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Neden? O kişiye nefs tezkiyesini yaptırabilmek için.
Ama kişinin nefs tezkiyesini yapabilmesi için mutlaka mürşide ulaşması lazım. O kişinin ruhunun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için mürşid, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi lazım. Ama tabiyetten önce gelmesi mümkün değil. Eğer 12 tane ihsanla bir kişi mürşide tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Ve kişinin aldığı 7 tane nimet o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırması için yeterli sebeptir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Kalbine iman yazılıyor. 2. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. 3. Allah ona başlangıçta 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. O kişinin ruhu devrin imamından aldığı emir üzerine vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz ve salavat nurları o kişinin göğsünden kalbine geliyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Kalp nurlar tarafından işgal edilmeye başlıyor kişinin zikrine bağımlı olarak. Ve de sonuç nefs tezkiyesi. 7 defa nefs tezkiyesi tamamlandığında ruh Allah'a ulaşıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra kişi zikrini artıracaktır. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman fizik vücutta Allah'a teslim olacaktır. Yeni bir teslim. Nefsin kalbindeki bütün nurlar yok olduğu zaman, kişi daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsi de halis olacaktır. Bütün afetlerden temizlenmiş olacaktır. O kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir. 27. basamak. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradenin de Allah'a teslim edilmesiyle teslimler tamamlanmıştır. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesine tekrar bakalım. Ve enna minnel müslümune ve minnel kasitun. Bizden kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Teslim olanlar da var. Femen esleme feülâke tâhirav reşedâ. Kim teslim olmayı dilerse o mürşidini arar. İşte mürşidini arayan kişi kasidin olmaktan ancak nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman kurtulur. Öyleyse nefsinin bütün afetlerinden kurtulduğu noktada sonuca gitmiştir kişi. Nefsinin bütün afetlerinden kurtulduğu noktada çözüm oradadır. O zaman kasütün olmaktan kurtulacaktır. Öyleyse teslimin gerçek anlamı, cin 14'teki teslimin gerçek anlamı kişinin kalbinin kasütün olmaktan bütünüyle kurtulduğu noktadır.

Allah Teala'nın bu dizaynında bütünü görüyoruz sevgili kardeşlerim. Teslim olmanın bütün standartları, kasten olmaktan kişinin kurtulduğu yer işte orasıdır. Nefsindeki bütün afetlerin yok olduğu yer. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradenin de Allah'a teslim olduğu nokta. İradesini Allah'a teslim ettikten sonra o kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Hakka tukati takvanın sahibi olur. Hedeflerin hepsine ulaşmıştır. Bütün teslimlerini tamamlamıştır. Artık asitun değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir sohbeti tamamladık. Kasütün olmaktan kurtularak Allah'a teslim olma sohbeti. Bu babta Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine de bakmak lazım. Allah Teala orada da kalpleri kasutun olanlardan bahsediyor. Kalpleri sertleşmiş ve kararmış olanlardan bahsediyor. Sonra da kendilerine ilim verilenlerden, kalplerine ihfat konulanlardan bahsediyor. Onlar sadece kasutun olmaktan kurtulabilenler olarak açıklanıyor. Yola ulaşabilenlerin de ondan olduğu söyleniyor. Konuyu burada tamamlamış oluyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü katiyetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz. Nursunuz. Nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerle resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha mahasselavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Mutlu İnsan konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Benden önceki konuşmacı hocalarımız Yakup Çiçek ve Doktor Yamamoto verdiği bilgilerden dolayı Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Mutlu insan deyince aklıma ilk gelen şey Allah'ın çok sevdiği varlık. Allah Teala sonsuz bir mahlukat sistemini yaratmış. Makro aleme baktığımız zaman üç asıl ve üç takarsız olmak üzere altı tane alem, Fatiha suresinde hepimiz alemlerin Rabbine hamd ediyoruz. Bu alemlerin hepsi sakinleri itibariyle zahiri alemde insanlar, karşı zahiri alemde biz insanların nefsleri ölüler, gayb aleminde cinler, karşı gayb aleminde cinlerin nefsleri ve melekler ve şeytanlar olmak üzere bütün kainatı Allah rahmetiyle ve ilmiyle kaplamış durumda ve yoklukta olan bütün kainata her zerreye hükmeden Rabbimiz Allah her şeyi emrine verdiği insan mahlukunu muhatap alıyor ve insandan istediği bir tek şey var, mutlu olması. Yaratılış gayemize baktığımız zaman Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun, kul olsun diye yarattık. Kul olmakla mutlu olmak arasında bir ilişki var mı? %100. Mutlu olanlar Allah'ın kullarıdır. Dost olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Evet, Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkesi kendisine dost olsun diye yaratmış. Dostlukla mutluluk arasında Yunus 62-63'te Allah Teala açıkça beyan ediyor. Ela enne evliyallahu ve la khaufun aleyhim ve la yahsenun ellezina amenu ve kanu yettekun. Bilin ki Allah'ın dostları velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar aminup takva sahibi olmuşlardır ve onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. Müjde demek aynı zamanda ifade edebileceğim şekilde mutluluk demektir. Yani dünyada da ahirette de insanlar için mutluluk var. Öyleyse en şerefli varlık olan insan uğruna Allah'ın kainatı yarattığı, yeryüzünün halifesi olarak tayin ettiği ve cinlere, meleklere verdiği ruh sebebiyle şimdi yarattığım bu insana Adem'e secde edin buyurduğu Allah'ın en üst seviyedeki emri, yani secdeye muhatap olan varlık. İşte bu kadar şerefli bir varlıktan Allah ne istiyor? Mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah'ın bir şeye ihtiyacı yok. Ama mutlu olmasını istediği insanın yapısına baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala yaratılış itibariyle Hicr 26'da bu zahiri alemi yaşayabilmemiz için bir fizik beden, Şems 7'de berzah alemini yaşayabilmemiz için bir nefs ve secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle Allah Teala bizi mücehhez kılmış ve secdeye layık görmüş. Mutlulukla bu üçlü arasında bir ilişki var mı? Evet, başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Slaytımıza bakacak olursak, hocalarımızın verdiği bilgi muhacesinde konuşuyorum. Neden huzursuz mu mutsuzuz? Çünkü bilgimiz yok.
Yani bizi mutluluğa ulaştıracak o ilmin ya sahibi değiliz. İlim ibadetin imamıdır. Yakup hocamız çok güzel ifade etti. Vasıta emirleri bir bir devreye almak suretiyle bu vasıta emirlerin namaz, oruç vesairenin aslında mutluluğumuzun bir parçası olduğunu beyan etti. Ve biz bunları eğer yerine getirebilirsek mutlu olacağımızı ifade etti ki gerçekten de öyle. Ama sadece bu vasıta emirler değil, ötesi de var Kur'an-ı Kerim'de. Ayetler çerçevesinde baktığımız zaman bu bilginin sahibi olmadığımız için başlangıçta hepimiz huzursuz ve mutsuzuz. Özellikle seçtiğim bir ayet var Nahl 78'de. Allah-u Teala buyuruyor ki hiçbir şey bilmiyor halde sizi annenizin karnından çıkarttık, dünyaya getirdik. La te'alemune şeyin, bir şey bilmiyordunuz. Öyleyse başlangıçta ayetlerden gafil olan insanlarla karşı karşıyayız. Ayetleri bilmeyen insanların mutluluğu söz konusu değil. Çoğu insan mutlu olmak istiyor, mutlunun peşinden koşuyor ve yanlış adreste arıyor. İnsanlar zengin olursa mutlu olurum. İnsanlar başarılı olursa mutlu olurum. İnsanlar çocuğum imtihanı kazanırsa mutlu olurum. Eşim bana itaat ederse mutlu olurum. Vesaire çeşitli kafalarda projeleri var. Bu insanların kendi zanları. Çevremizden de aklımızın tesir altına aldığı insanlar var. Yani akıl şeytanın tesirinde de kalabiliyor, çevrenin tesirinde de kalabiliyor ve Allah'ın tesirinde de kalabiliyor. Hangi halde acaba aklımızı kullanırsak mutlu olabiliriz? Burada karşımıza Kur'an-ı Kerim çıkıyor. 114 sure var Kur'an-ı Kerim'de. Her surenin başında özellikle kulağımıza küpe olabilecek bir hakikati Allah bize bildiriyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak bunun yolu düşman olan şeytandan kaçıp Allah'a sığınmaktır. Evvela kesinlikle bunu bilelim. Her seferinde Allah bunu tekrar ediyor ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olduğunu görüyoruz. Ama iblisin de bizleri huzursuz ve mutsuz kılmak için bir faydasız ilmi insanlara enjekte ettiğini biz biliyoruz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Yetmez bir başka açıklaması, faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a sığınmaktan, bunun yolu Allah'a ulaşmaktan, bunun yolu Allah'a kul olmaktan, Allah'a dost olmaktan geçiyor. Ama bir düşmanımız var. Başlangıç noktasında hepimiz onun hilelerine, onun tuzaklarına düşmemek için gerekli bilginin, ilmin sahibi değiliz. İşte Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde düşman olan iblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim ve onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onlar mutlu olamayacaklar. Ben buna mani olacağım. Biz insanlar da mutlu olmak istiyorsak İşte hocamızın ifade ettiği vasıtalardan bir tanesi namaz. Namaz bir mutluluğumuzun vasıtasıdır. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde beni zikretmek için namaz kıl. Namazın da mutluluğun en zirve noktasında bizi hedefe ulaştıran zikrin bir yardımcısı olduğunu ayet-i kerimede ifade ediyor. Ve her halükarda mutlu olmak istiyorsak istisnasız bunun yolu Allah'ın ilmi olan Kur'an-ı Kerim'den geçtiğini görüyoruz. İlmin sahibi olmasak asla mutlu olamayız. Şimdi
Çok çok Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Hala akletmez misiniz? Bakalım beraberce bu akletmek ne nemenin bir şeydir? Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimesinde Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e la ta'budu şeytane. Ey Ademoğlu, şeytana kul olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Demek ki yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak ve kul olanların da sırat-ı müstakim üzerinde olduğunu bize ifade ediyor. Ve namaz kılan herkes günde 40 kere ne diyor? Ya Rabbim beni sırat-ı müstakimine ulaştır. Beni sırat-ı müstakimine ulaştır. İşte kimler sırat-ı müstakime ulaşıyor? Akledenler, aklını kullanabilenler. Devamında Yasin 60-61 bir de 62'de de şöyle geçiyor. وَلَقَدَ اَذَلَّ مُنْكُمْ جِبِلًّا كَس۪يرًا اَفَنَمْ تَكُنُوا تَعْقِلُونَ Ve şeytan çoğunuzu saptırdı, akletmediniz mi? Öyleyse iblis insanların çoğunu her devirde tuzağına düşürüyor. Neyle tuzağına düşünüyor? İşte bu içinde bulunduğumuz dünya hayatıyla. Çoğu insan bu dünya hayatına aldanıyor ve onunla mutlu olacağını sanıyor. Para, zenginlik, şan, şöhret, makam. Ama insanlık tarihi boyunca hiç kimse bu dünyevi unsurlarla mutlu olamamış, olamayacaktır. Yaratan Allah insanın nasıl mutlu olacağını en iyi bilen O'dur. Ve bunun reçetesi olarak da kutsal kitaplar indirmiş. İşte elimizde mevcut olanlar var. Tevrat, İncil ve Kur'an. Aslıları itibariyle 7 sabah 4 teslim içeriyor. Bunu her devirde tatbik eden insanlar %100 mutlu olmuşlardır. İşte Tevrat'ı inceliyoruz. Tevrat'ta Hazreti Musa ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslim yaşadığını ve mutlu olduklarını Kur'an bize haber veriyor. İncil'i inceliyoruz. Hazreti İsa ona tabi olan havarilerin 7 safa 4 teslimi yaşayarak mutlu olduklarını Kur'an bize ifade ediyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan sahabe

şeytanın, düşman olan şeytanın pençesinden kurtaracak olan bizzat Allah'ın kudret elidir. Onun için Hazreti İsa Aleyhisselam kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse biz mutlu olmak istiyorsak bunun yolu Rabbimizden geçer. Allah'a sığınmaktan geçer ve acaba iblis denen mahluk, insanların baş düşmanı, biz insanları nasıl mutsuz kılıyor? Mutsuzluk ne? Baktığımız zaman karşımıza nefsimiz çıkıyor. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kinme nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur. Evet, 3 tane o eski silahiyetimizi gösterebilirsek. Hırs ve şehvet, kısacası 19 tane afet. Bu 19 afete düşman olan şeytan %100 tesir ediyor. Gördüğünüz gibi. Ve eğer insanlar Mevlana'nın ifadesiyle nefs bir kurt, akıl bir kuzu, ruh bir iman çoban, eğer çoban olan iman zayıfsa daima kurt kuzuyu yer. Yani nefs aklı ikna eder, devamlı olarak kişi şer işler, derecat kaybeder, derecat kaybetmenin akabinde ruh nefsi azap eder, huzursuz ve mutsuz. Bitiminden sonra Allah-u Teala fizik beden azap eder, huzursuz ve mutsuz. Ve devamlı bir sıkıntı içerisinde hayatı yaşamaya başlar. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi insan neden mutsuz? Başlangıç noktasında nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle. Nefsteki afetleri söyledim, ruhta da bunların karşılıkları 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır vesaire. Şu dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün insanların hayallerinde tasavvur ettikleri ne kadar güzellik şey varsa hepsi ruhun hasletlerinde var. Yani aslında kim ne güzel şeyi istiyorsa nereden istiyor? Ruhun talebi istikametinde arzuluyor. Ne kadar şu dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün insanlar için en çirkin, hiç kimsenin istemediği, devamlı insanı rahatsız eden, sıkıntılar çektiren ne kadar kötü şey varsa o da nefsimizden kaynaklanıyor. Öyleyse iki varlık birbirine zıt. Ruhun talebi Allah'ın talebidir. Nefsin talebi şeytanın talebidir. Nefsin talebiyle ruhun talebi taban tabana zıt. Birisi devamlı iyiliği, diğeri de devamlı kötülüğü. Öyleyse bize iyiliği öğretenler de var, bize kötülüğü de öğretenler de var. Ve başlangıç noktasında hepimiz sıfır kodun altında hayata başlıyoruz. Yahut hocamızın ifade ettiği özellikle her meslekte mutlaka bir öğretici olması gerektiğini ifade ettiği gerçekten de öyle. Biz insanlar için de böyle. Sıfır kodun altından elimizden tutup Allah'ın emrettiği biçimde 7 sabah 4 teslim yaşattırarak kamil insan olmamızı sağlayan Kur'an'daki İslam'ın yaşanması tasavvuftur. Bir, her şeyin bir teorik bilgisi var. Kur'an'ın bütünü İslam'ın teorisini ifade ediyor. Ama bu teorinin hayata geçirilmesi tatbikatının adı tasavvuftur. İşte tasavvufu da baktığımız zaman bugün de, geçmişte de ve gelecekte de kim tasavvufun muhtevası olan 7 sabah 4 teslim yaşarsa %100 bilsin ki mutlaka ama mutlaka mutlu olacaktır. Bu dünyada cenneti yaşayacaktır. Ahirette de en üst seviyedeki cennetlerin içerisinde yer alacaktır. Çünkü dikkat edin, bütün bahsettiğim kutsal kitaplar Allah'ın sözüdür. Hocamızın ifade ettiği biz insanlar aciziz. Hiçbirimiz sözümüzde mutlak neticeyi hasıl edemeyiz. Mutlakiyet sadece Allah'a aittir. Onun elindedir. Ne kadar ona teslim olursak o kadar yardımını Rabbimizden alır ve hedeflerimize ulaşabiliriz.

0: Onun için Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi'nin 54. ayetine bize çok manidar. Bir tek ayet bu bahsettiğim mutluluğun bütününü ifade ediyor. Allah kısaca diyor ki bana yönel, ulaşmayı dile. Allah diyor ki bana teslim ol. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar zahiri alemde yaşıyoruz. Beş duyu organıyla bir algılamaya sahibiz. Beynimiz bu yaratılan makro alemin kainatı içerisinde eksiz sonsuzdan artısı sonsuza kadar sonsuz dalga büyüklüğü içerisinde algılayabildiğimiz sadece 5 milim. 11 milimden artı sonsuz yok. 6 milimden sıfıra kadar olan kısım yok. Sıfırdan eksiz sonsuz dalgalar yok. Algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz sadece 5 milim. Acziyetimizi ifade etmek istiyorum ki bu 5 milim algılama kapasitesine sahip olan insan da en üstün, en şerefli varlık. Mesela en yakın görünen insanlara benzeyen maymunlar beyin itibariyle mukayese ettiğimiz zaman insan beyni gövdesine oranla maymun beyninin 5 katı. Biz insanlar da bu 5 duyu organıyla bir şeyleri algılayabiliyoruz ama Rabbimize, sahibimize bizi yoktan var eden insan olarak hayata getiren, kainatı bize teslim eden ve bize teslim hedefini gösteren Rabbimiz sonsuzun sahibi. Evet, sonsuzun sahibi her zaman sizinle beraber. Neden o kadar emin konuşuyorum sonsuz sahibi? Çünkü Rabbimiz ne zamanı kullanıyor ne mekanı kullanıyor. Zaman da bir mahluktur, mekan da bir mahluktur. Biz insanlar da halk edilmişiz. Şu anda bu salonda ne kadar, sadece bu salonda değil, dünya üzerinde ne kadar insan varsa, ne kadar, sadece dünyada değil, başka hayatın var olduğu gezegenlerin hepsinde ne kadar insan varsa Allah hepsiyle beraber. Hepsini dinliyor, hepsinin kalbindekini biliyor, hepsinin talebini ağlıyor, hepsinin talebini değerlendiriyor ve en güzeliyle onları neticeye ulaştırıyor. Şimdi işte insanlar bilimi birazcık putlaştırmışlar. Yapay zeka diye belli bir noktaya gelmişler ve diyorlar ki o tamam artık. Bizden üstünü var mı? Biz her sualimizi yapay zeka ile sorarız, hedefine ulaştırırız. Bu tamamen bir acizlik ifadesi. Şu koskoca kainat milyarlarca seneden beri yaratılmış bir dengesizlik görebiliyor musunuz? Bir evi 2 sene kullanmayın, içeri girerseniz bir daha girmek istemezsiniz. Doğal oksidasyon sebebiyle eşya çürüyor, paslanıyor vesaire. Ama Rabbimiz, sonsuzun yarattığın sahibi Rabbimiz, her şey bir denge içerisinde. Var mı günün birinde, ya bugüne kadar güneş doğudan doğuyordu ama artık denge bozuldu, batıdan batacak veya başka bir yerden. Mümkün değil. Allah'ı Kur'an ayetleriyle idrak ettikçe, tanıdıkça sadece hayran oluyorsunuz ve Allah'a insanı en yakın kılan şey secde hali yetmiyor size. Ötesi en büyük ibadet zikir. Zikir yaptığınız zaman da sizi tatmin etmiyor. Yani Rabbimizin bize bahşettiği bu sonsuz nimetler karşısında acaba nasıl Rabbimize hamd edeceğiz, nasıl şükredeceğiz diye insan acizini ifade ediyor ve her zaman, her noktada Rabbine hayran oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yol bu yaratılışım itibariyle bir dilekten geçerip o kadar kolay, o kadar seviyor ki bizi. Biz insanlar da öyle değil miyiz? En sevdiğimiz çocuklarımız. Ne diyelim? Çocuk, anne ve baba çocuğuna konuşmayı öğretiyor. Hadi, hadi, iki seva. Tamam, sen her şeyi yaptın. En büyük hediyelerle onu eğlendir. Tıpkı bunun gibi Rabbimiz mutluluğa ulaşmak noktasında, hedefimize ulaşmamız noktasında yeter ki siz dileyin. Sizi hedefe ulaştıracak olan benim. Bana ulaşmayı dileyin ve gerisini bana bırakın. İşte Fatiha suresinde günde 40 kere sırat-ı müstakime ulaşmayı diliyoruz. O zaman sırat-ı müstakime ulaşmak ne menen bir şey. Baktığımız zaman gerçekten sırat-ı müstakim emr aleminde bir yol, melekût aleminde ve bu yol insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Şimdi kutsal kitapların muhtevasına baktığımız zaman hepsinde hidayet ve nur olduğu bildiriliyor. İşte Maide 44 hidayet ve nurdur Tevrat. Maide 46 İncil hidayet ve nurdur. Şura 52 Ahkâf 12 Kur'an-ı Kerim hidayet ve nur. O zaman Allah'ın bizler için dilediği mutluluğun hidayetle gerçekleşeceğini görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet, hidayetin hedefi de nedir? Mutluluk. Biz hidayetle ancak mutlu olabiliriz. O zaman Kur'an'ı inceliyoruz. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Nefsin hidayeti, nefsimizin manevi kalbindeki bütün afetlerden temizlenmesi, iradenin hidayeti de tamamıyla Rabbimize teslim etmemiz. Şimdi bu kısa konuşmamda ben sadece ruhun hidayetini dile getirmek istiyorum. Ve ruhun hidayeti bir dilektir. Sadece bizden istenen, şu an 8 milyar insan var. 8 milyar insan mutlu olmak istiyorsa tek bir şeyi dileyecekler kalplerinden. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bir sağlaması var. Ne demek istiyorum? Ulaşmayı dilediğiniz, gerçekten dilden mi dilediniz, kalpten mi dilediniz? Dilden dilemek, kalpten dilemek ayrı şeyler mi? Evet. İşte Kur'an-ı Kerim'de herkes namaz kılıyor ama iki çeşit namazdan bahsediyor. Maun suresinin 5 ve 6. ayetlerinde onların namazlarında sehv içindedirler. Mümin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde onlar namazlarında huşu içindedirler. İşte namazı huşu içinde kılmak var, namazı sevh içinde kılmak var. Sevh içinde kılınan bir namazın Allah katında hiçbir değeri yok. Ama Allah Teala huşu sahiplerinden kabul edeceğini buyuruyor. Öyleyse tıpkı bunun gibi dilden dilemek var, kalpten dilemek var. Dilden dilerseniz Allah katında bir kıymeti yok. Bu konuda çok ayet var. Hücurat 14, Maide 41 ve benzeri diğer ayetler. Fetih 11. Bunlar dilden dileyenler, Allah'tan yardım alamayanlardır. Ama kalpten dileyenleri Allah Teala daima kalbe bakıyor. Kalpten dilemeniz halinde Allah mutlaka Rahim esmasıyla size tecelli ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan şey bu dilektir. Bu dileği dilebilmemiz için Allah Teala bize yardımcılar göndermiş mi? Evet. İnsanlık tarihi boyunca hangi kavimde olursak olalım, hangi lisanı kullanırsak kullanalım, o lisanla Allah Teala bir resulünü gönderiyor. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi. Biz resullerimizi kendi lisanıyla gönderiyoruz ki insanlara bu daveti ulaştırsınlar. Bütün kutsal kitaplar itibariyle hakikati Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 64. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Diyor ki Rabbimiz Kul ya ehlil kitabi ey ehli kitap taalu ila kelimatin sevaen beynena ve beynekum. Bir kelimeye gelin. Sizinle bizim aramıza müsavi olan, eşit olan bir kelimeye. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şey şirk koşmayalım. İşte bu Allah'tan başkasına kul olmamak, ona hiçbir şey ortak koşmamak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ve Allah Teala bu istikamette resullerini ard arda gönderiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu dileğin sahibi olmamız için de Allah Teala ayetler vaz etmiş. 7 tane ayet-i kerimede kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalete bırakıyor. İşte Yunus 7. Ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatından razı olanlar. Bunlar mutlu olabilirler mi? İmkansız. Ahirette gidecekleri yer cehennem. Yunus 11. Ulaşmayı dilemeyenler. Allah biz onları nefslerin şaşkınlığı içinde bırakırız. Yunus 15. ulaşmayı dilemeyenler, 145 ulaşmayı dilemeyenler, Furkan 20 olan ulaşmayı dilemeyenler, Rum 8 ulaşmayı inkar edenler, secde 10 keza öyle. 7 ayet-i kerimede ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileğini kişi inkar edince, talep etmeyince geride kalan nefs, fizik, beden, serbest ile devakıl hayatı o kişi mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir. Ve bugün şu dünya üzerindeki bütün kavgalar nereden kaynaklanıyor derseniz, işte bu ulaşmayı dilemeyenlerin birbiriyle olan kavgasıdır. Ulaşmayı dilemeyenlerin iç dünyasında nefsle ruhun kavgası vardır. Ulaşmayı dilemeyen insanlar, kendileri diğer insanlar arasında devamlı kavga halindedirler. Ulaşmayı dilemeyen insanlar, Allah'ın emirlerini kabul etmiyorlar, yasaklarını çiğniyorlar ve ulaşmayı dilemeyenlerin uyduğu varlık şeytan. 7 ayeti kerimede Rabbimiz diyor ki, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Öyleyse bizi karşı karşıya getiren, bize kötülükleri öğreten şeytan. 7 ayeti kerime şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de çok önemli, size açıklamak istiyorum. Nur 21. Allah Teala, ey iman edenler, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri, yani bizi huzursuz ve mutsuz kılacak olan şeyleri emreder, kötülüğü emreder. Ama sadece şeytan hayatımızda yok. Rabbimizin Resulleri var, Rabbimizin yardımı var, onlar da var. Ve diyor ki Rabbimiz, Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezki edemez. O zaman suallerim var, size mutlu olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Daima Resulullah'ın hadisi var. Sizin soyunuza bakmaz, sizin malınıza bakmaz, şekli şemanınıza bakmaz. Devamlı olarak insanla Allah arasındaki ilişkide Allah nereye bakıyor bizde? Kalbe bakıyor. Kalpteki niyet ve o niyete paralel işlediğimiz amele. Niyetimiz ne? Niyetimiz hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Namaz kılıyoruz hocam diyeceksiniz tabii ki. Günde 40 kere sırat-ı müstakim ulaşmayı diliyorum. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse elbette ben ruhumu hayattayken Allah'a ulaştırmak istiyorum. Ama iblis tuzak kuruyor. Özellikle Araf 16-17'yi söyledim. Ama Hicr 39'da da bize dünyayı güzel gösteriyor. Hazreti Ömer'in şu sözü çok manidar. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytana itaat eden? Ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Kimdir dünyaya meyleden? Ulaşmayı dilemeyen. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı, mutluluğun da anahtarı, Allah'a sevginin de yegane alamet-i farikası bir dilek. Bir kere daha sesleniyorum. Mutlu olmak istiyor musunuz? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca mutlu olanların hepsi bu anahtarla hedeflerine ulaşmışlar. Ulaşmayı dilemişler. Şimdi diyeceksiniz ki madem böyle hocalar bize öğretmiyor, sen de bunları söylüyorsun ayetlerde. Acaba Resulullah'ın bu konuda hadisi var mı? 7 tane hadiste Allah Resulü bu lika Allah'tan bahsediyor. Meşhur Cibril hadisini şu anda ekrana gelsin. Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne bir sual soruyor. Kâle mel imanu ya Resulullah. İman ne diye Allah Resulü? Cevap, kâle el imanu en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâihi ve resûli ve tu'minu bâsi. Öyleyse lika Allah'ın başlı başına bir iman olduğunu ifade ediyor. Lika Allah yoksa iman yoktur. Lika Allah. Başka hadis var mı? Yüce Allah kulunu dünya hayatıyla kendi arasında, likası arasında serber bıraktı. Kul olanlar neyi seçmişlerdir? Kim söyleyecek? Lika Allah'ı. Hadis-i şerif 3. Men habbebe lika Allah'ı habbebe Allah'ı likayı. Kim lika Allah'ı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Men kerihe lika Allah'ı kerihe Allah'ı likayı. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse, istemese, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemiyor. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz lazım. Dilerseniz bu hadis-i şerif gelince, men habbe ve lika Allah'sız lika Allah'ı seçtiniz, istediniz. Sizi kendisine ulaştıracak siz misiniz, Allah mı? Allah. Habbe ve Allahu lika'yı. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Bu iş ne kadar, neden bu kadar önemli? Çünkü bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil. Şu an dünya üzerinde ne kadar huzursuz ve mutsuz insan varsa herkes dışındaki insanları suçluyor. Kimisi eşini, kimisi evladını, kimisi komşusunu, kimisi babasını, kimisi... Yani hep faturayı dışarıya kesiyorlar. Halbuki sualim var size. Şu an dünya üzerinde 8 milyar insan kim huzursuz ve mutsuzsa bunun sebebi nedir? Kimdir? İnsanın kendi nefsi. İnsanın kendi nefsi ve Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmemesi. Öyleyse bizi huzursuz ve mutsuz kılan dışımızdaki insanlar değil, bizi huzursuz ve mutsuz kılan içimizdeki nefsimiz. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var ve bu 19 afetin 19'una da şeytan tesir ediyor. Eğer nefs aklı ikna ederse, o kişi hayatı boyunca mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatını devam ettirir. İşte al sana mutsuzluk üçgeni. Bir kenarı nefs, bir kenarı şeytan, diğer kenarında kaybettiğimiz dereceler. Bunlar devamlı bizi azap içinde, huzursuzluk içerisinde, mutsuzluk içinde tutar. Ama eğer siz ruhunuzun talebine uyarsanız, ruhun talebi nedir? Ruh dünyayı istemiyor. Ruhun talebi nedir? Ruh cenneti de istemiyor. Ruh nereden gelmiş bize? Kim söyleyecek? Öyleyse Allah'tan gelen, tekrar Allah ne istiyor emanetini? Kendisine geri istiyor. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُنُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى هَالِيَا Nisa 58. Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emreder. Ya hocam ruh bir emanet midir? Ne diyorsunuz? Ruh emanet midir? Evet. İşte bu emaneti Allah-u Teala geri istiyor ve bir dileğinize bağlamış. Kalben ulaşmayı dilemenize bağlamış. Dilediğiniz an, bu talebi Allah kalbinizde gördüğü an, kesinlikle Rahim esmasıyla size tecelli ediyor. Bugün İslam alemi İslam'ın 5 şartına kendisini bağlamış durumda. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle ne yapamaz? Kim söyleyecek? Cennete giremez. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. İslam'ın 5 şartı da hepsi amel. Sen de mi ya Resulullah? Evet ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizi birinci kat cennete ulaştıran bizim amelimiz değil, Allah'ın rahmeti. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Ama nereye gidecekler? Cehenneme. Sebep? Amelleri boşa gittiği için. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler. Ama gidecekler yer neresi? Cennet. Cennetlik amel işleyip de cehenneme gitmesinin arkasında ulaşmayı dilememeleri ve amellerin boşa gitmesi vardır. Cehennemlik amel işleyip de cennete gittiğinin arkasında ulaşmayı dilemeleri ve günahların örtülmesi var. Ayetler net olarak bize ispat ediyor. Şu anda o zaman bunları dinleyen siz sevgili kardeşlerim, iman ediyor musunuz? 8 milyar insan Allah'a ulaşmayı dilerse hepsi cennetlik olur mu? Evet. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İşte onun için Allah Resulü yesiru ve la tuhassiru beşiru ve la tunafiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyin, nefret ettirmeyiniz. Yunus ne diyor? Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Din o kadar kolay ki, tarifi gayrimümkünsüz. Ve şu dünyaya gelen bay ve bayan herkes için dinden daha üst seviyede bir nimet yok. Ve bu dünya hayatına gelen herkes için onların aradığı şey mutluluk dinin içerisinde ve sadece Allah'la kişi mutlu olabilir. Çok enteresan zahitliği tarif eden insanlar var. Zahitlik kişinin dünya hayatında sahip olduğu şeyle değil, Allah'ın sahip olduklarıyla sevinmektir. Allah'a deyin bakalım. Şimdi Allah dediğiniz zaman Allah size bir şeyler gönderiyor. Ne gönderiyor? Rahmet gönderiyor, fazıl gönderiyor, selavat gönderiyor. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsanız neyle mutlu olacaksınız? Bunlarla. Rahmetle mutlu olacaksınız, fazılla mutlu olacaksınız, selavatla mutlu olacaksınız. İşte iblis buna mani olmak istiyor. Allah demenizi istemiyor iblis. İşte Mücadele Suresi'nin 19. ayet-i kerimesi İstevkaza aleymiş şeytan fensahum zikrillah. Şeytan onları kuşattı. Neyi unutturdu onlara? Allah'ın zikrini. Allah'ın zikrini şeytanın unutturduğu kişiler kimlerdir? Hüzbü şeytan, şeytanın taraftarları. Kim zikri terk ederse Allah ne yapıyor ona? Şeytanı musallat ediyor. Hangi ayet? Zuhruf 36. Men yakşu an zikru rahmanin nukayittav şeytanem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak o kadar kolay ki bir dilek. Bir kere daha sesleniyorum. Birinci kat cennetin sahibi olmak istiyor musunuz? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şimdi sağlaması var. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor. Evet, sağlaması bu. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. İçinizden Allah'ın zikri gelmiyorsa, zikir hoşunuza gitmiyorsa, zikri sevmiyorsanız, siz dilden dilediniz, kalpten dilemediniz. Kalpten dileyenlerin zikri sevmemesi mümkün değil. İşte bir bedevi gelmiş Allah Resulüne, demiş ki ben cennete gitmek istiyorum. Namaz kılıyor musun? Hayır. Oruç tutmuyor musun? Hayır. Zekat veriyor musun? Hayır. Hayır, hayır, hayır. E sen ne yaparsın? Bebeği bedevi demişti. Ben demiş seni çok seviyorum. Demiş herkes sevdiğiyle haşrolunur. Öyleyse sevgi tek başına bir kurtuluş senedi. Allah'ı zikretmek sevgi midir, nedir? Ne diyorsunuz? Evet, Allah'ı zikretmek sevgidir. Sevginin sembolü Allah'ın zikridir. Allah deyin. Evet, kim Allah derse Allah'a şu beyanda bulunur. Ben seni seviyorum. Allah Teala da buyuruyor ki bir şey daha söylüyor bize. Oraya geçeceğim. Eğer beni seviyorsanız benim Resulüme tabi olun. Hazreti İsa Aleyhisselam ne diyor? İman Allah'ın gönderdiğine tabi olmaktır. Öyleyse sevgili kardeşim, rastgele bizim kendi kafamızdan bir şeyleri zanda bulunarak, uydurarak mutlu olmamız mümkün değil. Tam tersi Rabbimizin kutsal kitaplarda bildirdiğini öğrenmemiz ve ona teslim olmamız da mümkündür. Çünkü din İslam'dır. İslam Allah'a teslim olmaktır. Şimdi hepimiz olayları yaşıyoruz. Mesela şu anda hepimiz bu salondayız. Kardeşlerimiz hazırlamışlar. Allah'ın huzurunda hepsine teşekkür ediyoruz. Ecirleri daim olsun, gayretleri daim olsun diyoruz. Böyle bir olay yaşıyoruz. Ben şu anda konuşuyorum, siz beni dinliyorsunuz. Bu bir olaydır. Ama olayların da değerlendirmemiz söz konusu. Belki birileri burada şu anda bizim konuşmamızdan rahatsız olabilir. Değerlendirir, ya sen beni bunun için mi buraya çağırdın? Bak şimdi zamanımı şuna bu şekilde düşünebilir. Tamam, onun düşüncesi böyle. Bir de birisi de hakikaten mutluluğu arayan birisi ve gelmiş yeni bilgiler öğreniyor, ulaşma dileği. Bu kadar basit bir dilekle ben cennete gideceğimi kim dilemez ki, kim istemez ki diyebilir. Dolayısıyla insanların değerlendirilmeleri farklı. Yanlış değerlendirilenler var, doğru değerlendirilenler var. Yanlış değerlendirilenleri Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle onların zanda bulunarak Allah'a ulaşmayı dilemediklerini söylüyor. Çünkü eğer davete icabet etmezlerse Allah Rahim esmasıyla tecelli etmez. Rahim esmasıyla tecelli etmediği zaman o kişinin gözünü açmaz. O kişinin kulağını açmaz. O kişinin kalbini açmaz. E yaşıyor, nasıl diyorsun açmaz? Sevgili kardeşlerim, gözlerin görebilir ama görme işlemi zihinde gerçekleşiyor. Kulakların sesleri alabilir ama işitme olayı beyinde gerçekleşiyor. Kalbiniz ekinet varsa idrak edemez. İşte bütün bunların faal hale getirilebilmesi neye bağlı? Sizin bir dileğinize bağlı ki o dileğin sahibi olduğunuz an Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Şimdi beraberce bakalım insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdivenin Birinci basamağında Bakara 216'da olaylar var. Biz insanlar olayları yanlış değerlendirebiliyor muyuz? Evet. Bir hırsız başkasının malını çalıyor, seviniyor ama derecat kaybediyor. Öbürü de mal sahibi üzülüyor ama derecat kazanıyor. Allah'a göre önemli olan derecat kazanmak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah ölçüyü koymuş. En'am 132'de وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مَمَعَمِلُوا Hayatınızın 24 saatin 24 saniyesinde de bir şeyler yapıyorsunuz. Ya derecat kazanıyorsunuz ya derecat kaybediyorsunuz. Ölüme kadarki olan olaylarda kaybettiğiniz dereceler kazandığınız dereceden fazlaysa cehennem. Ölüme kadar yaptığınız bütün olaylarda kazandığınız dereceler kaybettiğiniz dereceden fazlaysa gideceğiniz yer neresi? Cennet. Ama Allah Teala bir başka hükmü daha devreye koyuyor. Diyor ki istediğiniz kadar cennetlik amel işleyin. Sizinle cennet arasında bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü devreye girer. Kitap ne? Kur'an-ı Kerim. İşte bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Kur'an şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Kur'an amel terazisini ağırlaştırandır. Öyleyse siz sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olmasını istiyorsanız yolunuz nereden geçmesi lazım? Kur'an'dan geçmesi lazım. Kur'an'a giriş yoksa, ulaşmayı kalben dilemiyorsanız, ne yaparsanız yapın, amelleriniz boşa gidiyor. Hangi ayet? Kehf 105. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Ameller boşa gidiyor. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, günahınız kainat kadar olsun, Allah'ın rahmeti kainatı kuşatmıştır. Allah günahlarınızı örter ve sizi mutlaka birinci kat cennete alır. Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Bu birinci kat cennet. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs tezkiyesiyle cennete girerler. Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için mutlaka bir ustaza gerek var mıdır? Bir mürşide gerek var mıdır? Bir kamil insana gerek var mıdır? Evet, kesinlikle gerek vardır. Nitekim Ali İmran 31'de söylemiştim. İn kuntum tuhibbuna Allah. Allah diyor ki eğer beni seviyorsanız fetebiuni. Bana tabi olun. Öyleyse Allah sevgisinden sonra bizim gerçekten sevgimizin kalpten olup olmadığının alameti farikası sağlaması nedir? Tabiyet. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. O zaman sevgili kardeşlerim, ulaşmayı dilediniz, engelleri kalkladı Allah Teala ve Tekabun 11'e göre hidayetle kalbinize ulaştı Allah Teala Rahim esmasıyla. Kalbinizi kendisine çevirdi kafotuç. En'am 125'e göre göğsünüzden kalbinden nur ulaştı ve sonuçta 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. Mürşidinize tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an ibadetlerin sultanı zikre başlıyorsunuz. Diğer bütün İslam'ın 5 şartını hepsi zikrin bir yardımcısıdır. Hiç unutmayın. Zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Ne olacak ne olmuştur. İşte hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en fazla derecesini yükselten, altın ve gümüş infaktan daha kıymetli, şehit olmaktan daha müteber bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulullah. O Allah'ı zikretmektir diyor. Ve dikkat edin, mutluluğumuzun anahtarı nedir? Allah'ı zikretmektir. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar Allah'ı zikrediyorsanız mutluluğunuz o kadar. Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse mutluluğunuz Allah'tan geçer, Allah'ın zikrinden geçer. Ama Allah'ın zikrinin sizi o mutluluğa ulaştırabilmesi için bir hazırlık devresini geçmeniz lazım. İşte bu hazırlık devresi 7 Furkan 12 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırıyor ve onun için ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs tezkiyesiyle cennete girerler. Nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için mutlaka mürşide ne yapmanız lazım? Tabi olmanız lazım. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartı ölür. Öyleyse hepimiz üstazımızı, şeyhimizi, mürşidimizi aramakla mükellefiz. Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bakara 45-46 وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ Mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesine başlayamayız. Mürşide ulaşmadan kalbimize iman yazılmaz. Mürşide ulaşmadan günahlarımız sevaba çevrilmez. Mürşide ulaşmadan yedi nimetin yedisine de sahip olamayız. Ulaşabilmemiz için ne lazım? Mutlaka ulaşmayı dilemek. 12 tane insanla Allah Teala bize mürşidi gösteriyor ve derhal ona tabi olduğumuz zaman bir mürşit önünde tövbe etmek var, bir de kendi kendimize tövbe etmemiz var. İkisinin mukayesesini sizlere sunmak istiyorum. Bir kişi üstazın önünde tövbe ederse alacağı ikramlar nedir? Kendi başına tövbe ederse Allah'tan alacağı nedir? O mukayeseyi bir slide'da yapıyoruz. Mürşit önünde yapılan tövbe ile kişinin kendi kendine tövbesinde. Mürşit önünde yapılan tövbede devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Kendi kendine tövbe ettiğin zaman bir şey olmaz. Devrin imamın ruhu gelmez. Mürşit önünde yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilir. Furkan 70. Kendi kendine yaptığınız tövbede günahlar sevaba çevrilmez. Mürşit önünde yapılan tövbede kalbe iman yazılır. Kendi kendine yaptığınız tövbede yazılmaz. Ayetleri de gösteriyoruz. Mürşidden yapılan tövbelere vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Kendi kendine yaptığınız tövbelere vücuttan ayrılmaz. Mürşidden yapılan tövbede zikretmeye başladığın zaman iki çift nur gelir. Kendi kendine yaptığınız tövbede nur gelmez. Bire 700 kazanmaya başlarsınız. Bire 10 kazanır. İrade güçlenir, irade güçlenmez. Yani kendi kendine yaptığınız tövbede Rahman esmasının bir gereğidir. Bire 10 kazanırsınız. Ama Rahim esmasının gereği yedi nimeti Allah'tan alamazsınız. Yedi kalp şartının sahibi de olamazsınız. Ve bugün dikkat edin, camilerimiz dolup taşıyor. Hedef ne? Hedef insanların birbiriyle dost olması, kardeş olması, yardımlaşması. Resulullah'ın iman, Müslüman tarifi nedir? El müslümü selime minel müslümine min nisani ve yedi. Müslüman nedir? Diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Şu anda bu hadis-i şerif gereğince biz İslam alemini böyle söyleyebilir miyiz? Çünkü neden söyleyemiyoruz? Nefs tezkiyesi yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sözü nefsini tezkiye eden Müslümanlar için söylemiş. Şimdi hadise bakalım. Bir insan nüfuzcana İslam yazılı ben Müslümanım diyor. Bir de Allah Resulü'nün Müslüman tarifine bakalım. Allah Resulü diyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi ben de size emrediyorum. Birinci emir size dinlemeyi emrediyorum. Hadis-i şerif gelsin. İkinci emir size itaati emrediyorum. Üçüncü emir size cihadı emrediyorum. Dördüncü emir size hicreti emrediyorum. Beşinci emir size cemaat olmayı emrediyorum. 5 şeyi Allah Peygamber Efendimiz'e emretmiş. O da bize emrediyor. Ve cemaatin dinin esası olduğunu ifade ediyorum. Ve kim cemaatten ayrılsa İslam bağını boynundan çıkartmıştır diyorum. Ve dikkat edin, sahabeden bir tanesi ya Resulullah bu kişi namaz kılsa da oruç tutsa da mı? Evet diyor. Çünkü siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Allah size Müslümanlar, Allah size müminler, Allah size Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Şimdi sevgili kardeşlerim, kimdir Müslüman? Müslüman dinleyen, mürşidini dinleyen Müslüman, emrine itaat eden Müslüman, nefsi cihadı yapan Müslüman, ruhunu hicretle Allah'a ulaştıran Müslüman, cemaatin içinde yer alan kişi. Kul da aynı şekilde öyle. Ama sadece dilden bu sözler söyleniyor ve bu dilin getirdiği mana, yaşam noktasında kimsenin bir ilgisi yok. Sabahtan akşama kadar İranilerin sözüyle ifade edeyim. İraniler diyorlar ki geldik, toplandık, konuştuk ve dağıldık. Amaçsız bir şey. Halbuki ne olması lazım? Bu ayetlerin hülasasında mana itibariyle bizden ne istiyor? Biz onu kalbimize nakşedebildik mi? Mesela sualim var size. Dost dost diyoruz. Kimdir Allah'ın dostları? Resulullah tarif etmiş. Hamele-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. İşte hadis-i şerif, Kur'an taşıyıcıları. O Kur'an taşıyıcılarına dost olanlar Allah'ın dostu, o Kur'an taşıyıcılarına düşman olanlar Allah'ın düşmanı. Allah Resulü söylemiş. O zaman eğer Allah Resulü söylemişse bu konuda bizim kendi kendimizi analiz, kriteriz etmemiz gerekmez mi? Ya ben Allah'ın dostu muyum? Allah bana dost olmayı emrediyor. Ben Allah'ın dostu muyum? Allah'a dost olmak için ne lazım? Allah'ın dostuna dost olmak lazım. O zaman Allah'ın dostunu arayacaksınız. Allah'ın dostunu bulan arayan kişidir. Allah'ın dostunu bulamayan da aramayan kişidir. Aramak istiyor musunuz? Evet. Şimdi aradığınızı ve tövbe ettiğinizi kabul ediyorum. O üstazın, o mürşidin size emrettiği şey, diğerlerini zaten yapacaksınız. Emrettiği şey zikir, zikir, zikir. 15 bin zikirle nefsinizin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen nurlar, fazıllar %7 artarak devam eder. Nefsi emarede %7, 15 bin zikir. Nefsi levamede %7, 17 bin zikir. Nefsi mülhemede 19 bin zikir. Dikkat edin, zikri yapan fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen iki çift nur göğsüne gelir, açılan yolu takip ederek nefsin manevi kalbine infak eder. Gelen nurlar kalbe yerleşir. 21 bin zikir. Nefsi mutmainne. Dördüncü kat. Nefsi mutmainne demek ne demek? Kişinin doyuma ulaşması, mutlu olması manasına geliyor. Öyleyse insanı doyuran şey ne? İnsanı doyuran şey dünya zenginliği, şan, şöhret değil, makam değil. İnsanı doyuran, mutmain kılan, mutluluğa ulaştıran Allah'ın zikridir ve kalbe inen nurdur. %30 dura ulaştığınız an nefsinizin en büyük afeti olan hırs afetini kontrol altına almış olursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Öyleyse evvel emirde biz cennete gitmek istiyorsak, ne yapmamız lazım mutlu olmak istiyorsak? Hırs afetini, bu hırs afeti dünyada neye sahip olursanız olun yeterli görmeyen bir anlayışı bize empoze ediyor. Ama siz o %30'luk nura ulaştığınız zaman, mutmainne kademesine ulaştığınız zaman hırs afetini kontrol altına alıyor Allah Teala ve mutmain olan kişi diyor ki ya Rabbim bana neyi verirsen en güzeli odur. İyi ki daha fazlasını vermedim, verseydin azardım. İyi ki daha azını vermedin, vermeseydin isyan ederdim. Ve kişi böylece mutmainne kademesine geliyor. Bitiyor mu burada? Hayır. 23 bin zikirle nefs-i raziye geliyor. 25 bin zikirle nefs-i marziye ve 33 bin zikirle, 25 bin zikirle nefs-i marziye ve 33 bin zikirle nefs-i tezkiye. Şimdi dikkat edin. Ulaşması gereken vücudumuz, ruhumuz da Allah'ın zatından üfürülmüştü. Ve halk arasında şöyle bir söz var. Haydan geldik, öyle değil mi? Ruhumuz bize nereden verildi? Allah'tan. Nereye gidiyoruz haydan geldiysek? Huya gidiyoruz. Ruhumuz nefs tezkiyesiyle huya ulaştı mı? Ulaştı, Allah'ın zatına ulaştı. 7 tane gök katı geçerek Allah'ın zatına ulaştı. Hangi ayet bize bunu söylüyor? Fatır 18. Ne diyor Rabbimiz? Men tezekka fennemâ yezekâ li nefsî. Kim tezkiye olursa ruhunu Allah'a ulaştırır. Ruhun Allah'a ulaşmasını sağlayan Rabbimiz ama nefsimizin manevi kalbinde %51 nurla bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Bizi mutsuzluktan kurtaran da Allah'ın nurlarıdır. Nefsimizin manevi kalbi %100 karanlıktan %51 nura ulaşınca ne kadar mutluyuz kim söyleyecek? %51. %51'lik durumla bir slaytımız var. Mutluluk insanın iç dünyasında nefsle ruhun kavgasının bitmesidir. Mutluluk insanın dış dünyasında insanın başka insanlarla kavgasının sona ermesidir. Mutluluk Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesidir. Bu slaytımızı da gösterirsek ve böylece konuşmamızı sonlandıran daha fazla vaktinizi almamak istiyorum. Mutluluğun üç şartı. Birinci şart üç alemde. İç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah'la olan ilişkilerimizde. Kesin bir mutluluğa ulaşmak. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde. Ve mutluluğun ikinci şartı daimi olması. Yani kısa mutlulukla zevkleri karıştırmamak lazım. Bir zevki yaşarsınız biter ama mutluluk öyle değil, daimi bir olaydır. Ve mutluluğun üçüncü şartı da üç alemde. İç dünyamızda nefsle ruhun kavgası. Değişen ne? Değişen ruh mudur yoksa nefsimiz mi? Nefs. Bize Allah-u Teala nefsi vermiş. Ben nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemizi istiyorum. Tasfiye noktasında ihlasa ulaşıyoruz. Ve böylece nefsle ruh arasında kavga bitiyor. Dış insanlarla olan kavgamızı sona erdiriyoruz. Eğer nefsimizin manevi kalbinde afetler yoksa, özellikle kavga eden seslere, taraflara sesleniyorum. Karı koca, aile reisi bay kardeşimiz, nefsi ihlasta, eşi de nefsi emmarede. Kavga olur mu? Ne diyorsunuz? Olmaz çünkü o kişinin diğeriyle kavga edebilmesi için afetlerin var olması lazım. Afetler yok. Afetler yok, kavga yok. Diyelim ki bey nefsi emmarede, hanım ihlasta. Afetleri kalbinden temizlemiş. Yine kavga olabilir mi? Olmaz. Kavganın var olabilmesi için her iki tarafın ne olması lazım? Nefsleri karşı karşıya geliyor. Onun için muhterem Efendimiz ne diyor? Eğer bir yerde kavga varsa tek taraflı değil. Çift taraflı. Birisinin hatası %1, diğerinin %99. Hiç önemli değil ama her ikisinde kavga eden tarafların hangi bedenleri kavga halinde? Onları kullanan kim? İşte sevgili kardeşlerim, biz de kavga eden taraflara diyoruz ki kavga etmeyin, mutluluğu yaşayın. Kavga etmek istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Evet, zikredeceksiniz. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Bitiminden sonra nefsi var, tekrar saldıracak. Tamam, o sırada da kesinlikle onun size karşı yaptığı hataları ne yapacaksınız? Affedeceksiniz. Bakın, Allah Kur'an-ı Kerim'de bize kimi örnek gösteriyor? Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz. Hangi ayet? Ahzab 21 ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'a çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde ne var? Güzel bir örnek var. O bizim için örnek. O örneği Allah neyi emrediyor? Arap 199. Huzul avfe ve amir bil urfi ve anit ene cahilin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Öyleyse o örnekse, biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra gerçekten başkalarıyla olan kavgamızı bitirmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Bir, zikredeceğiz. İki, affedeceğiz. Üç, ne yapacağız? Üç, bitiminden sonra onların da bu hatadan onları kurtarmak için ne yapacağız? Tebliğ edeceğiz. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Allah Resulü diyor ki, benim sözlerim şeriat, fiillerim tarikat, davranışlarım marifet ve hakikat da benim sırlarım diyor. Bunların hepsini Allah Kur'an-ı Kerim'de özetlemiş. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın Resulü'nü örnek alırsanız bunlar sizden uzakta değil. En üst seviyedeki kanun, liyakat, mükafat kanunu. Layık olursanız bir bir bunu Allah'tan alırsınız. Hepinizin bütün bu güzel mükafatlara ulaşmanızı, şu dünyayı cennet içinde geçirmenizi, diğer insanlarla olan kavgayı tamamen sonlandırıp herkesle dost olmanızı, herkesi sevmenizi, sevdirerek de mutlu olmanızı Rabbimizden, Efendimiz himmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala bir araya getirdi. Bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere Allah'ın Kur'an-ı Kerim kavramlarından bahsetmek üzere velayet bu kavramlardan bir tanesi. Veli dost demek, evliya dostlar demek, dost kelimesinin çoğulu. Velayet de evliyalık demek, velilik demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, evliya deyince Türkçemizde bunun bir karşılığı var. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Allah'ın zatına ulaşmış ruh, o kişi ölmeden evvel, ruh Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Allah'tan emanet olarak gelen ruh, emanetin sahibine geri gönderilmiş. Kişi hidayete ermiş ve Allah'ın evliyasından olmuş. Hidayetin ruh açısından ne olduğuna baktığımız zaman Allah-u Teala kesin bir muhteva oluşturuyor. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun hidayeti Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'a rücu etmek, yani geri dönmek, geri dönerek Allah'ın zatına ulaşmak ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'a sarılmak adıyla geçen Allah'ın zatında yok olmak. Nisa 175'te Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söyledikleri açık ve kesin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah-u Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını istiyor. Ve bu istek farz hükümleriyle 12 defa üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Mutlaka ruhumuz Allah'a ulaşacak, ulaşması lazım. 12 defa farz kılınmış. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi veli olur. Allah'ın evliyasından, velilerinden biri olur. İşte Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Bu iki ayet hidayetin, ruhun hidayetinin Allah'ın zatına ulaşmak olduğunu söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevaya baktığımız zaman velayetin çok şeyler içerdiğini görüyoruz. Sadece ruhumuzun Allah'a teslimi değil. Öyleyse bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın işaret buyurduğu çok şeyin ard arda vücuda getirilmesi gerektiğini görüyoruz. Velayet nerede başlar? 28 basamaklık İslam merdiveninde ya da Allah'ın tek dininin, kainatın tek dininin, Hanif dininin merdiveninde, 28 basamaklık merdiveninde 22. basamaktan başlar. Öyleyse ne oluruz da Allah'ın evliyası oluruz? Nasıl Allah'ın evliyası oluruz? Merdivenlerin basamaklarına birer birer bakalım. Biz birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçiliriz. Üçüncü basamakta

Veli olmanın temelinde yatan standart öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen Allah'ın evliyası olamaz, cehennemden de kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 7. basamağa böylece ulaşmıştır. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. 9. basamakta kalbindeki Allah'ın nurlarının kalbe girmesini temin edecek olan nur kapısını Allah'a çevirir. Ve kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Allah'ın nurlarının kalbe ulaşabilmesi için. Kişi zikir yapar 11. basamakta ve kalbine rahmet sızmaya başlar. Neden sızmaya başlar? Neden girmiyor da sızıyor? Çünkü kalp mühürlü. Bütün kalpler başlangıçta mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine Allah'ın nurunun girebilmesi için mühürün açılması lazım. Bu basamakta henüz açılmıyor. Ve kalbe rahmet sızıyor. Bu sızıntı %2'yi buluyor. Sızma 12. basamakta %2'ye ulaşması ve böylece huşuya ulaşmamız 12. basamakta. 13. basamakta ise Allah kime tabi olacağımızı bize gösteriyor. Mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta ulaşıyoruz ve tabi oluyoruz. Bu tabi oluş Allah'tan 10 tane nimet almamıza sebebiyet verir. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Kalbin mühürünü Allah Teala açar. İkinci nimet. Üçüncü nimet kalbimizdeki küfür kelimesini alır ve dışarı atar. Herkesin kalbinde başlangıçta mutlaka küfür yazar. Sonra Allah Teala kalbimizin içine iman kelimesini yazar. Allah'ın dördüncü nimeti. Beşinci nimet günahlarımızı sevaba çevirir. Altıncı nimet ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu veli olmanın ruh açısından başlangıcıdır. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Her %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde. Bir kademe nefs tezkiye olur. Nefs tezkiyesinin her %7 nur birikiminde fizik vücutta şeytana %7 oranında kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. İşte böylece bir bütün ortaya çıkar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsimizin kalbinde zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden, nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Ve bu topluluk bir muhteva oluşturur. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikiminde nefsi emmarenin sahibi oluruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame, nefsini levmeden bir kişi oluyoruz. Kınayan bir insan oluyoruz. Ruhumuz ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dördüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mutmainne, Allah'ın verdiklerinin bize yeterli olduğu bir noktaya ulaşıyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Ondan sonra Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci gök katına ulaştığı zaman, altıncı gök katına ulaştığı zaman Allah da bizden razı oluyor. Yedinci gök katında ise yedi tane alem geçen ruhumuz Sitetül Münteha'ya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına

ulaşıyor. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Bizlere emanet olarak üflenmiştir, verilmiştir. Bu emanetin sahibine dönüşü asıldır. Ve emanet sahibine geri dönmüştür. Bu sahibe geri dönüşle ruhumuz kalmamıştır ve Allah'ın zatında kaybolmuştur, ifna olmuştur, yok olmuştur. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi buna Allah'a sarılmak diyor. Ama Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi buna sığınağa sığınmak diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde de sığınağa sığınanlardan, evap olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse kimin ruhu sığınağa sığınmışsa o kişi evliya olmuştur. İşte bu noktaya kadar Vel-Asr suresinin 3 kademesi geçilmiştir, 3 safhası geçilmiştir. Birinci safhada kişi amil olmuştur. İkinci safhada kişi mürşidine ulaşmıştır. Üçüncü safhada ruh vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu muhteva, ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman ulaştığımız yer velayettir. Allah'ın evliyası olmaktır. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca evliya oluşmuştur. Zamanımız insanına sorarsanız eğer, evliya mı dedin? Onlar eskiden varmış bir zamanlar. İşte bak, orada türbeleri var. Onlar evliya. Bu zamanda evliya mı olurmuş derler size. Bunları dedikleri zaman belki de ona söyleyen bizim kardeşlerimizden, evliyalardan bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bildiklerini zannettikleri temellere göre konuşurlar ama realitede bilmezler. Size bu kadarcık bir 15-20 dakika içinde söylediğimiz bu sözlerin onlar için belki anlaşılması bile mümkün değildir. Her söylediğimiz bir Kur'an ayeti kerimesi olmasına rağmen anlamaları zor. Ama sizler Allah'ın üniversitesinden mezun olacaksınız. Sizler anlıyorsunuz. Öyleyse kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa ne olmuştur? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Yani nefsin kalbindeki afetlerin %51'i o kişinin nefsinin kalbini terk etmiştir. Kapı dışarı edilmiştir. Ve nefsin kalbi %51 oranında faziletlerle dolmuştur. Şeytan yalnız karanlıklara, yani nefsinizin afetlerine tesir edebileceği cihetle şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100'dü. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %49'a düşmüş, yani yarıdan daha aşağı inmiştir. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta şeytanın hakimiyetini kaybettiği, nefsinizin kalbindeki hakimiyetin Allah'ın nurlarına geçtiği noktadır.
Bunun için evliyasınız. Artık nefsinizin kalbinde kötülükler değil, iyilikler hakim. Nefsin afetleri değil, ruhun hasletlerinin eş değeri olan faziletler hakim. Allah'ın nurları hakim. Şeytanın karanlıkları değil, Allah'ın nurları hakim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Muhtevaya baktığımız zaman velayetin 7 kademe oluşturduğunu görürüz. 7 kademelik bir velayet müessesesi, evliyalık müessesesi. Birinci kademe fenafillah kademesi. Bu kademelere makam denir. Velayet 7 makamdan oluşur. Fenafillah birinci makam, bekabillah ikinci makam veya fena birinci makam, beka ikinci makam, zühd üçüncü makam, muhsinler makamı dördüncü makam, ihlas makamı beşinci makam, İhlas'tan evvel Ulul Elbab makamı var. Beşinci makam. İhlas makamı altıncı makam. Ve Salah makamı yedinci makam. Velayet 7 tane makamdan oluşur. Fena fillah ne demektir? Fena ifna olma demek. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde zatında yok olmak. Fena filan makamı. Ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında kaybolur. Eğer Allah'ı görebilseydiniz, kendinizi de görebilseydiniz, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğunu görecektiniz. Ve fena makamının sonunda bekaya adım attığınız noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e yükselir. Sonra %61 nur birikiminin ötesine geçtiğiniz zaman ki zikriniz her geçen gün biraz daha artıyor. Bunun ötesine geçtiğiniz zaman beka makamının sahibi olursunuz. Allah Teala fena makamını, yani ruhunuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında İfna olması, Allah'ın zatına ulaşmasını Şura 13'te çok net olarak anlatıyor. Allah kullarından dilediğini seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ve evliya kılar demek bunun manası. Bu ulaşan kişi Allah'ın zatına ulaşmıştır ve arkadan da sığınağa sığınmıştır. Veya neye göre? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı femen şaa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi, dileyen kişi diyor Allah Teala neyi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol ittihaz eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur buyuruyor.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim sığınağa sığınmışsa o Allah'a sarılmış olandır. Kaf 32'de Allah Teala diyor ki: "Ve özlüfetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar, meaba sığınmış olanlar ve hafiz olanlar ve başların üzerinde devrin imamının ruhu bir muhafız olarak bulunanlar için. İşte evvap olmak, meaba sığınmak, Allah'ın zatına sığınmak, Allah'ın zatında yok olmak manasına geliyor. Ve demin söylediğimiz Nisa 175'te Allah'a sarılmak anlamına geliyor. Burası fena makam. Sonra kişi bir sonraki makamda beka makamına ulaşır. Nedir beka makamı? Nisa suresinin Enam suresinin 145. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Selam yurdu vardır diyor. O altın tahtlardan bahsediyor Allah Teala. Karşılıklı altın tahtlar. Aslında tahtların adı erayik veya sürur. Huzur namazının kılındığı Allah'ın huzurunda bu altın tahtlar, eğer huzur namazının imamına geriden bakıyorsanız, saflardan herhangi birisinden bakıyorsanız, imamın sol tarafında yerden yaklaşık 4 metre yukarıda ve imamın ön tarafında 8-10 metre ötesinde, belki biraz daha fazla. Altta çok sayıda taht var. Yukarıya yükseldikçe tahtların sayısı giderek azalıyor. Ve daha ilginç bir konu, alttaki tahtlar som altından yapılmış, üsttekiler de öyle. Ama yukarıya doğru çıktıkça tahtların üzerinde mücevherler oluşmaya başlıyor. En üsttekiler tamamen mücevherlerle süslü. O tahtların en üstündeki de her zaman devrin imamının tahtı. Mutlaka devrin imamının canlı olması gerekiyor. Hayatta olması gerekiyor. İşte o tahtlara Allah Teala erayik veya sürur diyor. Allah Teala'nın indinde teslim yurdu, selam yurdu. Burası velayetin ikinci makamı. Burada nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den %71'e kadar yükselecektir. Ne zaman günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmeye başlarsanız, bilin ki nefsinizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. İşte günün yarısından fazla
zikir yapmanın muhtevası nefsinizin kalbindeki nurların %70'i, 71'i aşmasıdır. Bu noktaya zühd diyor Allah Teala. Ve Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Onlar kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler." Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedele sattılar diyor. Esir tüccarlarına satıyorlar. Burası zühd makamı, velayetin üçüncü makamı, fena makamı, fena fillah. Allah'ın içinde, fi içinde, fena fillah, Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. Fakat beka billah, Allah ile beka, baki olmak, kalmak, bulunmak, fillah değil, billah, bi ile, bi billah, Allah ile birlikte olmak, Allah'ın huzurunda Allah ile beraber olmak, Allah'ın huzurunda olmak, Allah ile olmak, Allah'ın içinde olmak değil. İşte zühd makamında kişinin nefsindeki nurlar giderek artar ve kişiyi fizik vücut teslimine doğru yaklaştırır. Allah Teala bundan evvel hayati bir tehlike ile kulunu mutlaka imtihan eder. İşte böyle bir imtihandan sonra günün yarısından daha fazla zikir yapan kişi, zikri daha çok arttığı bir noktada bir fizik vücut imtihanından, hayati bir tehlikeyle imtihandan geçer. Allah Teala'ya ispat eder ki hayatının kendisi için bir değeri yoktur. Kıymetli olan Allah'tır. Hayatınızı veya Allah'ı tercih edeceksiniz. Allah'ı tercih ettiğiniz zaman Allah Teala hayatınızı mutlaka kurtarır ve sizin yaşamanızı temin eder. Allah'ın evliyası olmak için fizik vücudunuzu önce Allah'a bir hayati tehlikeden geçerek teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bu tehlikenin oluştuğu noktada tercihiniz var. Ya kendi vücudunuzu tercih etmek, doktora gitmek, tedavi olmak veya Allah'ı tercih etmek, vücudunuzun bir kıymetinin olmadığını, Allah'ın sizin için kıymetli olduğunu Allah'a ispat etmek. İşte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah Teala sizi fizik vücudunuzun teslim olduğu noktaya ulaştırır. Bunlara Allah Teala muhsinler diyor. Nisa 125'te diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve hüve muhsinu." O kişi ki vechini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala.
Öyleyse veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsinlerden olan kişi. Peki fizik vücudumuzun gerçek anlamda Allah'a teslim edilip edilmediğini nereden anlarız? Anlamak çok basit. Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var. Nefsimizin kalbinde hala %9 afet var. Biz %81'e kadar zühd makamında oluruz. %81'den sonra %91'e kadar muhsinler makamında oluruz. Yani burada muhsinler makamında iken daimi zikrin sahibi oluruz. Zikrimiz öyle bir artar ki bir gün daimi zikrin sahibi oluruz. Ne olur daimi zikrin sahibi olursak? Daimi zikrin sahibi olursak ulul elbab makamının sahibi oluruz. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nasıl anlarız böyle olduğumuzu? Eğer biz Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsak, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsak, bütün emirlere itaat, yasak edilen fiilleri işlememek. Yani marufu tatbik etmek ve münkeri reddetmek. İşte böyle bir standartta kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Orası o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktadır. Sonra mı? Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün zikrinizi arttıra arttıra daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığınız için, zikrinizi hiç kesmeyeceğiniz için zülmani kapının açılması artık mümkün değildir. Ne olurdu? Kesseydiniz zikrinizi ne olurdu? Zikrinizi kestiğiniz anda rahmetin, fazlın ve salavatın gelmesi duracaktı. Durduğu zaman rahmetin, fazlın ve salavatın Rabbani kapıdan zülmani kapıya indirdiği ve zülmani kapıyı kapattığı mühür onun üzerine baskı yapan üç grup enerjinin baskısının yok olmasıyla aşağıdaki baskı, karanlıkların, zulmün karanlıklarının baskısı, şeytandan gelen karanlıkların baskısıyla mühür tekrar eski yerine geri gönderilir ve kalp tekrar karanlıklar tarafından işgal edilir. Ama ne kadar fazilet kalpte iman kelimesinin etrafına yapışmış, oraya yerleşmişse o yerleşenlerin karanlıklar tarafından dışarı atılması mümkün değildir. Çünkü kalpte iman kelimesi var ve iman kelimesi karanlıkları çekmez. Sadece fazilete çeker. Fazilet etrafında birikir. %7 fazilet birikimi olmuşsa o hep öyle kalacaktır. Artacaktır. Zikir yapıldıkça nefsin kalbindeki nurlar artacaktır.
nasıl artacaktır? İman kelimesinin etrafına yapışarak, yapıştığı andan itibaren o artık kalpten atılamaz. İşte böylece 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 2'de fazilet birikimi, %51, nefs tezkiyesi. Ondan sonra bu rakamın %91'e çıkması fizik vücudun teslimi. Ve daimi zikre ulaşma ve ulul elbap olma. Yani hikmet sahibi olma. Yani bu noktaya kadar kişi ilmel yakindedir. Bu noktadan sonra artık aynel yakinin sahibidir. Hikmet sahibidir, tezekkür sahibidir, hayır sahibidir kişi. Kimdir o insan? Ulul elbaptır. Hikmet sahibi olanların muhtevalarına baktığımız zaman bunların 4 tane temel şartı var. Vasıf şartı var. Bir tanesi daimi zikrin sahibidir kişi. İkincisi bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmadan evvel kişi nefsinin kalbinde zaten %9 karanlık kalmıştır. Ama zikri daime ulaştığı zaman nefsin kalbi zaten %100 nurlarla dolmuştur. Zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbinin tamamen nurlardan oluşması söz konusudur. Çünkü zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atarsınız. Nefsinizin kalbinde diyelim ki başlangıçta hiç nur yok ama iman kelimesini Allah-u Teala yazdı kalbinizin içine ve siz zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmaya başladığınız andan itibaren bütün karanlıklar kapı dışarı edilecektir. Neden? Çünkü Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri yukarıdaki kapıdan gelecekler ve rahmet bu üç grup nur Rabbani kapının üzerinde bulunan hareketli hale gelmiş olan mührü aşağı iteceklerdir. Zülmani kapıyı kapatacaklardır. Bu noktadan itibaren Zülmani kapının üzerine bu nurların baskısı olduğu için Zülmani kapı açılmayacak ve nefsin kalbindeki bütün karanlıkları dışarı atmak üzere kalbin içi faziletlerle dolacaktır. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilecektir. Çünkü karanlıkları nefsinizin kalbinde tutacak olan küfür kelimesi artık orada yoktur. Mürşidinize ulaştığınız gün Allah-u Teala küfür kelimesini kalbinizden alıyor, kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece ne oluyor? Böylece bir muhteşem dizayn oluşuyor. Söylediğimiz noktaya ulaştığınız zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbinde artık %100 faziletler nefsinizin kalbini işgal etmiştir. Böyle olduğu için afetler tamamen yok olmuştur. Bunun kesin iki tane mükafatı vardır. Birisi, Allah-u Teala kalp gözünüzü mutlaka açar, size fiziğin ötesini göstermeye başlar. İkincisi, Allah-u Teala kalp kulağınızı açar ve Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Hikmet sahibi olmak bu 4 tane vasıf şartını mutlaka oluşturur. Otomatik olarak bunlar verilir. Bunlar muktesap haktır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, ulul elbap olmuşsa daimi zikrin sahibidir.
kalp gözü, nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Böyle olduğu için de kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane vasıf şartının üç tane sonuç şartı var. Bu vasıflara sahip olan kişi mutlaka bu üç tane sonuç şartının sahibidir. O kişi hayrın sahibi olur. Neden hayrın sahibidir? Hayır, derecat kazandığınız bütün işlemlerdir. Bu kişi hayatının her saniyesinde derecat kazanıyor. Zikir yaptığı için her saniye, daimi zikrin sahibi olduğu cihetle her saniye derecat kazanıyor. Ve her bir saniye kazandığı bir derecat 700 katını Allah-u Teala ona ihsan edeceği için 700 derecat olarak amel defterine kaydediliyor. Bu kişi hayır sahibi. Diyelim ki bu kişi bir günah işlemiş, namazını vaktinde kılamamış. Derecat kaybetse bile namazını vakti kılamadığı için 10 derece, 20 derece, 30 derece kaybetse bile o kişinin kazandığı her saniye 700 derecedir. Yetmez. O kişi öyle bir hüviyettedir ki o mutlaka mücbir sebeplerle namazını kılamamıştır. Yani vaktinde kılamamıştır, gecikmiştir. Şartları Allah-u Teala ondan daha iyi bilir. Arkadan mutlaka o namazı kaza edecektir. Ettiği zaman gene derecat kazanacaktır. Ama o hata en yaptığı, mücbir sebeplere dayalı olarak yaptığı o olayda kaybettiği derecatın var olmasına rağmen kazandığı derece mutlaka kaybettiğinden fazla olduğu için hep hayır kazanan bir hüviyettedir kişi. İşte böyle bir insan aynı zamanda ehli tezekkürdür. Yani zikir ehlidir. Allah Teala ile her an konuşur, Allah'a sual sorar, Allah'tan suallerinin cevabını alır. Sonra mı Allah Teala'nın aldığı bu suallerin cevabı muhacesinde kendisine bu suali soranı da cevabını Allah Teala'dan aldığını bildir. Ne almışsa onu ulaştırır. Cevabı Allah'tan aldığını da söylemekten çekinmez. Bu kişi öyleyse ehli tezekkürdür. Olayları tezekkür etmek imkanının sahibidir. Allah ile konuları tezekkür etmek imkanının sahibidir. Allah'a sual sormak ve cevap almak imkanının sahibidir. Ve bu kişi hüküm sahibidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayetin bir iki ayete daha bakmak suretiyle onunla çağrışım yapan 28 basamağın İslam'ın ya da Hanif dininin 28 basamağının hangisine ait olduğunu ayetin mutlaka bilir. İşte sevgili kardeşlerim, burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Hüküm sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz, ehli hayır olursunuz, ehli hükm olursunuz ve Allah-u Teala'nın indindeki adınız hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamında sadece zemin katı görebilirsiniz. Burası 26. basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve velayetin 5. makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Burada Allah-u Teala size devrin imamının dergahının gizli taraflarını, yani manevi veçhesini gösterecektir. Sonra mı? Sonra bir gün birinci kat gösterilmeye başlanacaktır. Bileceksiniz ki Ulu'l-Elbab makamını aştınız, İhlas makamının sahibisiniz. Ve evvela Allah-u Teala size birinci kattaki secde mahalini gösterecek. İkinci kattaki suvarılma işlemlerinin şeffaf suvarılma havuzlarında nasıl gerçekleştiğini gösterecektir.
üçüncü katla katta iki katlı bir mescidin içinde nasıl secde edildiğini, ibadet edildiğini gösterecektir. Üçüncü katla dördüncü katı birbirine bağlayan mihenk menfezini gösterecektir. Bir sonsuz silindirin içinden nasıl insanların, insan ruhlarının muhteşem bir hızla üçüncü kattan dördüncü kata çıktıklarını gösterecektir. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslını gösterecektir. Beşinci kattaki Beyt-ül Haram'ın aslını gösterecektir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olma, nurlanma makamında hem nurlanmanın nasıl olduğunu hem de oradaki içeriye giren veya içeriden çıkan kişinin vücudunun şeklini alan devamlı değişen kapıyı gösterecektir. Sonra mı? Sonra Allah Teala fetih kapısını gösterecektir. Ve yedinci katın birinci alemi olan zikir hücrelerini, ikinci alemi olan Ümmül Kitabı, üçüncü alemi olan Kudret Denizi'ni, dördüncü alemi olan Makam-ı Mahmud'u, beşinci alemi olan Divan-ı Salihini, altıncı alemi olan zikir hücrelerini, birinci alem, ikisi de hücre, birinci alem kader hücreleri, altıncı alem zikir hücreleri. Ve zikir hücrelerinden sonra indi ilahi gösterecektir. İndi ilahide de en üst noktayı, varlıklar aleminin sonunu gösterecektir. Burası Sitretül Münteha'dır. Sitretül Münteha ile birlikte İhlas makamı da tamamlanır. Ulu'l-Elbab makamı için Allah-u Teala diyor ki li ulu'l-Elbab yeskurunallâhe kıyamen kududen ve alâ cunûbihim. O ulu'l-Elbab kullarım var ya, ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Müteşabih ayetlerin manalarını tezekkür edebilenlerin sadece ulu'l-Elbab olduğunu söylüyor Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Nefslerinin bütün afetlerini yok ederek, bütün katışıklardan nefslerini temizleyerek, nefslerini halis kılan insanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, ruhunuzun teslimi, fizik vücudunuzun teslimi, nefsinizin teslimi. Üçü de hanif olarak gerçekleşir. Ruhunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Nefsinizi Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Ve tövbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Tövbe-i nasuh'taki birinci makam, tövbe-i nasuhu yaptığınız noktadır. Birinci kademe,
tövbe-i nasuhi yapmanın yaptığınız noktadır. İkinci kademe Allah'ın size salah nurunu verdiği ve günahlarınızı örttüğü noktadır. Üçüncü kademe o örttüğü günahları Allah'ın sevaba çevirdiği noktadır. Dördüncü kademe irşada ulaştığınız noktadır. Bu dört kademelik salah makamının bu dört kademesinde nefsinizin kalbi dört mertebe daha müzeyyen olur. Bir mertebe ulul-elbab makamında müzeyyen olmuştu. Zemin kat gösterilmişti. Yedi mertebe ihlas makamında müzeyyen olmuştu. Bütün gök katları gösterilmişti. Ve dört mertebe de burada müzeyyen olur. Allah'ın verdiği hediyelerle ve kişi iradesini Allah'a teslim edecek hale gelir. İradesini de Allah'a teslim eder. Beşinci kademesinde salah makamının. Burası aynel yakinin ötesidir. Hakkul yakindir. Hakkul yakin makamında iradeniz de Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. Salah makamının beşinci kademesi. Ve irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olunursunuz. Burası irşada tayin olunduğunuz yerdir. Dört tesliminizi de gerçekleştirdiğiniz yerdir. Ve kemal derecelerinde sona ulaştığınız yerdir. İnsanı kamil olduğunuz yerdir. Bunun ötesi altıncı kademe her ülkedeki, her milletteki Resullere aittir. Yedinci kademe ise sadece devrin imamına aittir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, velayet kademeleri. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek Allah'ın hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine gitmesini oluşturmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın yollarından bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yollardan bahsediyor. Bir yol var, Allah'a ulaştırır. Bir yol var, şeytana ulaştırır. Bir yol var, cennete ulaştırır. Bir yol var, cehenneme ulaştırır. Bu iki yolda kendi içerisinde birçok kısımlara ayrılır. İki ayet-i kerime bize Allah'a ulaştıran yolda kişiyi dalalette bırakan ve dolayısıyla cehenneme ulaştıran, şeytana ulaştıran yolu tarif ediyor. Bakara suresi, affedersiniz, Araf suresi 146. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Se'as sufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi galil hakkı ve in yerev külle ayetin la yuminu biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehüm kezzebu ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizin manasını anlamalarından çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenirler. Haksız yere kibirlenirler. Ve onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Demek ki Allah Teala bir takım insanlardan bahsediyor. İnsanlar zenginlikleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar ilimleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar sahip oldukları diplomaları sebebiyle kibirlenirler. Hep bir kibirlenmenin arkasına saklanırlar o zavallı insanlar. Aslında sevgili kardeşlerim, kibir nefsinizin afetlerinden en büyüklerinden biridir. Ve sizi hep Allah karşısında küçük düşürür. Bir insanın cennete girmesine engel olan, Allah'a ulaşmasına engel olan en büyük afeti kibirdir. İşte zamanımızda da alimler var. Allah'a ulaşmak mı diyorlar? İnsana diyorlar, hayat veren ruhtur. Ve ruh vücuttan çıktığı anda kişi ölür. Öyleyse hiç kimse şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah-u Teala ise
üzerimize tam 12 defa farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'a ulaştırmamızı, nefsimizi Allah'a ulaştırmamızı ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ayrı ayrı ayetlerde, ayrı ayrı hüviyette sunuyor bize. Ve Allah'a teslim söz konusuysa bu ayrı ayrı 7 tane yoldan geçerek mümkün olan bir vesiledir. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakıyoruz Araf 146'da. Allah-u Teala diyor ki onlar, yani bu yeryüzünde kibirlenenler, haksız yere kibirlenenler, rüşt yolunu irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran, manevi olgunluğa ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz edinirler. On beş yaşına kadar olan insanlar Allah Teala tarafından teklife muhatap değildir. Yani onlar mükellef değildirler. 15 yaşında mükellefiyet başlar. Bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse o gay yolundadır. Bir kısmı irşat yolunu seçmedikleri için otomatik olarak gay yolundadırlar. Akil ve bali olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde mutlaka Allah Teala tarafından gay yolunda kabul ediliyorlar. Dalalette kabul ediliyorlar. Öyleyse dalalette olanlar gay yolundadır. Ve onlar gay yolunu gördükleri zaman kendilerine o yolu kabul ederler. O yolu yol ittihaz ederler. Aslında daha evvel sorumlulukları olmadığı için, çocuk oldukları için iki yoldan bir tanesinde değillerdi. Ama sorumluluğu doğduğu andan itibaren kişinin, 15 yaşından itibaren eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o gay yolunu, gay yolundadır. Seçmesi

sevgili kardeşlerim. Onlara öğretilmediği için bilmiyorlar. Yani kendi hocaları, kendi öğretmenleri, onları yetiştiren profesörler onlara hidayete öğretmediler. Çünkü bunların hocalarına da öğretmediler. Asırlardan beri hidayet kaybolmuş bir durumda. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Bunun manası faydasız ilmin sahibi olmaktır. İşte iki tane yol, gay yolu ve rüşt yolu. Sonucunu getiriyor Allah Teala 147. ayet-i kerimesinde Araf suresinin. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı yevm-i lahiri tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Amelleri boşa gitmiştir diyor. Yani onun için o kişinin kendi kazançları sebebiyle hiçbir ameli mevcut değildir. O zaman buradan bir hüküm çıkarmamız lazım. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan Allah'ın muradı Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar hiçbir zaman Allah'ın ruhlarını ulaştırmayacaklar. Bu konuda hiçbir zaman bir talebin sahibi olmayacaklar demektir. O zaman onların böyle bir talebi olmamasının arkasında Allah'ın ayetlerini yalanlaması geliyor. Allah diyor ki, bana ulaşacaksınız. Bunu üzerinize farz kılıyorum diyor Allah Teala. Ve adamlar diyorlar ki, hayır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Bir insan canlıyken ruhu Allah'a ulaşamaz. Ancak ruh ölümden sonra Allah'a ulaşır. Hepimizin ruhu da zaten Allah'a ulaşacak. Aslında söylediklerinin bu kesimi doğru. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. Ama marifet o ruhu kişi hayattayken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu rüşt yolu ve gay yolu Allah'a ulaştıran ve şeytana ulaştıran yollar. Bir grup ayet-i kerimede daha açık bir şekilde anlatılıyor. Bakara 256 ve 257. Allah Teala buyuruyor, La ikrahe fiddini. Kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi zorlan dine alamaz, dinden de çıkaramaz. Kişinin kendi iradesiyle bunu kabul etmesi veya etmemesi söz konusudur. Allah iradenin kullanılıp kullanılmadığına bakar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu irşat yolları ve gay yolları size mutlaka bir şeyler söylemeli. Kim irşat yolunu seçer, kim gay yolunu seçer? Ayet-i Kerime söylüyor. Hemen yu'min billahi. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse, yekfur inkar ederse hemen yu'min billahi ve tağutu da Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Bu yol birinci kulp Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci kulp birinci kulbun kişiyi ulaştıracağı mürşide tabi olmaktır.

Hemen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı denerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. İşte bu, kişinin bir fırkayı seçmesi manasına gelir. O fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. O zaman kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah Teala diyor ki, onların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılan, bundan müstesnadır diyor. İnsanlardan bir ipte Allah'ın mürşidi. Onlar kurtulmuştur. Bu Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak kişiyi nereye ulaştırır? Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yurecuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum tagute yurecunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların yani tagutu inkar edip de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle olan müminlerin Allah'a ulaşmış, Allah'a inanmış olanlar amin olanlardır. Amin olanlar Kur'an-ı Kerim'de iki bölümde tezekkür ediliyor. Bir, Allah'a inanmış olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. İki, Allah'a inanmış olan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a iman ettiği için amin olan kişiden bahsediyor. Ey amin olanlar diyor, takva sahibi olun. Allah'a yönelerek takva sahibi olun ki Allah size fırkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse buradaki amin olanlar henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanmışlar sadece. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi doğuşundan itibaren gay yolunun üzerindedir. Ama görüntüsü onun üzerine düşmez. Çünkü 15 yaşına kadar mükellef değildir. Ama 15 yaşından itibaren o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka gay yolunun üzerindedir. Burada rüşt yoluyla gay yolunun mensuplarının ayrımını yapıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Rüşt yolunun mensupları amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah onların dostudur diyor Allah Teala ve onları zulmetten nura ulaştırır. Yani nefslerinin kalbini kapkaranlık bir dünyadayken aydınlık bir ortama ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki amel olan kişi belli ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun dostu olmuş. Yoksa dilemeseydi, amel olsaydı Allah-u Teala'nın dostluğunu kazanamayacaktı. Sadece Allah'a inanan birisi olacaktı ama cennete girmesi mümkün olmayacaktı. Allah'a inanıyor diye. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah-u Teala ona nefs tezkiyesi yaptırıyor. Nefs tezkiyesi sebebiyle de iç dünyası karanlıktan nura ulaşıyor. Kafirlere gelince diyor, onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani kalpleri Allah'a ulaşmayı dilemişler önce. Allah'ın kalplerini nurlandırmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. O zamana kadar Allah koruyucu kalkanını onların üzerinde tutmuş, başarmışlar. Sonra da
serbest bırakıldıkları zaman yollarına devam etmemişler. Etmeyince yoldan düşmüşler. Tağutun tekrar kulu olmuşlar. Ve kalpleri nurdan tekrar zümrete götürülmüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı, dizaynların en güzelidir. Rüşt yolunu seçenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren, birinci sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Birinci sırat-ı müstakim, kişiyi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar ulaştırır. Neyi ifade eder bu? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah da bunu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar kişinin üzerinde. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi alır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasının mührünü açar. Kişi işitmeye başlar. Kalplerindeki ekinleti alır. Kalplerinin mührünü açar. Ve kalplerine ihbat koyar. Bu kişiler Allah'ın açıkladığı biçimde idrak etmeyi öğrenenlerdir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dördüncü basamakta Allah-u Teala'nın Rahim Esma'sına tecellisine mazhar olur. Üçüncü basamaktan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Ey Allah-u Teala, kör, sağır ve dilsiz olan ve aynı zamanda ölü olarak kabul ettiği bu kişiyi diriltir, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Yedinci basamağa kadar ulaştırır. Burası birinci sırat-ı müstakimdir. Dikkat edin ki insanlar bunu diledikleri andan itibaren Allah'a ilk teslimlerini gerçekleştirmişlerdir. Yedi tane teslimden birincisi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gerçekleşir. Onlar Allah'a teslim olanlardır diyor Allah-u Teala. Aslında sırat-ı müstakime ulaşanlardır bu. Birinci sırat-ı müstakimdir. Bizi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar götürür. 6-7 dakikalık çok kısa bir sırat-ı müstakimdir. Sonra ne olur? Sonra sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah-u Teala ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve kişiyi mürşidine ulaştırır kişinin talebi üzerine. Bu nur yolu açmasının üzerine kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmet ve faz nurları kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalpten içeriye rahmet nurları girmeye başlar. Burası 11. basamaktır. 12. basamakta kişi huşuya ulaşır, nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşir. Kişi huşu sahibi olur. 13. basamakta huşu sahibi olan bu kişi Allah'tan mürşidini talep ettiğinde mutlaka o kişiye Allah mürşidini gösterecektir. Huşu sahibi olduğun için. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Kişinin mürşidini görmesi ve mürşidine tabi olması olayı, mürşidini görmek 13. basamakta gerçekleşir. Tabiyet 14. basamaktaki bir işlemdir.
son dördüncü basamağa kadar geçen bu süreç ikinci sırat-ı müstakimi ifade eder. İkinci teslim, ikinci sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde iki tane teslim oldu, iki tane de sırat-ı müstakim geçtik. Ama ikincisinde gerçek bir teslim yapılıyor 14. basamakta. Kişi Allah adına kendisini teslim alan mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, ona teslim oluyor. Bir ölünün ölü yıkayıcısına teslim olduğu gibi mürşidine teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On üçüncü basamak, 14. basamağa ulaştırır kişiyi, kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. 14. basamak o kişinin 7 tane nimet aldığı bir basamaktır. İkinci sırat-ı müstakimin bitişidir. İster sırat-ı müstakim deyin, ister sebil deyin, ister tarık deyin, her biri yol anlamına geliyor Arapçada ve her birinin manevi yol manası da mevcut. Sırat-ı müstakim, Allah'a istikametlenmiş yol demek. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah-u Teala. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor. Yani ruhunuzun bana ulaşmak üzere içinde bulunduğu yol demek. Bu yola ancak 14. basamaktan sonra ulaşabilirsiniz. 3. sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, birinci sırat-ı müstakime bakıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. basamaklar. İkinci sırat-ı müstakime bakıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ve tabiyetle beraber, ki tabiyet mutlak olarak üzerimize farzdır, herkes tabi olmak mecburiyetindedir. Allah-u Teala tabiyeti üzerimize farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu ilmi bizlere öğrettiği için. İşte yolun ikincisi, 14. basamakta mürşide tabiyetle tamamlanır. Ve üçüncü tarik başlar. Allah-u Teala burada dört tane sebilden bahsediyor. Kişi tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ne olur? Allah o kişinin kalbini açar. Kalbinin içine iman kelimesini yazar.
kalbin içine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor onların başlarının üzerine. Bu ruh o kişinin başının üzerine gidip o kişinin ruhuna yevmi telakının geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini söyler, bunu emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevadan sonra Allah-u Teala o kişiye o güne kadar verdiği bir 10 nimeti o gün 1'e 100'e çıkarır. Ve bu 1'e 100 ruh Allah'a doğru yolculuk yaptığı sürece, seyri sülükte bulunduğu sürece ikinci katta 1'e 200'e, 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte böyle bir dizayn ruhun Allah'a ulaşmasına kadar devam edecek olan bir muhtevayı taşır. Burada 15. basamaktan itibaren kişinin Allah'tan aldığı nimetler ve onların neticesini bize ifade ediyor. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler burada kalmıyor. O kişiyi Allah-u Teala o güne kadar o kişinin bütün günahlarını Allah orada tabiyet anında sevaba çeviriyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ve sevgili kardeşlerim, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetli salavat nurları kişinin göğsüne giriyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve mührü, kalbin mührünü zulmani kapıyı kilitleyecek şekilde aşağı itiyor. Zulmani kapı kilitleniyor, şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi engelleniyor. Ve Allah'ın nurları, rahmet fazla salavat nurları bütün kalbi birkaç dakika içinde tamamen işgal ediyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Bu işgal müessesesi bir sonuca ulaşıyor. Rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip. Kalp pozitif alanın sahibi, fazıl negatif alanın sahibi ve geliyor kalbe yapışıyor. Kalpteki bu iman kelimesine yapışıyor. Ve ard arda gelen fazıllar kalbi işgal etmeye başlıyor. Yapışıyor, yapıştıktan sonra bir daha oradan ayrılması mümkün değil normal şartlar altında. Ve ondan sonra 7 defa %7 nur birikimiyle kişinin nefsinin kalbinde bu nurlar birikecektir. Birikince Allah'a doğru bir yolculuk yapılacaktır. Şimdi bu yolculuğun başlangıç noktası tabiiyettir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamının bulunduğu ana dergâha bu gözlerle görünmesi mümkün olmayan sebiller vardır. Yani ruhların yolları. Düz çizik şeklindeki yollar her dergâhtan oraya ulaşır. Her mürşit dergâhından devrin imamının dergâhına ulaşır. Onun için dünyada ne kadar mürşit olursa olsun bütün mürşitler kendilerine tabi olanları mutlaka ana dergâha göndermek mecburiyetindedirler. Başka bir alternatifleri yoktur. Çünkü altın kapı sadece oradadır. Yani zemin kattan 1. kata çıkabilecek olan, ondan sonra da 7. kata kadar çıkaracak olan tarikimizde kimin altın kapısı oradadır. Öyleyse 3. sıratımızdaki bir yatay sevilden oluşuyor. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamın dergâhına kadar. Bunlar sebiller. Her dergâhtan oraya gönderilir.
o kişilerin ruhları ve orada önlerinde Kur'an rahleleri olan bir kesimde 10'arlık sıralar halinde bir eğitim görürler ya da tecrübe kazanırlar. Bu eğitimleri tamamlananlar gene orada kalmaya devam ederler ama artık yolculuğa başlayacaklardır. Bu bütün mürşitlerin dergahlarından ana dergâh uzanan yollar birinci sebillerdir. Yüzlerce, dünyada yüzlerce, binlerce sebil mevcuttur. Her mürşidin veya mürşit vekilinin bulunduğu dergâhtan ana dergâha. Sonra bir başka müessese oluşur. Yükselme sırası gelenler altın kapının bulunduğu yerde sıraya girip secde ederler. Sonra önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra harim sultan olmak üzere herkes, bütün oradaki ruhlar altın kapıdan uçarak girerler ve yerden 8-10 metre yükseklikte tek bir sıra oluştururlar boşlukta. Hepsi ayaktadırlar. Yan yana ayaktadırlar. Ama sıraları, ayak hizaları aynıdır. Ve de oradan saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Bu yükselmede hiç kimse önde değildir. En sağda sağ kanat velisi, en solda Hanım Sultan vardır. Ve de çıkanlar 7 tane gök katının zeminden birincisine ulaşırlar. Burası ikinci sebilidir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin adı tarik-i müstakimdir. Allah Teala buyuruyor ki وَلَكَتْ هَلَقْنَا فَفْكَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ. Andolsun ki üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor, yarattık diyor Allah Teala. 7 tane yol zemin kattan birinci gök katına, göklerin 7 katı yarattığını söylüyor Allah Teala. Birinci gök katından ikinci gök katına, böylece 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına 7 tane tarik, bu tarik-i müstakimdir. Allah Teala buyuruyor ki Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّ عَلُدَ الْعَلَمْ بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan meylederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Bunlar başkalarını Allah yolundan ayırmasalardı, kendileri Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka neticede mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama bunlara, başkalarını da Allah yolundan çevirenlere asla Allah mağfiret etmez. Ve onları tarika, bu bahsettiğimiz tarika müstakime ulaştırmaz diyor Allah Teala. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte bu tarika müstakimdir. Birinci katta secde edilir. İkinci katta önce suvarılma işlemi tamamlanır. Ondan sonra secde edilir. Üçüncü katta iki katta bir mescitte secde edilir. Üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkılır. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslında secde edilir. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta suvarılma işlemi. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi takip eder. Her kişinin derilerinin çatlamadığı gün o kişi
elbiseleri değiştirilerek eline bir kılıç verilir ve yedinci kata ulaşmak üzere Kube'den Evz-i Besmele ile yola çıkar. Ve yedinci kata ulaşır. Yedinci katın giriş kapısı da altın kapıdır. Zemin katındaki kapıyla aynıdır üstü ama altı değişiktir. Altında 7 tane beyaz mermer merdiven söz konusu. Ve 5. basamakta da Trabzon'dan öteki Trabzon'a ulaşan 7 baklılı bir altın zincir söz konusu. Elindeki kılıçla o altın zincire bir defa vurur. Allah'ın evliyası zincir ikiye ayrılır ve kapı otomatik olarak açılır. Kişi uçarak oradan içeriye girer. Tavandan yukarıya çıkacaktır. Bir özel bir kapı mevcut değildir. Tavandan çıkacaktır. Ve sağ tarafına döndüğü zaman önünde kader hücrelerini görecektir kendisine ait. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde burada ikinci sebebin bitip bitmediğini dikkatle inceleyin. İkinci sebil ya da tarik-i müstakim burada tamamlanıyor. Bu nokta yedinci katın levh-i mahfuzun girişidir. Soldan sağa doğru 7 tane alem geçilecektir. Bu üçüncü sebildir. Birinci sebil yataydır. Ana dergaha ulaştırır. İkinci sebil dikeydir. Yedinci gökyüzüne ulaştırır. Adı tarik-i müstakimdir. Diğerlerinin adı hep sebildir. Üçüncü sebil 7 tane alemi geçen yoldur. Önce zikircilik kişi kadericilerine ulaşır. Sonra ümmi kitaba, sonra kudret denizine, sonra makam-ı mahmuda, sonra divan-ı salihine, sonra zikircilerine ve nihayet indi ilahiye ulaşır kişi. Ve ne zaman indi ilahideki setir-i müntaha'ya ulaşırsa, buradaki görevi tamamlanmıştır. Zikir görevini tamamlamıştır. Ve Allah'a ulaşmak için gerekli olan şartların sahibi olmuştur kişi. Setir-i müntaha'dan direkt olarak yukarıya yolculuk eder. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte soldan sağa olan 7 tane alem geçecek olan yolculuk üçüncü sebildir, yataydır. Ve Sitret-i Münta'dan Allah'ın zatına ulaşan dördüncü sebil dikeydir. Demek ki Allah'a ulaştıran tarikimizdeki iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Bunlardan 7 tane gök katını aşan, sonsuz uzunlukta olan en uzun, en büyük yol tarik-i müstakim adını alır. 7 tane gök katını birbirine bağlar sizi 7. kata. Her katı ayrı ayrı secde ettirdikten sonra mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yollara dikkatle bakın. Bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan tarik-i müstakimi de muhtevi olan bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir. Zemin kattan bulunduğunuz noktadan ruhunuzu Allah'a kadar ulaştırır. Allah'a ulaştıran yol işte budur. İki yatay, iki dikey sebilden oluşan, 7 tane gök katını aşan, hepsini birden tarik-i müstakim diyoruz.
Hepsine birden affedersiniz. Sırat-ı müstakim diyoruz. 7 tane gök katını aşan bir tanesine tarik-i müstakim diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu yol, tekrar edelim, 3. basamaktan 7. basamağa kadar 1. sebil, 7. basamaktan 14. basamağa kadar 2. sebil, 14. basamaktan 21. basamağa kadar 3. sebil, 3. sırat-ı müstakim ve Allah'a ulaşma söz konusu. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Allah ruhumuza meap olur, sığınak olur. Ruhumuz Allah'ta yok olur. Ezeli hasret tamamlanmıştır. Allah'a ait olan ruh, o kişinin fizik vücudunda geçerli süre kaldıktan sonra Allah'a geri dönmüştür. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Burası 3. sırat-ı müstakim. Sonra o kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan eder. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi ruhu Allah'ta yok olduğu zaman Allah'ta ifna olmuş olan fenafillah makamının sahibidir. Velayetin 1. makamı. Kendisine taht ihsan edildiği zaman Allah-u Teala'nın katında beka makamının sahibidir. Allah'ın katında baki olacaktır ruh. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrettiği zaman zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman kişinin fizik vücudun teslimi söz konusu olacaktır. Fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Bu ruhun Allah'a ulaşıp teslim olmasından sonraki sırat-ı müstakim, fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. 4. sırat-ı müstakimdir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve yerlerin melekatı gösterilir kendisine. 7 tane kalp özelliğinin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. 4. Ehli tezekkür olmuştur kişi. 5. Ehli hayır olmuştur. 6. Ehli hikmet olmuştur. 7. Bu kişi böylece bütün bu muhteva içerisinde kendisine düşen görevi layık olduğu veçile yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin yerlerin melekutuna sahip olması söz konusudur. Zemin kattaki devrin imamının dergahında o kişiye gösterilir. Ne zaman 1. gök katı gösterilirse kişi ihlas makamına geçmiştir. Ulul-elbab makamı sona ermiştir. Ve kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği yer, nefsini halis kıldığı noktadır. İşte burası kişinin muhlis olduğu nokta, nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla halis kıldığı nokta, bu noktadır. Bütün göklerin melekutu gösterilmiştir. Ve 7. katın 7 alemi de gösterilmiştir. En son gösterecek olan sitedin müntahadır. Sitedin müntahı gösterilince kişi ihlas makamını bitirmiştir. Sala makamına geçer. Burası 5. sırat-ı müstakimdir.
Yani nefsimizi halis kılarak Allah'a teslim ettiğimiz nokta, fizik vücudumuzu teslim ettikten sonraki sırat-ı müstakim, beşinci sırat-ı müstakimdir. Sitet-i müntaha'ya kadar devam eder. Sitet-i müntaha'da altıncı sırat-ı müstakim söz konusu olur ve irşada ulaşmak söz konusudur. Kişi tüveyna suha davet edilir. Bir, günahları örtülür. İki, ona salah nuru verilir. Üç, günahları sevaba çevrilir. Dört, böylece bu kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşır.

ve bir tek hedef kalır. Allah'a iradenin teslimi. Allah iradeyi teslim alır. O kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim edince Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Fizik vücudun teslimi dördüncü sırasındaki nefsin teslimi, nefsin kalbini o hedefe ulaştırmak, halis kılmak, muhlislerden olmak, beşinci sırasında kim ifade eder? Bu noktadan sonra kişinin irşada ulaşması, altıncı sırasında kim ifade eder? Ve irşada ulaştıktan sonra irşat makamına tayini, iradenin teslimi, yedinci sırasında kim ifade eder? Böylece herkes için sadece yedi tane sırat-ı müstakim söz konusudur. Bunlar Allah'ın yolları. Bu yedi sırat-ı müstakim Allah'a götüren yollar, sırat-ı cehimse şeytana götüren ve cehenneme götüren yollar olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, o konuda Allah-u Teala fazla izahat vermeye gerek görmemiş. Sırat-ı cehim demiş, cehennem yolu demiş, bitirmiş işi. Nisa suresinin 169. ayet-i kerimesinde sırat-ı cehim diyor. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkilerinizde İyili grup, yol söz konusu, Allah'ın bütün merhalelerden sizi geçirmesini sağlayan ve sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bütün yolların sahibi oluyorsunuz. Yedi tane yolu tamamlamış oluyorsunuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler ve hepiniz. Bir sual, bir cevap. Diyorlar ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Acaba bu gerçek mi? Tabii buradaki kitaptan murat da şeriat kitabı.

Evvela Resuller peygamberlerdir tarzındaki bir ifade Kur'an'a göre doğru mudur? Buradan başlayalım. Yanlıştır sevgili kardeşlerim. Resuller bütün Resuller peygamber değildir. Resullerin sadece çok küçük bir kısmı peygamberdir. Belki bu rakam binde birdir. Evvela şunu söyleyelim. Bütün nebiler peygamberdir. Arapçadaki nebi kelimesiyle Farsçadaki peygamber kelimesi birbiriyle tam uyum halindedir. Biz de Türkçede peygamber kelimesini kullanıyoruz. Öyleyse ifade nebiler peygamber değildir. Resuller peygamberdir. Akaidin bir ayağı bunu söylüyor. Onunla da kalmıyor. Bütün resulleri kendilerine kitap verilen peygamberler olarak tavsif ediyor. Vasıflandırıyor. Hem bütün resuller peygamberdir sözü yanlış. Bütün resuller peygamber değildir. Sadece nebi olan resuller peygamberdir. Hem de resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. Şeriat kitapları resullere değil, nebilere gelir. Peygamberlere gelir. Öyleyse öyle bir yanlışlıklar komedyası ki neresinden bakarsanız bakın her şey yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik meselesi sona ermiş midir, ermemiş midir? Biz bir sual soruyoruz. Kim sona ermemiştir diyorsa büyük bir hatanın içindedir. Peygamberlik meselesinin nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin hatemidir. Yani nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bitmiştir. Sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık nebi gelmesi mümkün değildir. O son nebidir. Son peygamberdir. Öyleyse resuller, bütün resuller peygamber değillerdir. Bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlak olarak resuldürler. Yani Allah Teala onları risaletle görevlendirmiştir. Ama bütün resuller nebi değillerdir. Peygamber değillerdir. Halbuki akaid diyor ki bütün resuller peygamberlerdir, peygamberdirler. Üstelik de kendilerine kitap verilen peygamberdirler diyor. Kur'an'dan bu kadar nasipsiz bir tarif din adamları tarafından nasıl kabul görüyor? Hayret etmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Evvela kitap kimlere verilir? Buradaki kitaptan
muradımız şeriat kitabı. Şeriat kitapları sadece Allah'ın nebilerine verilir, peygamberlerine verilir. Allah Teala buyuruyor, biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. O kitaplarla hükmetsinler diye diyor. Hikmet müessesesi iki ayrı hüviyette kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, hükmetme müessesesi. Bir kişi hakim olarak hükmedebilir, hakem olarak hükmedebilir. Eğer bu kişi hikmet sahibi ise, ister hakem olarak, ister hakim olarak hükmetsin, her ikisinde de mutlak bir başarı söz konusudur. Eğer bu kişi ehli hükümse, ehli hikmetse, bir kişinin ehli hüküm olması veya ehli hikmet olması, o kişinin daimi zikrin sahibi olmasına bağlıdır. Doğru hüküm verebilmesi için Resul olması gerekmiyor. Resul olmayan bir kişi ehli hüküm veya ehli hikmet olmuşsa, ikisi de aynı noktadaki Allah'ın bir ikramıdır. O kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikrin, daimi zikri sebebiyle nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Üçüncü özelliği Allah onu mutlaka kalp gözünü açmıştır. Dilediği şeyi Allah neyi diliyorsa onu o kişinin kalp gözüne gösterir. Dördüncü özelliği kalp kulağını açmıştır. Allah'ın söylediklerini o kişi işitir ve Allah'a sorarsa mutlaka Allah onu cevaplandırır. Dilerse cevapsız bırakabilir mi? Evet, bırakabilir. Allah Teala'nın hikmetinden sual olunmaz. Ama normal standartlarda Allah'la karşılıklı bir mükalemeyi her zaman gerçekleştirir daimi zikrin sahibi olan herkes. Yani daimi zikrin sahibi olan kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu müzakere etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Aynı zamanda daimi zikrin sahibi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, farz ve salavatı kişi alır ve devamlı her an derecat kazanır. Hem de her saniye 1'e 700 derecat kazanır. Her saniye 1 derece kazandığını düşünelim onun zikir sebebiyle. Bunu 700 kat olarak vereceği için Allah-u Teala her saniye 700 derecat kazanır bu kişi. Uykudayken de kazanır. Allah'ın Resulleri, bütün Resulleri o kişi doğmadan evvel seçilir. İnsanlardan seçilenlerse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere seçilirler. Hayat, normal hayatlarını yaşarken insanların %90'dan fazlası seçilir hayatlarını yaşarken. Bununla Resullerin seçilmesi aynı şey değildir. Bütün Resuller Allah-u Teala'nın risalet verdiği kişiler doğmadan evvel seçilirler. Evvela seçimleri farklıdır. Diyorlar ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir.
Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz resullerimizi ard arda gönderdik. Hangi kavme resulleri geldiyse o kavimdekiler mutlaka resullerini inkar ettiler. Allah-u Teala'nın ifadesine dikkat edin. Biz resullerimizi ard arda göndeririz diyor Allah-u Teala. Birbirinin ardından ve bütün kavimlere göndeririz diyor. Öyleyse şimdi bakıyoruz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki peygamber Hazreti İsa idi. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıllık bir mesafe var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonra 1400 yıl geçmiştir. Ama bir daha peygamber gelmemiştir. Gelmesi de hiçbir zaman mümkün değildir. Demin söylediğimiz Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse peygamberler arasında fetret devirleri var. Ama resuller arasında yok. Eğer Allah-u Teala bütün kavimlere resul gönderiyorsa ve ard arda gönderiyorsa, Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu kesin olarak söylüyor. Bir de Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi söylüyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz diyor Allah-u Teala ve ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. Yani bütün devirlerde, bütün kavimlerde resul vardır. Acaba şu anda da bütün kavimlerde, bütün resullerde, bütün kavimlerde bir resul şu anda da yaşıyor. Acaba bunlar peygamber mi? Sevgili din adamları, bu sual sizlere. Acaba şu anda bütün kavimlerde resuller yaşadığı kesin olduğuna göre bu resuller peygamber mi? Bütün resuller peygamberdir diyorsunuz ve buna inanmışsınız.

peygamber olmadığımız Allah-u Teala tarafından kesinlikle ifade edildiğine göre bütün Resuller peygamber mi oluyor? Şu anda hangi dili konuşan bir kavim varsa o kavmi mutlaka onun diliyle bir Resul gönderilmiş durumda. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz ona kendi diliyle konuşan bir Resul göndermemiş olalım. Bu Resullerin bütün kavimlere geldiği Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de ifade ediliyor. Bütün kavimlere Resul gönderiyor Allah Teala. Şimdi İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği bütün kavimlere hiçbir kavim yoktur ki biz onlara onların diliyle hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Bütün devirlerde bütün kavimlere Resul gönderiyor Allah Teala. Bu Resuller peygamber mi? Ve Resuller peygamberdir demekle kalmıyorsunuz. Diyorsunuz ki üstelik de kendilerine kitap verilen peygamberler. Şu anda bütün kavimlerdeki Resullere Allah Teala hangi kitapları göndermiştir? Öyleyse Allah Teala'nın İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde söylediği şey son derece açık. Her kavme onun kendi diliyle Resuller göndeririz diyor. Bütün kavimlere gönderdiğine göre bütün kavimlerde şu anda onların dilleriyle o kavme hitap eden bir Resul vazifede. Bunlar peygamber mi efendiler? Din adamları sualimiz size. Bunlar peygamber mi? Ve Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdekini insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Tabi olmayanlar üzerine dalalet hak olmuş. Neden? Çünkü Resul açık bir şekilde diyor ki bana tabi olmanız gerekiyor. Ben Allah'ın Resulüyüm. Tabi olanlar hidayete eriyorlar. Diğerleri dikkate bile almıyorlar. Aslında Resul'ün söylediği ilk söz Allah'a ulaşmayı dileyindir. Dileyen bir insan ancak tabi olabilir. Ve böylece hidayetin gerçek çehresi çıkıyor ortaya. Hidayet için mutlaka o kavimde bir Resul olması gerekiyor. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var. Bu kavimlerdeki Resuller risaletlerini açıklarlar, açıklamazlar. O Resullerle Allah arasındaki bir ilişkidir. Ama şu anda ne kadar kavim varsa hepsinde bir Resul yaşıyor. Ama bütün kavimlerde yaşayan Resuller, bunlar peygamber midir? Peygamber olmadıkları kesin değil mi? Allah Teala peygamberlere kitap veriyorsa, Resuller de bütün Resuller de peygamberse, bu Resullerin her birine ayrı bir kitabın verilmiş olması lazım. Hem de bu kitabın şeriat kitabı olması lazım. Öyleyse hem nübüvveti peygamberlik olarak kabul ediyorsunuz, onu da kabul etmemeniz söz konusu ama başka bir

Konumuzun muhtevası olacak o. Çünkü nebilere de kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Resullerin şeriatıyla, Resullere verilen kitaplarla idare eden peygamberlerdir diyorsunuz. Yani size göre Nebi de peygamber, Resul de peygamber. Kur'an'a göre sadece Nebi peygamberdir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebidir. Peygamberlik onunla sona ermiştir. Şimdi bu tarzdaki ifadelerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an'la taban tabana ters düşen bir sürü yanlışı bizim din adamlarımız gerçek kabul etmişler. Ve şimdi o saplandıkları bataklıktan onları kurtarmaya uğraşıyoruz. Din adamlarını. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediği şey İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlere peygamber mi göndermiş Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki bütün peygamberler İsrail kavmine gelmiş. Bir peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap kavmine gelmiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün kavimlere peygamber gönderdiğini iddia edebilir misiniz? Üstelik bu resuller her kavme her zaman parçasında gönderilmiş. Nereden biliyoruz? Her kavme zamanın bütün parçalarında gönderilmiş. Bütün zaman parçalarında her kavimde bir resul mutlaka yaşamış. Şu anda da yaşıyor. Şu anda yaşayan insanların cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan şey o Resul'ün tebliğidir. O tebliğ yoksa ceza da olmaması lazım. Ama bu tebliğin bütün zaman parçalarında yapıldığı ve bütün kavimlere yapıldığı, daha başka bir ifadeyle bütün insanlara yapıldığı da kesin. Öyleyse böyle bir müesseseyi kabul etmek demek, Resullüğün mutlak olarak peygamberlik olduğunu iddia etmek, Kur'an'a gerçekten çok açık bir şekilde ters düşüyor. Şu anda bütün dünyada her kavimde bir Resul bulunduğuna göre bütün bu Resuller peygamber mi? Allah-u Teala şeriat kitaplarını nebileri peygamberlere veriyorsa nebiler diye geçiyor. O zaman bu Resulleri de Nebi yani peygamber kabul ettiğinize göre o zaman bütün kavimlerde yaşayan bu insanlar peygamber midir? İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Kıyamet günü kafirler zümre zümre cehennemin kapısında beklerler. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyerek bugün buraya gireceğinizi söylemediler mi? Ne yapmışlar Allah'ın Resulleri? Onlara demişler ki ben Allah'ın Resulüyüm. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin.
Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. O zaman amini olamazsın. Mümin olursun, Allah'a inanırsın ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsin. Gideceğin yer cehennemdir demediler mi? Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde buyurur ki biz resullerimizi amin olanları uyarsınlar diye ve olmayanları amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve olmayanları amin olmayanları Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Aslında biz ayeti kerime biz resullerimizi müjdelesinler ve uyarsınlar diye göndeririz şeklinde. Ama oradaki ifade size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Bu ayetleri okumak suretiyle sizi ikaz etmediler mi neticesine ulaşıyor? Allah'ın ayetlerini okudularsa o zaman mutlaka amin olmaktan bahsetmemiş olmaları mümkün değil. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Siz aminu değilsiniz. Müminsiniz, Allah'a inanıyorsunuz. Ama bu sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehenneme gideceksiniz demediler mi? Şimdi bunun cevabı evet, geldiler ve bize söylediler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylediler ve bizi bununla uyardılar. Bu sebeple de azap kafirlerin üzerine hak oldu. Ne oluyor? Allah'a inanan kişi de inanmasına rağmen kafir hüviyetinde oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. İnsanlar Kur'an'a o kadar çok ters düşen şeyi kabul etmişler, hatta bunların üzerine ciltlerle kitap yazmışlar ki hayretten gözlerimiz büyüyor. Ve bütün bu din adamları onların her söylediklerine inanmışlar. Allah Teala diyor ki Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma ölçüsü Kur'an'dır. Sana Furkan'ı indirdik diyor. Doğruyu yanlıştan ayırt edesin diye. Ve Furkan olan Kur'an'ın ayetleri bu insanlar tarafından hiçbir şey ifade etmiyor. Bir kıymeti harbiyesi yok. Ve bunu rahat rahat söyleyebiliyorlar. Bütün Resuller peygamberlerdir. Hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Öyleyse demek oluyor ki Allah Teala her kavme Resul gönderdiğine göre bütün kavimlerde şu anda yaşayan Resuller birer peygamberdir. Öyle mi? Sevgili kardeşlerim, bunu din adamlarına sormak mecburiyetindeyiz. Bize cevap vermeliler. Onlara siz gidip soracaksınız, böyle böyle söylüyor diye. Hatta bu kaseti götüreceksiniz onlara, cevap vermelerini isteyeceksiniz. Kur'an yerine insanların yazdığı kitaplara bakarak dini yaşadıklarını zannedenler, ne kadar büyük bir yanılgıda olduğunuzu size bütün boyutlarda ispat etmekle mükellefiz.
Öyleyse Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi Resullerin herkese ulaşacağını söylüyor. Herkes Resullerin söylediğini duymuş olacak. Duymayan hiç kimse kalmayacak. Çünkü Meryem Suresinin 71-72. ayetlerinde 70-71-72. ayetlerinde Allah Teala aranızdan cehenneme kıyamet günü uğramayacak olan hiç kimse olmayacaktır diyor. Ama diyor kafirler dizüstü çökmüş vaziyetteyken biz diyor müminleri bu noktadan sonra onlar dizüstü çökmüş oldukları noktadan sonra alacağız diyor. Cennete ulaştıracağız diyor. Kapıdan içeri kafirlerin girişi mutlaka kapının yerden kaldırılmasıyla onların burunlarını yere sürtülmesiyle gerçekleşiyor. Burunları sürtünerek yere girenlerin orada dizüstü kaldıkları noktada Allah-u Teala Allah'ın cennetine girecekleri de önce cehenneme gönderiyor. Cehennemin hangi standartlarda olduğunu görüyorlar. Tüyleri ürperiyor. Ve onlar Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürlerle cennete ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamete kadar bütün kavimlere Allah'ın Resulleri gelecektir. Ve kıyamete kadar bütün insanlar Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Bütün o insanların hepsine teker teker bu tebliğ yapılacaktır. Grup grup gelecekler, hepsi evet diyecekler. Azap kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse konuya risalet açısından baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'a gönderilen alelade bir habercinin de Resul olarak geçtiğini görürüz. Adamı peygamber demeye bile ağzımız varmıyor, dilimiz varmıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın böylesine ortadan kaldırıldığı, insanların yazdığı kitapların Kur'an'ın yerine geçtiği bir din bezirganlığı İslam alemini bütünüyle sarmış durumda. İnsanlar Kur'an'ı asmışlar duvara, kese yapmışlar ve birisi öldükten sonra Yasin okumak için oradan indiriyorlar. Kur'an o kadar onlar için. Oysa ki Kur'an bütün hayatımızı tanzim eden Allah'ın temel kitabıdır. Hepimiz ona riayet etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye sadece Kur'an'la hükmetti. Onlar Kur'an hükmünün ışığı altında daim zikrin sahibine olmaya kadar yükseldiler. Sadece Kur'an öğrendiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara her söylediğini Kur'an'dan söyledi. Öyleyse şimdi derler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değil, aynı zamanda da son resuldür. Ondan sonra resul gelmeyecektir. Bütün resuller nebidir, peygamberdir ifadesinin geçerli olmadığını ispatı dediğinde bunu söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resul
Madem ki o son Resul'dür ve de son Nebi'dir bizim sevgili din adamlarımızın iddiasına göre, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir. Oysa ki gördük ki Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde kıyamete kadar geçecek olan bütün zaman parçalarındaki Resuller bütün insanlara tebligat yapacaklar. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayanlara tebligat yapılmadığı için onların cehenneme gitmesi söz konusu olmaması lazım. Böyle saçmalık olabilir mi? Peki Kur'an net olarak söylüyor mu bu hususu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceğini elbette söylüyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resullerin geleceğini Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde söylüyor. Bir Resul'den bahsediyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim o günleri gözle ki o gün bütün gökleri, yerleri, her tarafı bir duman kaplamış olacaktır. Öyle bir duman ki bütün insanları saracak olan bir azaptır. Demek ki dumanın aslı duman değil, bir azap. Neden insanları saracakmış? Bu insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen kesimini alakadar eder ve onların üzerine bir dizayn olarak indirilmiştir ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar bu dünyada devamlı hata yapacaklardır. Her hatanın arkasından da Allah mutlaka onlara azap edecektir. Ruhları da nefsitlerine huzursuzluk verecektir. Bu ömür boyu azap demektir. Onlar derler ki diyor Allah Teala, biz müminleriz. Bizden azabı kaldır. Allah Teala diyor ki onlar ibret almadılar diyor, almazlar diyor. Nerede onlarda ibret almak? Onlara apaçık bir Resulümüz geldi. O Resulümüze delidir dediler ve şeytandan vahiy alıyor dediler diyor. Ve o Resul'den yüz çevirdiler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olayı yaşamadık mı? Allah-u Teala bu ayeti kerime ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 100 yıllar sonra bir Resul'ün geleceğini bizatihi onun görmesini söyleyerek ondan sonra geldiğinin kesin ispatı oluyor ayeti kerimenin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul'e işaret ettiği, onun o yaşadığı zaman geleceğe doğru bakmasından kaynaklanan bir olay. Ve bütün bunlar gerçekleşmedi mi? Ceviz kabuğu rezaletinde bizim deli olduğumuz söylenmedi mi? Herkese kabul ettirilmedi mi? Bütün seyredenler öyle kabul ettiler. Ve şeytan tarafından öğretilmiş, yani şeytandan vahiy oluyor sözü de böylece herkes tarafından kabul edilmedi mi? Sonra bütün insanlar o Resul'den yüz çevirmedi mi? Bu yüzden Resul'e Allah Teala başka bir ülkeye gitmesini emretmedi mi? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin yaşadığı bu ayet-i kerimeyle kesinleşiyor. Kesinleşiyorsa o zaman o Resul peygamber mi olacak? Bütün Resuller peygamberse, öyle kabul ediyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde zaten Resuller yaşamaya devam edecekse, ama bu ayet ondan sonra bir Resul'ün geleceğini kesinleştirmiyor mu? Hanginiz iddia edebilir?
kesinleştirmediğini. Öyleyse bütün Resuller peygamberse o da mı peygamber? Öyleyse düşünün bakalım. Kur'an'a ne kadar ters düşen şeyleri dininize pelesenk etmişsiniz, yetmez. Kitaplar yazmışsınız bu konularda. Akaid diyorsunuz adına. Söyledikleriniz hep yanlış. Kur'an'a tamamen ters düşüyor. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez diyorsunuz. Ama Allah-u Teala da gösterdiğini söylüyor. İşte bir başka ispatı Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki onlar diyor tırnaklarını, parmaklarını ısıracakları o gün diyecekler ki ah keşke Resul'e tabi olsaydım. Keşke falanı kendime dost edinmeseydim. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Dalalette bıraktı. Ah keşke Resul'e tabi olsaydım diyor cehenneme giren insanlar. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Resul dedi ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'ı terk etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul değil mi bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zamanında Kur'an terk mi edilmiş? Tam aksine Allah-u Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi Kur'an'ın bütününe iman ediyorlar. Terk etmek olayı şöyle dursun, Kur'an'la yaşıyorlar. Ama öyle bir zaman geliyor ki bir Resul bugünün Resulü diyor ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi zamanımızın din adamları Kur'an'ı terk etmiş değil mi? Bizim söylediklerimiz yanlış mı? Din adamları sizler Kur'an'ı terk etmiş değil misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Mürşidinize ulaşmak gibi bir şey sizin için zül kabul ediliyor. Hatta aranızdan bir kısmı mürşide tabi olmanın şirk olduğunu iddia edecek kadar dinden habersiz. Mürşide tabi olmuyorsunuz. İkisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide tabi olmak da farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe mürşitlerine, kainatın en büyük mürşitlerine tabi olmuşlar. Hanginiz aksini iddia edebilirsiniz? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve ruhu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek de farz. Hepsi teslim etmişler. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Yoksa tam aksine bütün halka İslam'ın beş şartını yaşayın, orta yoldan gidin, onların söylediğine bakmayın diyen siz değil misiniz? O zaman bütün insanları cehenneme sürüklemiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş, siz dilemiyorsunuz. Mürşide ulaşmak farz, bütün sahabe tabi olmuşlar, siz tabi olmuyorsunuz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabeye ulaştırmışlar. Siz ulaştırmıyorsunuz.
Ve de bütün insanları bu üç tane temel faktörün dışına çekmeye çalışıyorsunuz. Hayır, öyle şeyler yoktur. Ona inanmayın diyorsunuz. Biz Kur'an'ı temsil ediyoruz, anlamıyor musunuz? Size bütün söylediklerimiz Kur'an olduğuna göre, hepiniz o Kur'an'ı unutmuş olduğunuza göre, şu anda o Kur'an'ı açıklayabilecek hiç kimse mevcut olmadığına göre bizden başka. O zaman ne yaptığınız farkında mısınız? 70 milyon insanı cehenneme doğru sürüklediğinizin farkında değil misiniz? Peki, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Siz teslim ettiniz mi? Daimi zikre ulaşmışlar, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an'da farz, hepsi gerçekleştirmiş. Hem fizik vücudunun teslimi, hem nefsin teslimi, ikisi de farz. Onları da gerçekleştirmişler. Muhlis olmuşlar, farz Kur'an-ı Kerim'de. İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar, farz Kur'an-ı Kerim'de. Ve siz bu yedi kademenin, yedi safhanın hiçbirisini gerçekleştirmediğiniz gibi insanlara söylediklerimizin yanlış olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu Resuller konusundaki akaidin birinci kaidesi bütün boyutlarıyla yanlış değil mi bu durumda? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Diğerlerini karıştırmıyorum çünkü diğerinde diyorsunuz ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Gene Kur'an'a ters düşüyorsunuz. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala açıkça kitapları nebilere verdiğini söylüyor ve son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, nebilerin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indirdiğini söylüyor Allah Teala. Bu akşamki bir tek sualimiz, bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün neticesine geliyoruz. Bütün peygamberler mutlaka resuldür. Ama bütün resuller peygamber değillerdir. Öyleyse siz diyorsunuz ki bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Hayır. Bütün resuller peygamber değildirler. Şu anda bütün kavimlerde bir resul yaşıyor. İspat ettik ki size bütün devirlerde mutlaka resuller yaşayacaktır, yaşamıştır. Bundan sonra da yaşayacaklar. Kaç tane ayetle ispat ettik? Aksini iddia edebilen birisi var mı aranızda? Öyleyse bugün bütün kavimlerde yaşayan resuller hep peygamberler mi? Üstelik de kendilerine şeriat kitabı verilmiş. Hangisine verilmiş şeriat kitabı? Hiçbir kavim Resulü Allah'tan şeriat kitabı almamıştır. Alması da mümkün değildir. Kıyamete kadar da alamaz. Öyleyse hem bütün Resuller peygamberdir ifadesi yanlış, kendine mümkün. Hem de Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü yanlış. O da geçersiz. Şu andaki ard arda söylediğimiz ayet-i kerimeler bunların hepsini ispat ediyor. Ve bir iddianız var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha Resul gelmez. O son Resul'dür. İki tane, iki grup ayet-i kerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini kesinleştiriyor. Bir üçüncü ayet-i kerime var. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Hani Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdi? İşte Allah Teala
kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Nebiler gerçekten peygamberlerdir ve Allah'ın kitap verdiği peygamberlerdir. Ve onlardan başka, nebilerden başka peygamber olmamıştır. O nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Ali İmran 81. Sonra da diyor ki, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Sizlerden sonra gelecek diyor. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizden misak istiyorum diyor. Ve dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum diyor. İkrar ettiniz mi diyor Allah-u Teala? Onlar da diyorlar ki ikrar ettiler. Bunlar kim? Ulul azm peygamberler. Kimler olduğunu Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor Allah Teala. O zaman senden misak aldığımız zaman biz Hazreti Nuh'tan da misak aldık. Hazreti İbrahim'den de misak aldık. Hazreti Musa'dan da misak aldık. Hazreti İsa'dan da misak aldık. Ve senden de misak aldık diyor Allah Teala. Ali İmran 81'de bu kişiler söz konusu ve bu kişilerin dışında birisine Allah Teala'nın risaletle vazifeli kılacağını ve onu göndereceğini, ona nebilerin de yardım etmesi, peygamberlerin de yardım etmesi gerektiğini söylemiyor mu Allah Teala? Olaylar son derece açık bir şekilde görünüyor. O zaman din adamlarına bunları söylediğiniz zaman güneş balçıkla sıvanmaz deyin. Size cevap vermelerini isteyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların doğru bilgiye ulaşacakları, güneşin aydınlattığı yeni bir devir başlamıştır. Asr-ı Hidayet. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasının adıdır. Öyleyse bu devirde hidayet güneşi bütün şahşasıyla parlayacaktır ve bütün dünyaya İslam'ın Kur'an'daki temel faktörlerini mutlaka öğretecektir. Ve dünyaya sulh ve sükun getirecektir. Büyük Osmanlı İslam Birliği bu devirde kurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir sohbeti tamamlamak mümkün oldu. Bir sual, bir cevap. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz ve sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bize bir araya getirdi. Bugün konumuz irşat ve mürşit. Birinci soru, Kur'an-ı Kerim'e göre irşat ne demektir? İrşat, Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği bütün muhtevayı yerine getirmek suretiyle ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ederek varılan bir sonuçtur. Kim iradesini Allah'a teslim etmişse o irşat olmuştur. Ama mürşit, iradesini teslim eden kişiye Allah'ın zatını göstermek suretiyle onu irşada memur ve mezun kılmasıdır. Allah Teala irşadı farz kılmıştır. Hucurat 7'de ve Bakara 186'da. Bakara 186 irşadın başlangıcını ifade ediyor. İza sa'alake ibadi anni fenni karibun ucibu daveti da iza dahani fel yestecibuli vel yumudubi leallem yarşidun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icabetsinler. Öyleyse Allah'ın manevi istikametindeki duamızın Allah'ın davetine icabetle başlayacağını söylüyor. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icabetsinler. Öyleyse duanın kabulü Allah'ın davetine icabetle gerçekleşiyor. Mümin olsunlar, böylece de irşada ulaşsınlar. İşte Allah Teala'nın herkes için, Allah bu dini nefsinizi irşa, ihlasa ulaştırmak için var etti demek. Allah bu dini nefsinizi irşada ulaştırmak için var etti. İşte ya, o halde biz ne yapmalıyız? Bizi Allah'a davet edenin davetini kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Ama bu dilek bizi irşada ulaştırmalı. İrşad olan kişi Allah zatını göstermek suretiyle onu irşada memnun ve mezun kılıyor. İrşad farz mı? İrşad farz, hücret dedi. Ve'ale mâne fikum Resulullah. Bilin ki Allah Resulü içinizde. Ve'lev yutum keselemle emri. Emirlerde size uysaydı lanet, belki Allah'ın lanetine bile uğradınız. Lakin habbebe ileyküm l'imane. Size imanı sevdirdi ve zeyne ufî kulübüküm. Kalplerinizi onunla tezyin etti. Küfre, fıskı ve isyan isten beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. İrşada ulaşanlardır dediğin zaman onlar iradenin Allah'a teslim edenlerdir buyuruyor. İrşad 7 sıfa itibariyle ayetlerde görebiliriz. Evet. İrşadla alakalı ayetler var mı? Örneğin Enbiya suresinin 54 ve 56. ayet-i kerimelerinde Hazreti İbrahim'in irşada ehli olduğunu biliyorduk diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim irşad ehlinden olduğunu biz biliyorduk ve Allah Teala onu Allah'ın sevgilini irşad yoluna davet tamam ve daveti ifade ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Allah Teala ikiniz de kendinizi gibi ikame eden Allah'a çağırmaya devam edin. وَلَا تَتَّبِي يُسُبُولَ أَلَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُ. Bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın. Bilmeyenler kimler? Bakara 118 قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِمُنْ اللّٰهُ. Allah bizimle de konuşmalı. اَوْ تَيَتِينَ ayet bize de ayet vermeli. كَزَالِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اِسْتَخَوْلِهِمْ vesaire. Evet, demek ki Allah Teala irşadı farz kılmış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde muhacir ve ensarın tabinin onlara İslam'la tabi olanlar olduğunu, Allah'ın onları irşada memur ve mezun kıldığını bize gösteriyor. Yani tövbe 100, ensar ve muhacirin hepsinin mürşitler olduğunu Allah Teala bize söylüyor. İrşad olmak nefsin afetleriyle %100 alakalı bir mürsüzdür. Nefsteki bütün afetler yok olup edip narayan ruhunun bütün hasletlerini yerleştiren herkes irşad olmuştur. Tüm insanların irşada ulaşması açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emrolmuştur. İrşada ulaşmak irşad edilmek demektir. Ama mürşit olmaya ulaşmak demek, irşad etme yetkisini kazanmak demektir. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından irşad makamına tayin edilirler. Allah razı olsun. İkinci sual, mürşit Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kavram mıdır? Evet. Hem Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, hem hadislerde geçiyor. Bakara 151'de Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi demek suretiyle Allah sizin içinizden size bir mürşit gönderdi diyor. Her devirde en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Secde 24'te keza öyle. O Resulün arasından Nebi'nin olmadığı dönemden bir tanesini seçmek suretiyle onu mürşit olarak, en üst seviyedeki mürşit olarak vekaleten devrin olarak tayin ediyor. Devrin imamının dışındaki diğer bütün kavim Resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi devrin imamını temsil ediyorlar. Hadislerde 7 hadiste mürşidin farz olduğu ifade ediliyor ve her devirde de kesinlikle Resul var. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok kişi mürşidi reddediyor. Kur'an-ı Kerim'de mürşit yoktur diyor. Allah-u Teala hep onları mahcup ediyor. İşte Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Onların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık buyuruyor. Dinimiz, yani Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçmesi itibariyle 19 tane mürşidin ismi var. Dinimiz hidayet dinidir. İnsanlar irşad yolunun sahiplerinin ışığı altında Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimleri gerçekleştirirler. İrşad kişinin bağlandığı mürşidin ona dinini öğretmesiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü soru, bir mürşidin Allah'ın irşad makamına tayin ettiği gerçek bir mürşid olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ayetlerde mürşidin vasıfları bildirilmiş. İnsanlar çıkıyor ya, biz mürşidiz diyorlar, öyledirler ama veya değildirler. Bu konuda bir şey söylemeyiz. Ama Allah irşad makamının tayinin söz konusuysa o zaman o kişi mutlaka salahtadır. İrşad etmeye ehil kılınmıştır. Bu da mutlaka hakkul yakini gerektirir. Tüm müşrikler eğer Allah tarafından tayin edilmişlerse mutlaka 4 teslimi tamamlamışlardır. Allah'a çağırmak temel görevdir. Kötüye iyilikle mukabele etmek keza öyle. Allah'ın hacet namazı kılanlara gösterdiği kişidir. Allah'ın tayin ettiği mürşit insanların üzerine şahit olandır. Evet, öyleyse bu özellikler itibariyle Fussilet 33-34-35'te "Men ahsana kavlen nümen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâlinin minel mislimin." Bu ayetteki vasfıyla Allah'a davet edendir. Sure 34 "La testevil hasenet illa seyyeit ve billeti hasen ve izellezi beyneke ve beyni vadavetin kenneme velin hamim." Mürşidin bir vasfı da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Bir üçüncü vasfı, onlar sonsuz hazın sahibidirler. O en büyük hazı dışındaki tüm insanları mutlu ederek ulaşılan bir sonuçtur. O zaman Bakara Suresinin 45-46. ayet hacet namazı kılarak müşidimizi Allah'tan sormalıyız. İsra 45-46'da kahvetler kıraat edildiği zaman Yevmül ahire iman etmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin baş gözlerine icaben müstırak kulaklarına vakla kalplerine kinet koruruz. O zaman onlar sağır dizisi ve kör olan bir muhtevada hayatı yaşamaya başlarlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de irşat, bir insanın Allah'a teslim olmasını sağlamak demektir. Ve irşat yolunun gereği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince, dilemek deyince ne anlıyorsunuz inşallah?
2: Huzur. Huzur. Yani Allah'a bizim herhangi bir şeyimiz ulaşmıyor. Yani kestiğimiz kurbanın kanları falan ulaşmıyor. Sadece bizim ettiğimiz dualar, ettiğimiz takvalar ulaşıyor diyebiliyorum. Onun için de namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Onların duaları ulaşıyorsa iyi bizim için yani.
3: Allah'ın emir ve yasaklarını harfiyen yerine getirmek anlıyorum.
4: Yani bir Müslümanın başlıca görevi zaten Allah'a inanmak, iman etmek. Arkasından gereken neyse ibadetler yapmasıdır. Benim anladığım bu.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Allah'a yaptığımız ibadetler ulaşır.
2: Dualarımız ulaşır. Yani isteklerimiz ulaşır. Çünkü yani bizim sadece istemekten başka yapacağımız bir şey yok.
1: Kalbimiz.
3: Amellerimiz.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, bütün ermiş evliyaları yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın dostu olmuşlar. Onların o yaptığı o mübarek duayı birlikte yapalım ister misiniz?
5: Ey yüce Allah'ım.
2: Ben de dünya hayatında yaşarken.
3: Emanet vermiş olduğun ruhumun.
4: Sana ulaştırmayı.
5: Bana da nasip kıl Allah'ım.
3: Dilimdeki duamı.
2: Kalbime indir. Seni çok seviyorum Allah'ım.
5: Çok seviyorum Allah'ım.
4: Seni çok seviyorum Allah'ım.
5: Sevdiklerinden olmayı diliyorum Allah'ım. Amin.
0: Bir misafirimiz bir Müslümanın başta görevi Allah'a inanmak, iman etmekti. Arkasından ibadete yapmasıdır. Allah'a da yaptığımız ibadetler ulaşır dedi. Allah'a ulaşma emrini yerine getirmek yaptığımız ibadetlere mi bağlıdır? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedef emirdir. İbadetler vasıtadır. Allah'a ulaşabilmek için önce kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidin önünde tövbe ederse Allah Teala onu bütün ibadetleri sevdirir. O kişi ibadetlerini angarya olarak değil, bir zevk olarak gerçekleştirir. Aslında İslam'ın 5 şartı birer vasıta emridir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Menevvine ileyhi evvela hedef emir." Allah'a yönelip ulaşmayı dile. اَتَّقُوهُ تَقْوَى صَابِهُ وَلَا تَقْوِي مُشْرِك۪ينَ Namaz kıl. Öyleyse vasıta emirler, hedef emirlerden sonra geliyor. Furkan 70. Mürşide tabi'ye men tabi ve amene ve amil amele salihan. Mürşide tabi olduktan sonra vasıta emir olan ıslah edici amel zikri yapmaya başla. Şura 13'te Allah seçtiklerinden Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhunu kendisine ulaştırır. Ama çok kişi amel yapmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'a ettiğini inkar ediyorsa o zaman o kişinin amelleri boşa gidiyor. Hedefler var ve vasıtalar var. Vasıtalar hedeflere tabi. Hedefler niyettir, vasıtalar ameldir. اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَتِ Ameller niyete tabidir. Allah'a ulaşmak için, ulaşabilmek için önce kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Gerçekten de öyle. Arkasından tövbesini gerçekleştirecek, arkasından zikirle hedefine ulaşacak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları irşad edecek mürşitler tayin ettiğini ve onlara tabi olmamızın farz olduğunu söylüyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
5: Allah'a tabi olmak. Mürşide tabi olmak, mürşidin ilminden faydalanıyorsan Allah'a tabi olmak demek.
2: Ben direkt Allah'a bağlanmayı düşünüyorum yani sadece. Kur'an okuyup namaz kılıp o kadar.
3: Hangi ayette bilmediğim bir konu hakkında nasıl farz olmadığını düşünüyorum veya farz veya farz değil diyebilirim ki?
4: Allah'a ulaşmak için bir yardımcı olabilirim.
1: Sizce bu zamanda da mürşit var mıdır?
2: Bu zamanda olan mürşit bence sokağa inmez yani. Popülerite falan onların kaçacağı şeyler. Hani Mevlana da zaten o yüzden Konya'ya gelmiş insanlardan, popülariteden uzaklaşmak için.
3: Olmuştur, geçmişte olmuştur. Bundan sonra da olacaktır.
1: Sizce bir insanın hak bir mürşit olduğunu nasıl anlayabiliriz yaptığı işlerden?
2: Hani parayla iman kimde var bilemeyiz. Onu ancak Allah anlar. Biz sadece duyduğumuza inanacağız. Gavur gördüğüne, Müslüman duyduğuna inanır.
3: Bir köşkte oturarak değil de İslam'ı yaşamaya ve anlatmaya, yaşantısıyla anlatmaya çalışıyorsa o şekilde anlayabiliriz.
1: Mürşide tabi olan insanların davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
5: Mutlaka vardır.
4: Aslında olması gerekir de şu anda pek yok gibi.
3: Olmalı ama yok.
1: Sizce bu zamanda da mürşit var mıdır?
4: Onu da bilmiyoruz biz. Ne bileyim ben, biz Allah'ın emri üzerine... Yani İslam şartı 5, iman şartı 6, onları yaşamaya uğraşıyoruz yani.
2: Yoktur yani, din herkese aynı iniyor. İlla ki mürşide bağlanmanız gerekiyor veya şuraya buraya girmeniz gerekiyor diye bir ayet falan yok.
3: Var olduğundan yok olduğuna kadar vardır, olacaktır, olmuştur.
0: Sahabeniz bu zamanda olan mürşit bence sokağa inmez. Popülarite onların kaçacağı bir şey. Herhalde bu yüzden Konya'ya gelmiş insanlardan, popülariteden kaçmak için dedi. Mürşitler haktan uzak kişiler midir? En üst seviyede Allah'ın hizmetini yürüten mürşitler tamamıyla halk için kendilerini Allah'a köle etmişlerdir. Haktan uzak yaşam asla söz konusu değil. İşte Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, ona tabi olan sahabi Yusuf 108'de قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَسِرَةٍ اَنَا وَمَنَ اتَّبَانِ Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın kendisine indiği son şeriat kitabının sahibi Peygamber Efendimiz bile benim bana tabi olan Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Öyleyse halkın içinde olmayan bir insan Allah'a davet edebilir mi? Dolayısıyla haktan kopuk bir mürşit olayı söz konusu değil. Tam tersi, halkın içinde Allah'ın tebliğ emrini yerine getirmek suretiyle en üst seviyedeki hizmeti yapan insanlardır. Siz başka insanlar ve Allah üç ayrı faktörü temsil ediyorsunuz. Allah, siz ve sizin dışındaki bütün insanlar. Kendinizi başkalarına adayın, başkalarının hizmetinde olun. Başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Meselenin özü bu. Başkalarının hizmeti düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde bir mutlu üçgenin içinde yaşarsınız. Kimin için? Halk için. Halka hizmet için. Allah, siz birliktesiniz. Böyle bir olayda irşada ulaşanların en üst kademesini görüyoruz. Herkes başkası için yaşamaya başlamış. Toplumdaki bütün huzursuzluklar kökünden halleden bir nokta orası. Allah'ın herkesten istediği şey bu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cevap Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum ben de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Mürşide olup ben arasındaki fark nedir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Çok ama çok seviyorum ben de kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Bu da öğretilenlerin hayata geçirilmesidir, yaşanmasıdır. Hikmetin ötesini o size öğretir olayı da bu işin üçüncü safhası. Öğretmen kişinin aklına hitap eden kişidir, mürşit. Kişinin sadece aklına değil, fizik vücuduna, nefsine de ruhuna da hitap eden kişidir. Mürşit fizikten fizik ötesine ulaştıran kişidir. Çünkü mürşitler sadece fizik alemin bilgilerinin değil, onun ötesinin de irfanın da sahipleridir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bütün insanların irşada ulaşması açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuştur ve bizi bu hedefe ulaştıracak en önemli ibadetin zikir olduğu açıklanmıştır. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmanın önemi Allah'a yaklaşmaktır yani.
3: Önce İslam'ın 5 şartı olan kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat, bunları uygularsak zaten bunların geneline de zikir deniyor.
4: İnsan neyi çok söylerse ona yakınlaşır, neyi çok severse ona yakınlaşır. Daha yaklaşmak için Allah'a ismini zikretmek gerekir.
5: Zikir seni Allah'a çok yaklaştıracak. Allah'a yaklaştırmak da iyiliğe yaklaşacaksın yani.
1: Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Kul hakkıdır, Allah'a daha yakın durmak gibi, İslam'ı şartlarını yerine getirmek gibi her tarafta fark eder yani.
3: Zikir yapan insan zaten normal bir insandan değişmiştir de zikir yapar.
4: Zikir yapan bir insan şöyle düşünür ya, ben Allah'a yakınsam, ki zikrediyorsam yakınlaşıyorumdur. Yakınsam ben yalan söylememeliyim, işte kötü şeyler yapmamalıyım, hani insanın biraz daha nefsini köreltir gibi geliyor.
5: Huyu değişir yani, çünkü daha olumlu bakar her şeye.
1: Devamlı Allah'ı zikreden bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
2: Şükretmesi lazım. Şükredince mutlu olur yani.
3: Devamlı Allah'ı zikreden insanın başına kötü olay gelmez. Kötü olay diye nitelendirdiğimiz şey de onun sınavıdır.
4: Mutluluk göreceli bir şey de, önemli olan üzgün zamanda sabretmek, mutlu zamanda şükretmek diye düşünüyorum.
5: Allah-u Teala ne getirdiyse başına mutlu olur yani.
1: Allah-u Teala ne yapacaksın ya, yapacak yaradan ol.
0: Misafirimiz İslam'ın 5 şartını uygularsak zaten bunun geneline zikir deniyor. Allah'ın zikirden muradı İslam'ın 5 şartını yerine getirmemiz midir? Hayır tabi. Allah Kur'an-ı Kerim'de Ankebut 45'te Utlu mahvi eyleyke minel kitabı. Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavete doku. Ve hakimü selate namaz kıl. Enne selate tenamil fahşai vel münker. Ve zikrullahu ekber. Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirip mutluluğu yaşamak evvela 2 etaptaki bir olaydır. Hedef emirlerin öğrenilmesi ve vasıta emirleri yerine getirmek suretiyle bu hedeflerin hayata geçirilmesi, yaşanması. Sonuçta da hedef emirleri, vasıta emirlerin birlikte insana ulaştırdığı sonsuz bir mutluluk, ahiret ve dünya saadeti. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Allah-u Teala zikrin namaz kılmaktan da, oruç tutmaktan da, zekat vermekten, hacca gitmekten de, kelime-i şehadet getirmekten de büyük olduğunu söylüyor. İşte Peygamber Efendimiz'in hadisi. Size amellerin en iyisini, en temizi, en çok size derecat kazandıranı, altın ve gümüş ifakten daha hayırlısı, Allah yolunda düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, sizin onları öldürüp şehit etmesinden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? Bu Allah'ın zikridir. İşte bu hadiste zikrin namaz kılmaktan, zikrin oruç tutmaktan, zikrin zekat vermekten, hacca gitmekten, kelime-i şehadet hepsinden daha eftal bir ibadet olduğunu buyuruyor. Allah'ın zikrinden muradı Allah kelimesini Allah Allah Allah diye sesle sessiz ya da kalbimize tekrar etmemizdir. Zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşır, sonra da dünya mutluluğuna taşır. Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْبَعِينُ قُلُمُ زِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرِ اللّٰهِ تَتْبَعِينَ قُلُمُ. Bunlar ki amen ediyorlar, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalplerin mutmain olması, afetlerden temizlenmesi demektir. Bunun vasıtası da zikir olduğunu açıkça beyan ediyor Allah-u Teala. Görüntülü bir

0: Sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem Cabbar Hocam. Çok ama çok sevmem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Günümüzde mürşide artık ihtiyaç olmadı, doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok sevmem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Günümüzde mürşide artık ihtiyaç olmadı, doğru mudur? Doğru olup olmadığını Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Kur'an bütün zamanların kitabı ve Kur'an'da mürşide tabiyet farz olduğuna göre mürşide günümüzde ihtiyaç yoktur olayı tamamen bir palavra, bir yalandır. İşte Resulullah'ın hadisi, yakında koyu gece karanlıkta fitne olacak. Fitneden kurtuluş neyledir diyor Hazreti Ali. Allah'ın kitabı Kur'an'ladır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve kendilerindekilerin haberi vardır ki o bütün zamanların kitabıdır. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi hidayette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu haberidir. Eğer Kur'an'da mürşid farzdır diyorsa Allah Teala, kimse bu zamanda mürşide ihtiyaç yoktur diyemez. İsra 15'te "Ma kunna muazzibina hatta nebese resule." Mürşid göndermesek azap etmeyiz. Her devirdeki insanlar cennetlik ve cehennemlik olduğuna göre, azap görenler cehenneme gideceğine göre Allah Teala'nın mürşid göndermemesi mümkün değil. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine baktığımız zaman cehennemlikler cehennemin kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Sizin nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Dinin iki kaynağından bir tanesi mürşid yalanlıyorlar. İkinci kaynağı kitap, onu da yalanlıyorlar. Ve onları delalet olmakla suçluyorlar. Eğer onları işitseydik, o akla etseydik bugün cehennemde olmazdık. Hulefai Raşid'in bunun en güzel göstergesi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mürşide olmayan 10 ayet gelince delalette. İşitmesi insanlık yaşadıkça hep devam edecek bir konudur. Kim Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa, kim Allah'ın yolunda olmak istiyorsa o kişi mutlaka kendi mürşidine Allah'tan sorarak onu bulmak, ona tabi olmak üretimlidir. Hani bir söz vardır, olmazsa olmaz. Eğer mürşidimize ulaşamazsak, kalbimize hiçbir zaman Allah imanı kelimesini yazmaz. Kalbimizin içine küfür kelimesini almaz. Almazsa ömrümüz boyunca hep kafir olarak kalırız. Mürşid eğer olmazsa kişi ne ruhunu, ne fizik vücudunu, ne nefsini Allah'a teslim edemez. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'azzeleva. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerimize sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları, sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yer yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak. Hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır.
ispat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız. Allah Teala'nın yarattığı bir yaratık, o kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir o Allah'tır. El ilah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani 3.2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. ...3.2 katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde Arap harfleriyle, fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde Arap harfleriyle Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam.
Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsaftasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zülmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mesture isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mesture, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle İrşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşada müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz.
Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O. Bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde, bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam, rüyanızda da eğer bizi görürseniz, size gene böyle bir konuşma yapıyorsak, o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar.
kulaklarında vakra olduğu için manasına varamıyorlar ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum, Allah'ın yolunda olan sizlere, gözlerindeki hicabı mestüre Allah-u Teala tarafından beşinci basamakta alınmış olanlara, kulaklarındaki vakra altıncı basamakta alınmış olanlara, kalplerindeki ekinnet yedinci basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler, manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar? Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz, bu kulaklarınız, bu kalbiniz, bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah-u Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün, gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar
onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlar evvela niçin ölüyken diriliyorlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki icab-ı mestureyi alır Allah Teala. Kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki: "Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak." Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şaki de olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek, o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha ve 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. Ve Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safhayı anlatır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz 1. safha, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. 2. safha,
21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safha. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. 4. safha. 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safha. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsanız 6. safha. 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız. Ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha. 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedilsizmişsiniz. Yani daha sonraki safha için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği, kalp gözü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona
bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah-u Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağ ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah Teala baş gözlerinizi değil kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Ve kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah Teala. Sonra Sedde-i Müntaha Adem'e yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah-u Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir.
Allah Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem, yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki %1'i, belki 1000'de 1'i bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka

hisleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed'in izu bilahi ve neşhedü. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim. Ve iyyake nestaîn ihdina sırâtel müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir İslami ve tasavvufi konular safında, babında bir aradayız. Konumuz öğretenler ve öğrenenler. Kod numarası 3.2.11.51. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca hep insanlar iki ayrı safta yer almışlardır. Bir, öğrenenler, insanların her zaman çok büyük bir kısmı. İki, öğretenler, insanların az bir kısmı. Öğrenenler ve öğretenler her devirde var olmuşlardır. Kötülüğün öğretilmesinde de, İyiliğin öğretilmesinde de. Kötülüğün öğretilmesindeki en üst seviyedeki canlı varlık şeytandır. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. İyiliğin öğretilmesindeki en üst seviyedeki kişi de her devirde devrin imamıdır. Öyleyse bu iki varlıktan kişisel olarak galip gelen her zaman devrin imamlarıdır. Ama insanların çoğunluğu açısından meseleyi soruyorsanız, çoğunluğu elde eden her zaman şeytan olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ona sadece kötülük öğretilir. Ona öğretilen şey münkerdir ve fuhuştur. Yani Allah'ın yasak ettiği şeyleri şeytan insanlara öğretir ve ondan zevk alacaklarını telkin eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala ama kim diyor Allah'ın yolunu tercih ederse, onlar asıldır. Onlar kurtuluşa erenlerdir, felaha erenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, seni o şeytana tabi olanların üzerine muhafız kılmadık diyor. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar yüz çevirenlerdir. Ve seni yüz çevirenlerin üzerine muhafız tayin etmedik diyor. Acaba Allah Teala ne demek istiyor bu ayet-i kerime ile? Şeytana tabi olanlar kimler? Bütün insanlar sevgili kardeşlerim. Doğuştan itibaren bütün insanlar şeytana tabidirler. Şeytanın adımlarına tabidirler. Neden? Çünkü nefsleri onlara hakimdir. Ve şeytan
sadece nefsin taleplerini nefse teklif eder. Yani nefs, bütün insanların nefsi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, nefret, isyan, pintilik ve hepsinden önemlisi cehalet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta meseleye baktığımız zaman hayata geldiğiniz an şeytanın talepleriyle nefsinizin taleplerinin aynı olduğunu hiç fark etmeden şeytanın taleplerini yerine getirirsiniz. Nefsiniz %100 afetlerle doludur ve nefsinizin afetleri ne istiyorsa şeytan da aynı şeyleri yapmanızı ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Şeytan da size onları teklif eder. Nefsiniz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemez. Şeytan da sizin onları yapmanızı istemez. Yani şeytan son derece açık bir şekilde daha başlangıçtan itibaren 1-0 galiptir. Çünkü şeytan nefsinize talep ettiği şeyleri yaptırmak için güçlük çekecek değildir. Zaten şeytanın istediği şeyle nefsinizin istediği şeyler aynıdır. Şeytanın istemediği şeyle nefsinizin istemediği şeyler de gene aynıdır. Öyleyse şeytan sadece size teklifte bulunur. Ve nefsiniz de o teklife canla başla katılır. O teklifi gerçekleştirmek ister. Ya Allah'ın yasak ettiği bir konunun bir sahada bir işlev yapmaktır. Ya da Allah'ın emrettiği konuyu işlememektir. Allah'ın emrini yerine getirmemektir. İkisi de nefsinizin bütün afetleri için %100 geçerlidir. Öyleyse iki kaynaktan gelen emirler, Allah'tan gelen emirler. O emirleri gerçekleştirirseniz, yasakları işlemezseniz mutlu bir insan olarak yaşarsınız ve Allah'ın cennetine mutlaka girersiniz. Unutmayın, kainattaki en büyük dostunuz, en yakın arkadaşınız, anneniz, babanız değildir. Kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. İşte sizi o kadar çok seven Allah-u Teala, sizin mutluluğunuzu da o kadar çok ister ki, mutlu olmanız için asırlar boyunca hep kitaplar indirmiş. Bütün peygamberlerine, nebi olan bütün Allah'ın resullerine mutlaka kitap indirmiş, hem de şeriat kitabı. Yani Allah'ın emirlerinin derc edildiği, o emirlere riayetin emredildiği şeriat kitapları. Nebilere indirilen bütün kitaplar şeriat kitabıdır. Neden indirmiş? Kulları mutluluğu öğrensinler de o mutluluğu yaşasınlar, mutlu olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizlerin mutlu oluşunuzdan başka sizden hiçbir talebi yoktur. Sadece bir tek şey ister, hepinizin mutlu olması, o kadar. Allah'ın hepinizden istediği şey, sizin mutlu olmanızın dışında başka bir şey değildir. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Allah'ın sizden istediği yegane şey. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk
reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. İnsanların da kendi kendilerine bu mutluluk davetiyesini davetiye olarak kabul etmesi, reçeteyi öğrenmesi ve tatbik etmesi söz konusu olmuyor. Diyeceksiniz ki, işte Allah-u Teala kitaplar indirmiş. Tamam. Biz de o kitapları okuruz ve kitabın gerektirdiği şeyleri yaparız. Böylece mutluluğu yaşarız. Çünkü kitap madem ki mutlu olmamız için indirilmiş, bize mutlaka emirlerini vermiştir. Yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Yanılgınızın arkasında da şeytan var. İşte Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirilmiş. Bütün sahabe o Kur'an-ı Kerim'in bütününü yaşamışlar ve tarifsiz mutluluklara ulaşmışlar. Dünyadaki o kadar sıkıntı çeken o insanlar dünyadaki en mutlu insanları oluşturmuşlar. Asr-ı saadeti yaşamışlar. Diyeceksiniz ki tamam işte Kur'an-ı Kerim'i tatbik ettiler, yaşadılar. Elbette tamam. Kur'an-ı Kerim'i tatbik ettiler ve yaşadılar. Ve aradan 14 asır geçti. 15. asra yaklaşıyoruz. Sonra mı? Sonra sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ı unuttular. Ve artık mutlu değiller. Mutluluğun arkasında Allah'ın öğretisi var. O öğreti Kur'an'ın temel teşkil ettiği bir öğretidir. Sahabe o öğretideki temel hedefleri yaşamışlar. 7 tane safa, 4 tane teslim. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dalaletten kurtulduğunuz, küfürden kurtulduğunuz, negatif bütün faktörlerden kurtulduğunuz yer, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra ikinci safhada Allah'ın 10 tane ihsanla sizi ulaştırdığı mürşidiniz ve tabiiyetiniz. Böylece ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması, nefs tezkesine başlamanız ve ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlaması, nefsinizin nefs tezkesine başlaması. Nefs tezkesinin yarısını açtığınız gün 7 tane %7 fazl birikimi, %2 de rahmet birikimi nefsinizin kalbinde oluşmuştur. Nefsinizin kalbi afetlerden daha çok nurlarla dolmuştur. Ruhunuz mu? Allah'a ulaşmıştır. Mutluluğun neresindesiniz? Cennet saadetinin 3. cennetindesiniz. 3. kat cennet. Dünya saadetinin yarısından fazlasına, %51'ine sahipsiniz. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sonucu. 21. basamakta 3. safhaya ulaştınız. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, irşada ulaşıp, irşat makamına ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak 2. safha, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslimi 3. safha ve teslimlerden 1.'si. Ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak, Allah'a teslim oldu. Yani Allah'ın zatında yok oldu. Yani Allah'a sarıldı. Yani meap olan Allah'ın, sığınağın içine ulaştı. Sığınağa sığındı. Meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına sığındı. Evvab oldu kişi. 3. safha,
birinci teslim. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunu yaşadılar. Ne oldu? Dünya saadetinin yarısından fazlasına, üçüncü kat cennetin sahibi olmak noktasına ulaştılar. O kadar mı? Hayır. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerinin kafirlerine %81 nur birikimiyle. 26. basamak. 27. basamakta 25. basamak affedersiniz fizik vücudun teslimi. 4. safa 2. teslim. Ruhtan sonra fizik vücudun teslimi. 27. basamakta nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safa nefsin teslimi. Fizik vücudun teslimine, tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası, nefsin tesliminde dünya saadetinin %100'ü. Fizik vücudun tesliminde 4. kat cennet, nefsin tesliminde 5. kat cennet. Sonra ne oldu? Kişi irşada ulaştı. 6. safa, 6. kat cennet. İradesini Allah'a teslim etti ondan sonra. 7. safa, iradenin teslimi, 4. teslim ve cennet saadetinde, dünya saadetinde en üstün yaşantısı. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşadılar. asır sonra bugün İslam alemi, bu alemin %90'dan fazlası İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı, Kur'an'da yazılı olan İslam'ı, Kur'an'ın lafzını ve ruhunu teşkil ettiği İslam'ı, hayır, artık yaşamıyorlar. Neden yaşamıyorlar? Çünkü Kur'an unutulmuş. Kur'an artık insanların tatbikatı için yaşam standartlarını aldığı bir Allah'ın kitabı olarak kullanılmıyor. Kur'an için torbalar dikilmiş, duvara çiviler çakılmış, Kur'an oraya asılmış. Birisi öldüğü zaman arkasından Yasin okumak için kullanılıyor veya kişi alıyor Kur'an'ı okuyor. Ama tatbik etmiyor. 14 asır evvel yaşanan İslam'ın tamamı Kur'an'da farzdır ve tamamı sahabe tarafından gerçekleştirilmiştir. Öyleyse sahabeye baktığımız zaman sahabenin 4 teslimi de gerçekleştirdiği ve irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Yani onlar öğretenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlerini öğrendiler ve yaşadılar. Sadece öğrenmediler, yaşadılar. Allah'ın dini vücuda getirmekten amacı kullarını mutlu kılmak, Allah'a karşı hoşlanma, sevgi, aşk ve hayranlığı oluşturmak. Ve o insanlar bu safhalardan geçerken hem cennet mutluluklarının seviyesi hem de dünya mutluluklarının seviyesi devamlı artış göstersin istiyor Allah Teala. Ama İslam alemi Allah Teala'nın temel emirlerini unutmuş durumda. Sahabe önce öğrenciydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. İlm ve yakin öğrenciliğin devam ettiği seviyeler dizisini gösterir. Ruhun Allah'a teslimiyle ilm ve yakin tamamlanır. Ama aynen yakine kişi
ulaşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, İlm-i Yakin müessesesi hepinizin mutlak olarak 5-6 aylık bir zaman zarfında gerçekleştirebileceğiniz bir safhadır. Bu ruhunuzu Allah'a ulaştırır ve Allah'ta ruhunuz yok olur. Yani Allah'a sarılır, evvap olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. İki cihan saadeti de sizin olur. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası. Yani gününüzün yarısı mutlulukla, diğer yarısı da mutsuzlukla geçer. Ama cennetiniz garanti edilmiştir Allah-u Teala tarafından. İşte öğretenlerle öğrenenler bu basamak dizisinin içerisinde her öğrenenin öğrenmeyene tebliğ ile şekillenir. Bir bilinçli bir öğretim vardır. Burada Allah Teala'nın irşat makamına tayini söz konusudur. 28. basamağın 5. kademesi, kişi ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah Teala'ya teslim etmiştir. Allah Teala onu irşat makamına tayin etmiştir. O kişi Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Öyleyse öğretim müessesesine baktığımız zaman burada yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşinin mevcut olduğunu görürüz. Öğretim seviyesinin en üzerinde olan muhakkak ki devrin imamıdır. Nebiler zamanında mutlaka nebi olması gerekiyordu. Nebiler sona erdiği andan itibaren artık nebi olması mümkün değil. Onun için veli olan Resullerden birisi bu göreve bakar. Öğretenlerin en üst seviyesinde o vardır. Daha aşağıki seviyede her kavimdeki Resuller söz konusudur. Şu anda da bir devrin bir imamı var. Şu anda da bütün Resullerde, bütün kavimlerde Resuller var. Yani içinde yaşadığımız bu devre üçüncü bin yılın ilk yılında şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki bundan evvel geçen hiçbir devrede Allah hiçbir kavmi Resulsüz bırakmamıştır. Bırakınız bir kavmi, diyor ki en küçük bir kabile yoktur ki biz onlardan birine öğretmeyelim. Onlardan birine hakikatleri öğretmeyelim. Afrika'da bir pigme kabilesi. Onlardan birine Allah-u Teala mutlaka öğretiyor ilmini ama kabilenin büyücüsü gelip onu yok ediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Her devirde öğretenler mutlaka bütün kavimlerin içinde, bütün kariyelerde, kasabalarda, şehirlerde mutlaka öğretenler mevcuttur. Allah Teala diyor ki aranızda münkerden nehyeden marufu emreden bir topluluk bulunsun ve adaletle hükmeden. Musa'nın kavminde diyor Allah Teala öyle bir toplum vardı ki münkerden
nehy diyorlardı, marufu emri diyorlardı ve adaletle, kıst ile hükümlerini yürütüyorlardı. Bunlar irşat makamı. İradelerini de Allah'a teslim eden ve bu iradelerini teslim sebebiyle Allah'a bağlanan, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Bütün sahabe bu seviyeye ulaşmıştı. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır?

Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla önlemek imkanı herkese verilmez. Yetkisi herkese verilmez. Onlar, yani verilenler, Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada Allah Teala iradesini Allah'a teslim eden, Allah'a çağıran, kötülüğe iyilikle mukabele eden irşat makamının sahiplerinden bahsediyor. Fussilet 33, 34, 35. Öğretenlerin içinde Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler, devrin imamından ve kavim resullerinden sonra öğretim kadrosunda üçüncü sırada yer alırlar. Her sırada yer alanın altında bulunanların hepsi aslında öğretici de olsalar öğrenicidirler. Yani öğretenler ve öğrenenler safında herkes için, devrin imamı da dahil olmak üzere, herkes için hem öğrenci hem öğreten demek mümkün. Devrin imamı kimden öğrenir? Allah'tan öğrenir. Onun öğretmeni Allah'tır. O herkese öğretecektir. Öyleyse evvela kendisi kendi kavminin mutlaka Resulüdür. Kavmine öğretecektir. Bütün kavimlerdeki Resullere öğretecektir. Bütün kavimlerdeki Resuller de hem Allah'tan öğreneceklerdir, hem de devrin imamından öğreneceklerdir. Bu bütün kavimlerdeki Resullerin dışında üçüncü kademeyi işgal eden irşad makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmış olan kişiler, onlar da devrin imamından, kendi kavimlerindeki Resullerden ve gene Allah'tan öğrenmeye devam edeceklerdir. Öyleyse herkes öğrenci ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, öğrenimle irşadı birbirine karıştırmayalım. Öğretme tabiri irşadı da içine alır. Ama irşad öğretimin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir. Mürşit öğreten ve yaşatandır. Yaşatmakta methaldar olandır. Öyleyse öğretenlerin kademesini aşağıya doğru indiriyoruz. İrşada ulaşanlar dördüncü kademeyi oluşturuyor. Kim bu insanlar? Bu insanlar başlarının üzerinde salah nurunu taşıyanlar. Bu insanlar daimi zikre ulaştıktan sonra günahları örtülmüş, başlarının üzerine salah nuru verilmiş, evvela tövbe-i nasuhla ihlas makamını aşarak salah makamına ulaşmış ve neticede de Allah'ın günahlarını sevaba çevirmesiyle irşada ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, en güzel öğretmen sahabe. Sahabe Resul değillerdi. Ama sahabe irşada ulaştıktan sonra irşat makamının sahibi kılınmıştır.
sahabe irşada ulaşmış mıdır? İfade çok açık ve net olarak geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Sahabenin irşada ulaştığı kesin, açık ve net bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve sizlerin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, irşada ulaşma. Bütün sahabe bunu başarmışlar. Dördüncü kademedeki irşat makamı olmuşlar. Peki bütün sahabe Allah-u Teala tarafından irşad etmeye yetkili kılınmış mı? Kesin. Böyle oldu. Kesinleşmiş Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle. Allah-u Teala diyor ki, o sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardı, bir kısmı macirindi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah-u Teala. Ensara ve macirine İhsanla tabi olanlardı diyor. Evvelki sabikunlar, müsabakalarda yarışanın daimi zikir sahiplerinin evvelkileri bunlar. Kur'an'a göre evvelkiler, sonrakiler de sizler olacaksınız. Sonrakilerin bir kısmı sizler olacaksınız. Öyleyse bakıyoruz konumuza, sahabeye tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister macirin, her ikisine de tabi olunmuş. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Ama ondan sonra gelen tabi'in de irşad makamının sahibi olmuş. Nereden anlıyoruz? Her iki grup içinde, yani ensar ve macirin içinde, onlara tabi olup da tabi'in ünvanını alanlar da, onlar da Hazül Azim'in sahipleri. Onların da gidecekleri yer adın cennetleri. Öyleyse bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim etmişler ve önceden seçilmiş olup da Resul olmayanların ve devrin imamı olmayanların dışında kalan insanların en üst rütbelileri, Allah'ın katındaki en kıymetlileri mürşitlerdir. O mürşitler Fevzül Azim'in sahipleridir, Hazül Azim'in sahipleridir, Ecrül Azim'in sahipleridir, Fazlul Azim'in sahipleridir. Fazlul Azim. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İrşad makamının dördüncüsü yukarıdan aşağıki hiyerarşik dizayn içerisinde devrin imamları, her kavimdeki resuller kendilerine irşat makamı tevdi edilmiş olan, iradesini Allah'a teslim etmiş olanlar ve irşada ulaşanlar. Dördüncü kademe, aşağıya doğru dördüncü kademe. Bunun, bu kademenin bir altında kimler var?
Ulu'l-Elbab ve İhlas makamının sahipleri daimi zikrin sahipleri ama henüz irşada ulaşmamış olanlar. Özellikleri daimi zikrin sahibi olmak, özellikleri hikmet sahibi olmak. İrşad makamının sahip olduğu şeyler neydi? Allah'a teslim olup da Allah'a çağırmaları. Kötülüğe, iyilikle mukabele etmeleri. Burada irşad makamını görüyoruz. Daimi zikrin sahiplerinin hepsi kötülüğe iyilikle mukabele edenler değildir. Daimi zikrin Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamlarını dizayna aldığımız zaman, mukayese ettiğimiz zaman Allah'a çağırmaya Allah-u Teala tarafından mezun kılınanlar Allah irşada memur ve mezun kılınanlar onlar Allah-u Teala'nın dizaynında kötülüğe, iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar irşat makamıdır. Öyleyse böyle bir dizaynda Hakkül Yakin'in sahipleri, irşat makamının sahipleridir. Ama öbür taraftan Aynel Yakin'e ulaşan kişi 7 tane özelliğin sahibidir. Öğretim aşamasında 1 kilometre taşıdır bu 7 özellik, hikmet sahibi olmak. Birincisi daimi zikrin sahibidir. Ulu'l-Elbab ve İhlas makamındaki kişiler. İkincisi, bu sebeple daimi zikrin sahip oldukları için her an nefslerinin kalbinin zulmani kapısı kapalı, şeytanın karanlıklarının oradan girmesi mümkün değil. Her an Allah'ın kapısından gelen rahmet, faz ve salavat nefsin kalbini dolduruyor. Nefsin kalbi hiçbir zaman boşalmıyor. Neden? Çünkü kişi zikre başlamış, daimi zikre ulaşmadan evvelki son zikrine başlamış ve bir daha zikri bırakmamış. Zikir yaptığı anda zulmani kapıyı kapatan mühür, rahmetin, fazlın ve salavatın devamlı baskısı sebebiyle o kapıdan artık ayrılamaz. Ayrılamazsa o kişinin kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi zaten Ulu'l-Elbab olduktan çok kısa bir süre sonra İhlas makamının sahibi hemen olacaktır. Birbirinin arkasından gelir iki makam. Ve kişi, nefsinin kalbi her zaman Allah'ın nurlarıyla dolu olan, hiçbir zaman kararmayacak olan biridir. İki özellik, daimi zikrin sahibi olmak, nefsin kalbinin devamlı %100 nurla dolu oluşu. Afetlerin tamamen yok oluşu nefsten, nefsin kalbinden. Üçüncü özellikleri, kalp gözlerinin Allah-u Teala tarafından mutlaka açık olmasıdır. Dördüncü özellikleri, kalp kulaklarının mutlaka açık olmasıdır. Beşinci, altıncı ve yedinci özellikleri, bu temel şartların ötesindeki vasıf şartları, ehli tezekkürdürler, ehli hayırdırlar, ehli hikmettirler. Allah ile her konuyu müzakere edebilirler, konuşurlar karşılıklı. Allah'ın bütün söylediklerini işitenler, bu insanların hepsi daimi zikrin sahibi oldukları için kesintisiz bir hayır sahibidirler ve hikmet sahibidirler. Bütün Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktıklarında hangisinin hangi kademeye tekabül ettiğini hemen size söyleyebilirler. İşte burası hikmet kademesidir. Öyleyse daha aşağı doğru yola çıktığımızda
fizik vücudunu Allah'a teslim edenleri görürüz. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edilmesi söz konusudur. Tesliminde bu noktada yaşayanlar gene ilmel yakini bitirenlerdir. İlmel yakinden sonra da epeyce yol almışlardır. Ama aynı yakine ulaşamamışlardır. Öğrendikleri çok şeyler vardır. Yetmez. Daimi zikre ulaşan kişinin yaptığı davranışların sahipleridir. Geniş açıdan sadece nefslerindeki afetler %19'dan daha az, %20'den daha az kalmıştır. Onları da dikkate almamaktadırlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikten sonra, Allah'a teslim etmeden evvel ruhlarını Allah'a teslim edenler var. Yukarıdan aşağı daha alt kademe bir öğretici kademesi. Ruhunu Allah'a teslim edenler. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya teslim etmişse o teslimiyet müessesesi konuyu tamamlar. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi ilk teslimi yaşayan Allah'ın evliyasıdır. Teslim olana kadar mutlaka bir şeyler öğrenmiştir. Öğrettiklerini başkalarına anlatabilecek olan bir vasıf taşır. Bu da bu noktada da bilinenler bilmeyenlere anlatılmalıdır. Ve geriye doğru ulaşan dizayn içerisinde irşat makamına tabi olunduğu nokta 14. basamak. Yeni bir kademeyi oluşturur. Öyleyse bilmeyenler kimlerdir? Bilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah-u Teala onlara, onlar için alim kelimesini kullanmıyor. Öyleyse bu noktadan evvel kişi tebliğe muhataptır. Öğreten değildir. Öğrenen de değildir. Sadece tebliğe muhataptır. İrşat makamı herkese yaptığı tebliği ona da yapmıştır. Radyolardan, televizyonlardan, bir yerlerden tebliğ mutlaka ona ulaşmıştır. Ulaştıktan sonra eğer algılayabilirse emrin manasını, Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği andan itibaren kendisinde olan değişiklikler dolayısıyla gözlerindeki hicab-ı mestürenin, kulaklarındaki vakranın, kalbindeki ekinnetin alması sebebiyle öğrenim başlayacaktır. Ondan evvel öğrendiği her şey öğrenim sayılmayan, öğrenimin esasını teşkil etmeyen bir ilim. Yani Allah'ın dizaynı içerisinde Allah ile ilişkiler açısından faydasız ilim. Dünya hayatını kazandıracak ilimler de aynı standarttadır. Söz konusu olan Allah ile olan ilişkilerimizdeki ilim müessesesi. Bu ilmin muhtevasına baktığımız zaman bunun ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başladığını, ilmin içine orada girdiğimizi görürüz. Çünkü ondan evvel gözlerimiz kör, kulaklarımız sağır, kalbimiz idraksız, ilim tahsil etmemiz mümkün değil. İlme açık değiliz, kapalıyız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilim için hazır oluyoruz. Öğrenenler kategorisine giriyoruz. Ama her öğrendiğimiz şeyi de başkasına öğretmek üzere bir potansiyelin artık sahibiyiz. Öyleyse her kademede öğretenin öğrettiği kişiler başkalarına bir şeyler söyleyecek ve öğretebilecek hüviyeti taşırlar.
Bu bir irşat müessesesi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin birbirlerine anlattıkları şeyler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemeyenlere anlattıkları şeyler, bu kademe ait olan bilgi seviyesi bir mürşit öğretisi değildir. Öyleyse insanlar mürşit olmadan da öğretici kademesinde, öğretenler kademesinde bulunabilirler. Öyleyse öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit kimdir? Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Öyleyse bu kademenin altında da vesile olan kişiler olabilir mi? Elbette olabilirler. Eğer herhangi bir yerde, bir kariyede, bir şehirde, bir kasabada Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi yoksa, daha alt kademede birisi irşat makamını, yani kendisine tabi olunacak olan bir kişiyi muhteva olarak temsil edecektir. Ona tabi olunacaktır. Bugün kendine tabi olanlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler mi? Çoğu için bunu söylemek mümkün değil. O hüviyette ne yazık ki insanların mürşit seviyesinde görünen, başka insanların mürşit zannettiği birçok insan aslında Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler değildir. Ama zaten Allah Teala mutlaka irşat müessesesine ulaşmanın gerekli olduğunu söylemiyor. Diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl? Allah'tan o Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi isteyerek. Daha henüz ona ulaşmadınız. Bu takva aminullah takvası. Bu takvada kişi şeytana kul olmaktan kurtulmak üzere harekete geçmiştir ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu noktadaki takva, bu noktadaki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin seviyesi söz konusu. Allah'a kul olmanın birinci kademesi, şeytana kul olmaktan kurtulmaya kişinin başladığı yer burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği yerdir. Münip olduğu yerdir. Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği yerdir. Öğretim müessesesi her seviyede başlar. Eğer tabiiyet söz konusuysa, insanlar birilerine tabi oluyorlarsa, o tabi oldukları kişinin mutlaka gerçek anlamda bir mürşit olması gerekmez. Mürşitlerin vazifeli kıldığı, devrin imamının vazifeli kıldığı, Allah-u Teala'nın emriyle vazifeli kılınır insanlar. Herhangi bir kişi olmak yeterli tabi olması için. Çünkü onun ruhu gelmeyecek kişinin başının üzerine. Allah'ın irşadı memur ve mezun kıldığı kişiler de kendilerine tabi olunduğu zaman o kişilerin başlarının üzerinde onların ruhları oluşmaz. İrşada memur ve mezun kılınsalar da sadece devrin imamının ruhu kişilerin başlarının üzerinde oluşur. Öyleyse böyle bir dizaynda
öğretim müessesesi Allah'laşmayı dilediği andan itibaren kişinin gerçekleşebilir. Öğretim de aynı noktada başlar. Öğrenenlerin birbirine öğretmesi de bir öğretimdir. Öğrenenlerin henüz bilmeyenlere öğretmesi de bir öğretimdir. Ama hepsi daha üstteki kardeşlerinden daha geniş bilgileri alacaklar ve öğrenme ihtiyacı olanlara öğreteceklerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kişinin bir şey bilmesi söz konusu değil, mümkün değil. Çünkü gözler, kulaklar, kalp hepsi kapalı öğrenime. Öğrenimin başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Ondan evvelki ilminiz faydasız ilim. İlmin sahibi değilsiniz Allah-u Teala'nın indinde. Ne öğreticisiniz ne öğrenicisiniz. Ama ne zaman ki öğreniyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz açılıyor, öğrenmeye başlıyorsunuz, öğrenensiniz. Ama aynı zamanda da öğrendiklerinizi başkalarına öğretebilirsiniz. Bu bir irşat müessesesi değildir, bir öğretim müessesesidir bu safhada. Nereye kadar böyledir? Aslında irşada kişinin tayin edildiği noktaya kadar böyledir. Ama şu anda dünya üzerinde mürşit diye vasıflandırılan insanların büyük kısmı bu seviyenin altındadır. Çok büyük bir kısmı. Ama kendi kavimlerindeki resuller tarafından tayin edilmişlerse, devrin imamı tarafından tayin edilmişlerse veya mürşitleri ölünce onun halifesi olarak onun tarafından devreye sokulmuşlarsa, her biri geçerli sebeptir. Onlara tabi olunur. Tabi olunca onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. Görülüyor ki her kademe bir öğretim ve öğrenim kademesidir. Ama öğretimin gerçek anlamda bir irşat müessesesi olduğu yer, kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği 28. basamağın 5. kademesidir. Bir hakkın takvanın sahibi olduğu yerdir. Allah'ın zatını

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle inşallah mutluluk konusunda bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Onun dışında Allah Teala sizlerden hiçbir şey istemiyor. Evet, neler düşündüğünüz belli. Diyorsunuz ki, amma istemiyor ha. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zikir yapın diyor. Kelime-i şehadet getirin diyor, hacca gidin diyor. Bir sürü emir vermiş. Öyleyse hani bizden başka bir şey istemiyordu? Sevgili kardeşlerim, gerçekten istemiyor. Sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala ve bu mutluluğun Allah Teala'nın dizaynında bir farklı hüviyeti var. Biliyor musunuz? Eğer Allah'ın sizlere nimet olarak verdiği şeyleri değerlendirebilseniz, bu saydıklarımın hepsinin sadece doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir an için düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Namaz kılıyorsunuz, karşınızda duvar olması lazım. O duvarı aşmışsınız. Gök katlarını görebiliyorsunuz. Allah'ın size gösterdiği güzellikleri görüyorsunuz, renkleri görüyorsunuz. O zaman namaz sizin için bir angarya olabilir mi? Namaz kılmanın gerçekten bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sanki ayaklarınız yerden kesilmiş de boşlukta namaz kılıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Allah'ı düşündükçe mutluluğunuz giderek artacak. Namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, nefsini tezkiye ve tasfiye etmeyenlerin yaşadığı huzursuzlukları siz yaşamayacaksınız. Her birisi sizi

ayrı bir mutluluk denizine ulaştıracak. Gerçekten göreceksiniz ki Allah-u Teala ibadetlerin her birini başka bir açıdan size huzur vermesi için, mutluluk vermesi için farz kılmış. Ama bunları zevk olarak yaşayamazsınız eğer Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman namaz size bir angarya olarak gelir. Oruç tutmak büyük bir açlık hissini oluşturur. Zekat vermek, niye ben kendime ait olan bir parayı başkasına veriyormuşum diye size sıkıntı verir. Hacca gitmekse bir işkence gibi görünür. Zikir yapmak mı? O da neymiş dersiniz? Çünkü siz o devrede İslam'ın beş şartını tatbik ettiğinize göre zikir sizin defterinizde yazmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında bunların her birisi bir ayrı büyük zevki oluşturur. Bütün ibadetler sizin mutlu olmanız için bir sebeptir sadece. Allah Teala o ibadetlerle size fiziğin ötesini yaşatmak ister. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O Allah ki sizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Evvela şunu açık ve kesin olarak ortaya koyalım. Kim mutlu olmak istiyorsa hiç kimse o kişinin mutlu olmasını engelleyemez. Çünkü kişiye mutluluğu verecek olan insanlar değildir. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Belki de bizi ilk defa dinleyenler diyecekler ki yani Allah'a ulaşmayı dinlemekle mutluluğun ne alakası var? Nereden çıktı şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan mutluluğun kapısından içeriye giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. O eşikten geçmedikçe hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın ortaya koyduğu 7 tane safha, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, İslam'ın, Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhasını oluşturur. Bu 7 tane safhanın her biri daha üst seviye mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı 21. basamağa kadar mutluluğu üst boyutta yaşayan birisidir. Ondan evvelki hayatıyla bunu mukayese ettiği zaman mutluluğun ne olduğunu sadece öğrendiğini değil, yaşadığını kişi net olarak hisseder. Mutluluk, kişinin iç aleminde mutluluk, dış aleminde mutluluk, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk olarak 3 safhada mütalaa edilir.
Mutluluk kavganın bittiği yerde oluşur. Kavga varsa huzur oluşamaz. Uyum oluşamaz. Kavga varsa uyum yoktur. Uyumun olmadığı yerde kavga sadece vardır. Kavganın bitmesiyle uyum sağlanır. Huzur kavganın bittiği yerde başlar. Ondan evvel daima sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Kavganın tabii icablarıdır bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir huzur halidir. Mutluluğun birinci ayağı. Bu huzur halinin hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem de Allah ile olan ilişkiler sahasında oluşması şarttır. İç dünyanızda sülh ve sükun yaşayacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Dış dünyanızda sülh ve sükun yaşayacaksınız. Sizin başka insanlarla olan kavganız bitecek. İyi ama başka insanlar benimle kavga ediyor diyeceksiniz. Olabilir. O onların problemi. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması. Orada dikkatle durun sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması hem emirler cephesinde cereyan edecektir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz zevkle. Hem de yasaklar cephesinde oluşacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İçinizden böyle bir talep de gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bir probleminiz kalmaması söz konusudur. Neden kalmaz? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan emirlerin hepsini çok büyük bir zevkle gerçekleştirecektir. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan için namaz da, zikir yapmak da, zekat vermek de, oruç tutmak da büyük mutlulukları yaşatır. Bu kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmez. Sofraya oturduğu zaman o zaman iştahının açıldığını hisseder. Ama açlık onu hiçbir zaman rahatsız edecek bir boyuta ulaşamaz. Allah Teala onu hep tok tutar. Sofraya oturduğu zaman iftar sofrası noktası hariç. O zaman iştahlı birisi olarak sofraya oturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeye zevk olmuyor mu? Eğer
iç dünyanızda kavgayı bitirdiyseniz, yani nefsinizin afetlerinin hepsini, topunu daimi zikirle yok ettiyseniz, o zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiş olmuyor mu? Kavga bittiyse orada sülh ve sükun oluşur. Kaos, kavga, huzursuzluk verici bir unsurdur. Kavganın bittiği yerde huzur başlar. Öyleyse bu mutluluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Hedefi nedir? Nefsinizdeki afetlerin yok olması. Allah Teala size bir söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın bu ulaştırma keyfiyetine baktığımız zaman Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O derhal size 7 tane Furkan'la cevap veriyor. Kör, sağır ve dilsiz bir insanken, bütün insanlar öyledir başlangıçta, gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine ulaşıyorsunuz. Böylesine güzel bir dizaynı yaşıyorsunuz. Ve Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Daha bu aşamada birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala bu konuda size söz veriyor. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmanız da sizin göreviniz değil. Allah'ın üzerine aldığı bir vazife. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişilerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Allah'a insanın fizik vücudu ulaşmaz. Nefsi de ulaşmaz. Sadece ruhu ulaşır. Ve ruhu kendisine ulaştıran o Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamadıkça insan olmanın hakkından yararlanamazsınız. Bir insan iç aleminde de, dış aleminde de, Allah ile onun ilişkilerinde de mutluluğu yaşamak için yaratılır. Eğer yaşamamışsa o kendisine verilen ekmeği eliyle iten birisidir. Nimeti eliyle iten birisidir. Düşünün ki inanılmayacak kadar kolay bir sebeple mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Ama dilediğiniz zaman her şeyin ansızın çok güzele döndüğünü göreceksiniz. Şeytanın size hükmedemediğini yaşayacaksınız. Allah-u Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker. Şeytan o günden itibaren size katiyen tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu istikamette yaşayacağınız şey çok açık ve kesin olarak mutluluktur. Allah ile olan ilişkileriniz sizleri bir yerlere ulaştıracaktır. Mutluluk sahillerine. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine, onu negatif açıdan etkilemesine, onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmasına Allah hiçbir zaman müsaade etmeyecektir.
Böyle bir şey şeytan için imkansızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın koruması altına girer, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Eğer hayatta ise yaşarken ulaştırır. Eğer Allah'a ulaştıktan sonra, ulaşmayı diledikten sonra ölürse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ama hangi kademede öldüyse o katın cennetine gider. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren cehennem onun için yoktur. Mutlaka cennete gidecektir. Dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Hiç ameli olmasa da mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin birinci kat cennete ulaşması için kâfi sebeptir. Birinci kat cennet. Kimler gider birinci kat cennete? Sevapları günahlarından fazla olan herkes birinci kat cennete mutlaka gider. Eğer bu kişi müfidine ulaşmışsa, ikinci kat cennete girer. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, üçüncü kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a ulaştırılması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte üçüncü olay, ruhun kişinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman mutluluk adı verilen müessesenin o kişi için hazırda beklediğini bilmesi lazım. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka Allah benim ruhumu kendisine ulaştırır. Hipotezine mutlaka bir sonuç olarak bakması gerekir. Bu başlangıcıdır konunun ama aynı zamanda sonudur. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse
Allah'laşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse yani Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalete bırakmayı dilediği kişiler kimdir? Çok açık bir şekilde belli ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar da dalalette olmayı hak etmişlerdir. Allah onları dalalette bıraktığı için dalalette değildirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Dileseler diledikleri an dalalette olmaktan kurtulacaklar. Birinci hidayetin sahibi olacaklar. Öyleyse mutluluk dediğiniz şey bir uyum hali ise iş dünyanızda bu uyum için ne lazım? Şimdi gelin beraber ona bakalım. Bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç tane vücuttan oluşur. Fizik vücudumuz halk edilmiştir, yaratılmıştır. Nefsimiz sevva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Lekat halakta halaknel insani min salsalin min hamiyin mesnun diyor Allah Teala. Biz muhakkak insanı hamiyin ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor Allah Teala. Islak ama organik özelliği olan bir balçıktan yarattık diyor. Veya o balçığa organik özelliğini veriyor Allah-u Teala.

ve insan için söz konusu olan şey Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala o kişiyi bir sülh ve sükun devresine ulaştırır. O kişinin nefsi %100 afetlerle doludur ama ruhu %100 hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve iki zıt kuvvet bir aradadır. İç dünyanızda iki karşıt kutup, nefsiniz ve ruhunuz her an kavga halindedir. Çünkü Allah neyi emretmişse nefsiniz yapmak istemez, ruhunuz yapmak ister. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuz onu yapmak istemez, nefsiniz de yapmak ister. Öyleyse İkisinin talebi daima birbirinin zıttıdır. Hem emirler cephesinde zıttıdır, hem de yasaklar cephesinde zıttıdır. Bu sebeple iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir diyalektik kavga hüküm sürmektedir. Kavga olduğu için mutsuzsunuz. Yeter mi yetmez? Bir insan nefs tezkiyesi yapmayınca hep nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Başka insanlara zulmedecektir. Aslında bu aynı zamanda kendisine de zulümdür. Çünkü başka insanlara yaptığı her zulüm derecat kaybetmesine sebebiyet verecektir. Derecat kaybeden kişi kendisine de zulüm etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Ama dileyen kişi için mutluluk mutlaka teşekkür edecektir. Nasıl teşekkür edecektir? Allah Teala o kişinin nefsindeki afetleri azaltacaktır. Nasıl azaltacaktır? Kişi mürşide tabi olduğu anda kalbine iman yazılacaktır. Bu iman kelimesi o kişi için önemli bir kelimedir. Çünkü kalbine yazılan iman kelimesi kişi zikir yaptığı takdirde kalbine ulaşacak olan Fazıl ismindeki nurların karşıt kutbunu temsil eder. Fazıllar bir manyetik alanı temsil ederler. İman kelimesi de onun zıttı olan manyetik olanı temsil eder. Birisi artı, birisi eksi kutuptur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Ve bu sebeple kişi zikir yapmaya başladığı anda %100 kapkaranlık olan o kişinin kalbi Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o kalbi işgal etmesi sebebiyle bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Zikir Allah'ın zikri, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cenneti sahip olmuştur. Ama mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, tabiyetinden sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başladığı zaman nefs tezkiyesi onun vücudunda farklı bir sonuç oluşturur. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünün Allah'ın açtığı yarıktan geçerek, Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır.
nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sağlanır evvela mürşide ulaşmadan. Mürşide ulaştıktan sonra da fazıllar girmeye başlar kalbe. Ve fazıllar iman kelimesinin tersi olan manyetik alana sahip oldukları için nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Gelirler, Allah'ın katına gelirler ve iman kelimesinin üzerine gelirler. İman kelimesine yapışırlar. Ve orasını işgal etmeye başlarlar. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Allah'ın her dediğini yapmak isteyen, her emrini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiillere asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Ruhun hasletlerinin vücuda getirdiği ortamda ruhun hasletleri Allah'ın her emrini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. İşte Allah Teala'nın kalbimize gönderdiği rahim esmasıyla tecelliden sonra göğsümüzden kalbimize gönderdiği rahmet, faiz ve salavat isimli nurlardan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik gösterirler. Öyleyse böyle bir özelliğin dizaynına baktığımız zaman orada kavganın bittiği bir yer göreceğiz. O kişinin kalbindeki kavga ne zaman biter? Daimi zikre ulaştığı zaman biter. Çünkü o zaman nefsin kalbinin %100 hasletlerin eşidi olan fazıllar kaplar. Fazıllar kişiyi faziletli insan yapmak için Allah'ın gönderdiği nurlardır. Fazilet kelimesi, fazl kelimesi aynı kökten gelir. Fazilet, fazlın sahibi olan bir kişinin dizaynını gösterir. Fazlın sahibi olan kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman şöyle bir muhteva görüyoruz. O kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça faziletleri, fazılları artan birisidir. Nefsinin kalbinde ne kadar fazıl birikirse o kadar afet dışarıya atılmıştır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmetten sonra ilk %7 fazılla birlikte insan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi insan ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminin sonunda nefsin kalbindeki nurlar %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51'i bulur. Bu nokta ruhun Allah'a ulaşma noktasıdır. Bu nokta nefsin kalbinde şeytanın hakimiyetinin yarıdan aşağı düşme noktasıdır. Başlangıçta şeytan nefsinizin bütün kalbine hükmediyordu.
Allah'laşmayı dilediğiniz andan itibaren bu hegemonya sona erdi. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar şeytan size hükmedemez. Burası daha Allah'a ulaşmak üzere yola çıktıktan sonra henüz Allah'a ulaşmadığınız bir nokta. Ne zaman 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi sağlanırsa %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ermiş evliya olmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu sebeple artık şeytan duruma hakim değildir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hükmeden iblis, Allah'laşmayı dilediğimizden itibaren artık bize hükmedemez. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikine kadar şeytanın bize hükmetmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala kişiyi koruyor. Şeytanın ona saldırmasını, onu tesir altına almasını, onu Allah yolundan sapıtmasını engelliyor Allah Teala. Kişi Allah'laşmayı dilediği için. Bu engellemenin ulaştığı yer ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Bu noktaya kadar Allah'ın mutlak yardımını alan kişi bu noktada itibaren bu mutlak yardımı artık alamaz. Allah'ın verdiği söz yerine getirilmiştir. Sözü neydi? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyordu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a da ulaştırdı. Ama bu adam namaz kılmayı sevmiyordu, Allah'ına namaz kılmayı sevdirdi. Ama bu adam oruç tutmayı sevmiyordu, Allah onun açlık hissini tamamen aldı, oruç tutmayı sevdirdi. Bu kişi zikir yapmayı sevmiyordu, zikir yapmayı sevdirdi. Bütün ibadetlerini yerine getiren ve ruhunu Allah'a ulaştırmak için kendine düşen bütün vazifeleri yapan birisi var artık ve bunları zevkle yapıyor. Ve eskiden yanlış düşüncelerin sahibi olan bu kişi artık doğru düşüncelerin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor ve bu istikamette bir gayretin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri biz insanlar için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bizi kendisine ulaştırdı. 21. basamaktayız. Allah'a ulaştığımız noktada 3. kat cennetin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı diledik, 1. kat cennetiyiz. 11. basamakta, affedersiniz, 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. 2. kat cennetin sahibiyiz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. 21. basamak, 3. kat cennetin sahibiyiz. Biz hiçbir gayretin sahibi olmadan Allah Teala bizi 3. kat cennetine ulaştırır. Bütün ibadetleri bize sevdirerek ve zevkle onları yerine getirmemizi sağlayarak Allah bizi kendisine ulaştırır. Ama burada bir tehlike artık başlar. Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Kişi bundan sonra şu inançla hareket edecektir.
Allah Teala bana söz vermişti. Ruhumu kendisine ulaştıracağına dair, eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem. Ve bunu gerçekleştirdi. Öyleyse şimdi ben fizik vücudumu Allah'a ulaştırmayı dilesem ve Allah Teala'ya yalvarsam, Ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana ulaştırmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeni diliyorum. Ben bana düşenleri yapmaya hazırım desem, Allah Teala mutlaka bunu da gerçekleştirecek. Ama kişinin önemli bir görevi var. O güne kadarki namaz durumunda değişme olması gerekmiyor. Oruç durumunda değişme olması gerekmiyor. Ama zikrini arttırması gerekiyor. Bu noktaya kadar kişi 33 bin zikre ulaştı. 7 bin zikirden başlayan çalışma 33 bin zikirle noktalandı. 33 bin zikirde kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonraki 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin gibi daha üste doğru giden zikirler 47 bine kadar gider. Ama 47 bine vardığı zaman kişinin nefsi de Allah'a teslim olmak için hazır hale gelmiştir.

Kim tükedimin zikirde kalmaz da daimi zikre ulaşırsa o nefsini de Allah'a teslim eder. Kim günün yarısından fazla zikrederse kısa bir zaman sonra fizik vücudunu mutlaka Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmak için hazır bekler. O hepiniz için en güzeli yapacaktır. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı diler ve mutluluğu yaşamanızı ister bütün boyutlarıyla. Her yardımı yapmaya hazırdır. Sadece sizin gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Aranızda hangi ölçüde mutlu olursa olsun, hiç kimsenin bu mutluluklara ulaşmaması söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişkide yolun neresindesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluğu hak ettiniz. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Dünya saatinin yarısını size teslim edecektir. Üçüncü kat cenneti de teslim edecektir. Bu Allah'ın üzerine vaadidir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah üzerine bu görevi almıştır. O sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdıktan sonraki kesimde daha büyük mutluluklar elde etmek istiyorsanız, %50 dünya mutluluğunun ötesinde, üçüncü kat cennetin ötesinde mutluluklar istiyorsanız, o zaman zikrinizi mutlaka 33 bin zikirden öteye arttırmak mecburiyetindesiniz. Arttırırsanız adım adım zikirlere ulaşacaksınız daha üst seviye. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlamışsınızdır. Bu noktadan kısa bir zaman sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde %81 nur oluşmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye başlar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirmez. Hiçbir şeyi, hiçbir fiili işlemez. İşte o noktada fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Daha ötesi mi? Daha ötesi daimi zikirdir. Bu fizik vücudun teslimini daimi zikri falan bir tarafa bırakalım. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde edersiniz. Bunu size sağlayacak olan siz değilsiniz, Allah'tır. Size zikri sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, bütün ibadetler sizin için sevgililer olacak, ibadetleri seveceksiniz. Allah Teala size bunları mutlaka sağlayacak. Ve bu garantiyle mutlak olarak hedefe ulaşacaksınız. Ama daha ötesini istiyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman zikrinizi günün yarısından öteye taşırmanız şart. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz.
Ve konunun belki sizin için şu anda zor gibi görünen kesimi daimi zikirdir. Ama siz o yetenekleri kazandıkça Allah Teala zikrinizi otomatik olarak arttıracaktır. Ve bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyoruz ki, Allah Teala mutlaka bir gün kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracaktır ve daha öteye de geçecektir. Fizik vücudunda teslim olacaktır. Kişi daimi zikre ulaşırsa nefsini de teslim alacaktır. Yoluna devam ederse iradesini de teslim alacaktır. Ama her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah yolunda hedefinize ulaşmış olacaksınız. Bu dilek sizi mutlaka 5-6 aylık devrede Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşmasıyla müjdeler. O zaman diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Birdenbire hayatınızda çiçekleri fark edeceksiniz. Etrafınızdaki güzellikleri hissetmeye başlayacaksınız. Göğün mavisiyle beyaz bulutları görmeye başlayacaksınız. Denizin mavisiyle göğün mavisini birbirine uyum sağlayan bir renk harmonisi içinde göreceksiniz. Allah'ın yarattığı her şeyi Allah yarattı diye seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse madem ki böyle durum, madem ki bunu gerçekleştireceksiniz, o zaman siz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden mutlu değilsiniz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mutlu değilsiniz. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Sadece Allah'ın dizaynı içerisinde bir mutluluğu Allah Teala size yaşatmak istiyor. Bunun için de garanti vermiş. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı eğer dilemiyorsanız küfranı nimet etmiş olmuyor musunuz? O garanti ediyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dile. Ben seni dünya saadetinin yarısına ulaştıracağım. Üçüncü kata kadar da cennetim senin olacak. Bundan emin ol diyor. Bu benim sana karşı garantimdir diyor Allah Teala. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz da kendinizi bu dünyanın mutsuzluğuna teslim ediyorsunuz? Akılcı bir yaklaşım, Allah bunları garanti ediyorsa Allah'ın yoluna girmek, Allah'a ulaşmayı dilemek değil mi? Şu dünyada sevgili kardeşlerim en çok istediğiniz şey mutluluk değil mi? İşte Allah Teala size o en çok istediğiniz şeyi sağlamak üzere garanti veriyor. Ben diyor sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracağım diyor Allah Teala. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Olur mu? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayın. Bu Allah'ın size hediyesidir ki kimseden hediyesini esirgemez. O hepinizin ama hepinizin mutlaka mutlu olmasını ister. Bunun için kendisine düşeni yapmaya her zaman hazırdır. Bir tek şartla siz de kendinize düşeni yaptığınız takdirde. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
burada inşallah konumuzu tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ s-sırâta l-müstakîm. Teâleyhim gâlil magdûbi aleyhim veled-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Bu akşam sizlere ikinci yedi basamağı anlatmak istiyorum. Konumuza Vel-Asr suresinden girelim. 28 basamağın tamamını ihata eden Vel-Asr suresidir. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Azam değil, İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, Kur'an-ı Kerim kaybolmaz, yok olmaz. Farz-ı muhal, olmaz ama olduğunu kabul edelim. Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı, Vel-Asr suresi tek başına bütün bir Kur'an-ı Kerim'i ihata ederdi diyor. Bunun için sahabe ne zaman karşılarsa birbirleriyle Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü dedikten sonra mutlaka taraflardan biri diğerine Vel-Asr suresini okurdu. Öyleyse Vel-Asr suresine beraber bakalım ve 28 basamağı beraberce görelim. Vel-Asr, asra yemin olsun. Geçmekte olan zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladırlar. Onlar hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Allah Teala diyor ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Nasıl başlıyor Vel-Asr suresi? İnsanlar mutlaka hüsrandadırlar. Hüsrandadırlar. Ama Allah Teala ondan sonra diyor ki illel lezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Aminu olanlar hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Yani kim ameli olmuş, sağlığa ulaşmayı dilemişse onun günahları sevaplarından fazla değildir. Tam aksine sevapları günahlarından fazla olmuştur. Bu ameli olma müessesesi ilk yedi basamağı ifade eder. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar ve genellikle yanlış yorumlara yönelirler. İkinci basamakta Allah-u Teala onları onların davranış biçimleri üzerinden imtihan eder. Yılda en az bir iki defa

oyların %90'ından fazlasıdır. Seçilmeyenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, örtenler, yalanlayanlar, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar, bu sebeple yeryüzünde fitne çıkaranlar, kalpleri hasta olanlar, kalplerinde zevk olanlar. Bu insanlar seçilmezler. Bunun dışında kalan insanlar da dünya insanının %90'ından fazlasıdır. Hepsi seçilirler. Ama seçilenlerden az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve Allah da onları kendisine ulaştıracaktır. Seçim olayı açık bir şekilde anlatılıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ikinci basamakta seçiliriz. Üçüncü basamakta seçilenlerden birileri Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler üçüncü basamağa ulaşırlar. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen veya seçilmeyenlerdir. Onlar ikinci basamakta kalmaya mahkumdurlar. Üçüncü basamakta kim Allah'a ulaşmayı kim dilerse o üçüncü basamaktadır. Dilemeyen üçüncü basamağa çıkamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala mutlaka kalbinizdeki bu talebi bir işitecektir, iki görecektir, üç bilecektir. Ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli ömür boyunca devam edecektir. Siz Allah'ın yolundan vazgeçmedikçe. Rahim esmasıyla tecellinin başladığı nokta dördüncü basamak. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Gizli perdeyi alır. İrşat makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insan olarak görmezsiniz artık. İrşat makamına baktığınız zaman irşat makamındaki kişiyi, hidayetçiyi bir mürşit olarak, hidayete erdiren olarak görürsünüz. Hidayetçi olarak görürsünüz. Hüdaye, hidayetçi. Öyleyse o zaman bunun manası gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi gözlerinizin kör olmasını sağlayan, hidayete erdirecek olan kişilere karşı kör olması lazım gelen gözlerinizin. Açıldığı anlamını taşır bu. Hicab-ı mestureyi almıştır Allah Teala gözlerinizden. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. İrşat makamının söylediğini, hidayet makamının söylediğini işitmeye, yani manasına varmaya başlarız. Ve kalbimize indiririz ama henüz idrak edemeyiz. Ne zaman ki Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alır da yerine ihbat koyar, o zaman kalbimizde de idrak etmeye başlarız. Burası yedinci basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yedinci basamağa kadar bir, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi size ulaştı. İki, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı Allah Teala. Üç, kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Dört, kalbinizdeki ekinleti aldı. Beş, yerine ihbat koydu. Allah-u Teala'dan beş tane ihsan aldınız. Bundan sonra Vel Asr suresinin illellezine amenu, amenu olanlar hariç, onlar cehenneme gitmezler, onlar dalalette olanlar değildir, onlar hüsranda olanlar değillerdir sözü burada tamamlandı. Vel Asr suresi sadece yedi basamağa muhtevi değildir. 28. basamağa kadar tam 4 tane 7 basamak muhtevasını alır.

Bu Allah'a ulaşma dileğinin neticesinde Allah Teala sadece bu saydığımız 5 tane ihsanla kalmaz ve devam edecektir. İşte Allah Teala'nın dizaynı illellezine aminu ve aminus salihatı diyor ve tevasav bil hak diyor ve tevasav bil sabr diyor. İkinci 7 basamak illellezine aminu'dan sonra gelen illellezine aminu ve aminus salihati ve nefsi ıslah edici ameller yapanlar da hariç diyor Allah Teala. Amel olanlar 7. basamağın sonuna kadar gelenler. Amel-i salihat yapanlar 2. 7 basamağın sonuna ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirebilenler. Nefs tezkiyesi orada başlıyor. 14. basamak. Devam ediyor. Vel Asr suresi ve tevasa bil hak ve hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarına hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler 21. basamak. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ve tevasav bis sabr. Nefslerindeki bütün afetleri yok eden ve böylece sabrın da sahibi olan insanlar 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplıyor. 21. basamaktan sonra 28. basamağı da kaplıyor. Ve tevasav bis sabr. Öyleyse 7, 14, 21, 28 olmak üzere 4 tane 7 basamak 28 basamağın bütününü oluşturuyor. Öyleyse bu akşamki konumuz ikinci 7 basamak. Nereden başlıyor? 8. basamaktan başlıyor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ne yapar Allah Teala? Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Onun kalbine hidayet ederim diyor. Allah Teala kim Allah'a ulaşmışsa onun kalbine hidayet koyuyor. Yehdi kalbehu onun kalbine hidayet konması veya Allah'ın oraya ulaşması istikametinde geliyor. Allah Teala hangi kalpten bahsediyor? Fizik vücudumuzun kalbinden mi? Hayır. Nefsimizin kalbinden bahsediyor. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbinin 2 tane kapısı var. Birisi nur kapısı. Yukarıya doğru dönük olması lazım ama aşağı dönük. Neden yukarıya doğru dönük olması lazım? Çünkü Allah Teala diyor ki: "Allah nurlarını ikişer ikişer inzal eder." diyor Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve kitabın içindeki sözlere müteşabih olarak, benzer olarak ikişer ikişer indirir diyor. Nurlarını ikişer ikişer indirir. Rahmetle farz ve rahmetle salavat. Ne yaparmış Allah Teala? İndirirmiş, inzal edermiş. İnzal kelimesi, nüzul kelimesi aynı kökten geliyor. İkişer ikişer indirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nurlarını indirmesi söz konusuysa bu nurlar yukarıdan aşağı gelecek demektir. O zaman nefsimizin kalbinin kapısı eğer aşağı dönükse, şeytana dönükse,
O zaman şeytanın nefsimizin kalbine gönderdiği karanlıklar aşağıdaki zulmani kapıdan gelir. Ki o kapı zaten şeytana dönüktür. Ama bizim nur kapımız da başlangıçta şeytana dönük. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ile alaka kurabileceğiniz bütün imkanlar siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tamamen kapalıdır. Gözleriniz kördür hicab-ı mestüre sebebiyle. İrşad makamını, hidayet makamını göremezsiniz. Kulaklarınız sağırdır. Onun söylediklerini ve Allah'ın söylediklerini işitemezsiniz. Kalbinizde ekinnet vardır. İrşad makamının söylediklerini idrak edemezsiniz. Öyleyse kör, sağır ve dilsiz bir insan. Neymiş? Gözleri mi kör? Allah'a, Allah'ın gösterdiklerini görecek olan gözleri kör. İrşad makamını irşad makamı olarak kabul edecek gözleri kör. Kulakları sağır. Her şeyi anlar ama irşade müteallik olan hususları anlayamaz. Kalbi idrak mefhumundan yoksun. Yeter mi? Yetmez. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönük değil, şeytana dönük. Yeter mi? Gene yetmez. Nefsinin fizik vücudunun göğsünden göğsü yarılarak nefsinin kalbine ulaşması lazım gelen yol açılmamış, kapalı. Bir adım daha, o şeytana dönük olan nur kapısının açıldığı kalbimiz mühürlü. Öyleyse Allah ile ilişki kurabileceğimiz bütün imkanlar kapatılmış. Bütün insanlar hayata böyle başlarlar. Kör, sağır ve dilsizler hayata başladıkları zaman Allah'la ilişki kurdukları bütün kapılar kapalıdır, kilitlidir. Hiçbirinden faydalanamazlar. Ama şeytanla ilişki kurdukları zulmani kapı o açıktır. Kalplerinde devamlı olarak insanların şeytanın karanlıkları dolar. Bu minval üzere 7. basamağa ulaştı kişi. Ne yaptı Allah-u Teala? Saydığımız işlemleri tamamladı. O kişiye tam 5 tane ihsanda bulundu. 6. ihsanı Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbimize ulaşması. Yehdi kalbehu diyor. Onun kalbine ulaşırım veya kalbine hidayet koyarım. İkisi de aynı kelimenin iki ayrı yorumu. İkincisi burada daha uygun. Çünkü bir işlev yapıyor Allah Teala. İşlev 8. basamakta. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta işlevini tamamlıyor. Diyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar diyor Allah Teala. Onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a döndürülür, çevrilir diyor. Yani kalbin nur kapısı şeytana dönükken kalbin nur kapısı Allah'a çevrilir. Yukarıdan aşağı gelecek olan nurlara açık olur kapı. İşte sevgili kardeşlerim, Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Onlar ki gaybta Rahman'a, Allah'a huşu duyarlar. Allah'ı görmedikleri halde tüyleri diken diken olur Allah'ı anılınca. Haşiyetle ürperirler. İşte diyor Allah-u Teala, onlar, o insanlar, onların kalpleri Allah'a döndürülür. 8. basamakta Allah-u Teala kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelecek olan nurlar kalbimizin içine girebilmek için
o kapıyı kendilerine dönüp bulacaklar. Peki daha sonra ne yapıyor Allah-u Teala? 10. basamakta Allah-u Teala ne yapıyor? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim'den bakalım ne yaptığına. Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi Allah'a ulaştırmayı, kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar diyor Allah Teala. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayete erdirmeyi, yani kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Allah Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 10. basamak. Bu yol açılmadan evvel kişi zikir yapmış olsaydı, ki yapması kuvvetli bir ihtimal, o zaman ne olurdu? Burada iki tane alternatif var. Bir, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ne olur? Acaba Allah'tan hangi nurlar gelir o kişiye? Hiçbir nur gelmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye Rahim esması tecelli etmez. Rahim esmasının tecellisi biliyorsunuz ki kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki Allah'ın ilk ihsanı. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişiye Rahim esması tesir etmez. Rahim esması o kişi üzerinde hiçbir tesir oluşturmaz. Rahman esmasından faydalanır kişi. Yer içer, havayı teneffüs eder, yaşaması için gerekli şartlar yaratılmıştır. O şartların içinde yaşar. Ama manevi bir tekamüle hiçbir zaman muhatap olmaz. Diyelim ki özendi, Allah'a ulaşmayı dilemedi ama zikir yaptı. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine rahmet ve fazl veya rahmetle salavat asla ulaşmaz. O bekler kalbine ulaşsın diye ama ulaşmaz. Rahmetim diyor müminler üzerinedir. Ne zaman kişi mümin olur? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişiyi Allah-u Teala mümin kabul eder. Neden? Çünkü mutlaka o kişiyi 14. basamağa ulaştıracaktır. Mutlaka mürşidine ulaştıracaktır ve kalbinin içine imanı yazacaktır. Ama bunu kişi yapmayacaktır, kişi hak etmeyecektir. Kişi onu Allah'a ulaşmayı dilemekle hak etmiştir. Daha sonra hak edeceği bir olay değildir. Mürşide ulaşıp tabi olmak da, ruhunu Allah'a ulaştırmak da kendisinin yapabileceği bir olay değildir. İkisi de Allah-u Teala tarafından eda edilecektir. Öyleyse bu kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması Allah'ın mutlaka yazacağı bir yazıdır. Onu gerçekleştirecek olan Allah olduğu için, kararın sahibi de Allah olduğu için o kişiyi kalbine iman yazılmış gibi mümin kabul ediyor Allah-u Teala. Bir, hidayet üzere kabul ediyor. İki, kim ikinci 7 basamağa geçmişse o kişi daha birinci 7 basamaktan itibaren hidayet üzredir. Yani 3. basamaktan itibaren hidayet üzredir.
Gene üçüncü basamaktan itibaren mümindir. Allah-u Teala kalbine iman yazmadığı halde daha o kişi bunu hak etmeyeceği için, Allah'a ulaşmayı dilemeyle hak ettiği için, mümin olmayı da, ruhunu Allah'a ulaştırmayı da Allah'a ulaşmayı dilemekle hak ettiği için kişi, bu standart söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Demin söylediğimiz Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde ne vardı? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, yani İslam'a açar diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Ruhunuzun Allah'a ulaştırması Allah'ın sözüdür. Kalbinize imanı yazmak Allah'ın sözüdür. Kimlere verilmiş bir sözdür bu? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Bu sebeple üçüncü basamaktan itibaren müminsiniz. Üçüncü basamaktan itibaren dalalette değilsiniz. Hidayet üzeresiniz. Ve Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize yol açmadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zikir yaptınız. Rahim esması üzerinize tesir icra etmediği için Allah'ın katından rahmet ve faz göğsünüze gelmez. Ona layık değilsiniz. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, ondan sonra zikir yaparsınız. Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açmadan evvel, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından rahmet ve faz göğsünüze gelir. Ama göğsünüzün yarılmaması, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmaması sebebiyle göğsünüzden içeri giremez, kalbinize ulaşamaz ve kalbinize kadar gelen bu nurlar tekrar Allah'ın katına geri döner. Neredesiniz şimdi? 10. basamaktasınız. Bu nurların gelmesi için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Ve zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından gelen nurlar sadece iki tane, rahmetle faz. İki tane daha vardı, rahmetle salavat, dört edecek. Onlar gelmiyor daha. Allah'a ulaşmayı dileyen ve göğsünden kalbine nur yolu açılan kişi 10. basamakta sadece iki tane nur alabilir Allah-u Teala'dan. O gelen iki nur kişinin göğsüne gelir. Allah'ın yardığı göğsünden geçerek, o yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama bakar ki kalp mühürlü. Rahmetle fazıl bakarlar ki kalp mühürlü. Fazıllar o kalbin içine sızamazlar ve giremezler. Rahmet de giremez ama sızabilir. Ne rahmet ne fazıl kalbinize ulaşmasına rağmen kalbinizin içine giremezler. Orada geniş bir yer işgal etmek imkanının sahibi değillerdir. Fazıl sızamaz da ama rahmet nurları sızmaya başlar. Bu sızıntının başladığı yer 11. basamaktır. Zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'nın gönderdiği rahmet lefaz Allah'ın katından göğsünüze kadar geliyor, kalbinize ulaşıyor ve rahmet nurları kalbinize sızmaya başlıyor. 11. basamaktasınız. Bu sızıntının sonu ne olur? Rahmetin kalbinize ulaşması ve sızması nefs tezkiyesinin daha evvelki safhasıdır. Kalbinize ulaşan bu nurların neyi oluşturduğuna beraberce bakalım. Huşuyu oluşturur. 11. basamakta kalbinizden içeri sızmaya başlayan rahmet sebebiyle huşu sahibi olursunuz. Ne zaman? Kalbinize sızan rahmet kalbinizde %2'yi bulduğu zaman
Zaten %3'e hiçbir zaman ulaşamaz rahmet. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Bütün insanların nefslerinin kalbinde başlangıç noktasında küfür kelimesi var. Bu küfür kelimesi karanlıkları, nefsinizin afetlerini, yani hevanızı, nefsinizin afetlerinin bir başka adı hevadır. Heva, heves, kötülüklere meyil olan bütün duygularınız. Heva, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi hevalarınızdır. Bu hevaların muhtevası küfür kelimesiyle karşıt manyetik kutuplardır. Küfür kelimesinin manyetik kutbuyla hevaların manyetik kutbu birbirinin tersi olduğu için bir mıknatısla nasıl karşıt kutuplar birbirini çekerse, küfür kelimesi bütün karanlıkları kalbe geldikleri zaman kalpte tutar. Ama rahmet onunla aynı manyetik alanın sahibidir ve bu sebeple birbirlerini sadece iterler. Ve bu sebeple iman kelimesi gelen rahmet partiküllerini, rahmet nurlarını kendisine çekmez. Tam aksine iter. İttiği için de %2'den fazla rahmet birikimi hiç kimsenin kalbinde oluşamaz. Bu mümkün değildir. Bu sebeple mümkün değildir. Ve kişi nefs tezkiyesine bu noktada tam olarak başlamış sayılmaz. Çünkü nefs tezkiyesinin muhtevasında nefsinizin kalbine yazılan iman kelimesi asıldır ve o kelime henüz kalbinize yazılmamıştır. Ama şu anda nefsinizin kalbine giren bu rahmet nurları nefsinizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi olursunuz. Başlangıçta gaybde Rahman'a duyulan huşu başlangıç huşusudur. Ama burada huşu müessesesi farklı bir görüntü arz edecektir. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu huşudan bahsediyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de zikirsizlik sebebiyle kalpleri kararan, kasiyet bağlayan insanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Zikri unutup aradan uzun zaman geçip de kalpleri kararan ve sertleşen insanlar gibi olmayın sakın diyor. Ama ifade, baştaki ifade açık. Huşu sahibi olmak zamanı daha gelmedi mi? Ne zaman gelir bu zaman? Bu zaman o kişinin nefsinin kalbinde %2 nur birikimi tamamlandığı takdirde olur. O zaman gelmiş olur. Kişinin nefsinin kalbi %2 nur birikiminin sahibidir ve kişi huşuya ulaşır. Bu huşunun muhtevasının ne olduğuna beraberce bakalım. Enam suresinin, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala bu huşu müessesesini şöyle açıklıyor. Vestainu bis sabri ve salati innehu le kebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla istihaneyi Allah'tan isteyin. İstihane mürşidinizin kim olduğu. Hacet namazı kılacaksınız diyor. Buradaki namazdan murat hacet namazıdır. Ve Allah'tan istihaneyi böyle isteyeceksiniz diyor Allah Teala. Nasıl isteyeceğinin
formülünü vermiş. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir diyor. Yani siz eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, günlerce hacet namazı kılsanız Allah Teala size mürşidinizi göstermez diyor ayetin 45 numaralı ayet. Bakara suresi 45 numaralı ayet. İllel haşiyin, illa alel haşiyin, ama huşu sahipleri üzerine zor değildir diyor. Onlara zor değildir. Onlar için zor değildir. Ne demek bu? Daha ilk hacet namazlarında onlara mutlaka Allah Teala mürşitlerini gösterecektir. Peki bu huşu sahibi olanların huşu sahibi oldukları nereden belli? Nereden belli olduğuna bakalım. Allah Teala diyor ki o huşu sahipleri ki onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklardır. Allah'a ilka edeceklerdir. Allah'a ulaştıracaklardır. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki enne kullanmış Allah Teala. Muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına yetmez. Ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a rücu edecektir. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi önemli bir ayet. Hangi açıdan önemli bir ayet? Şu açıdan önemli bir ayet. İnsan ruhunun Allah'a iki defa ulaşacağının kesin belgesi bu ayet. Birincisi ne zaman? Bu ikinci yedi basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. 14. basamak turası. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Birinci ulaşma. Ve ruh Allah'ta iken ölürsünüz. O zaman ruhunuzu Allah-u Teala geri gönderir öldükten sonra başınızın üzerine ve ölüm melekleri ruhunuzu alıp Allah'a tekrar geri götürürler. Bunun adı rücudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci yedi basamaktaki kişi huşu sahibi olur. 12. basamakta. Kalbinde %2 nur birikimi oluşmuştur ve kişi bir inancın sahibidir. Şimdi huşu sahibi olan kişinin inanç sistemine beraber bakalım. Neye inanıyor bu kişi? 1. Allah'a inanıyor. 2. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor. 3. Bu kişi bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. 4. Allah'ın sözü olduğunu biliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, geriye döneceğine, Rabbine ulaşacağına, ölmeden evvel Allah'a mülaki olacağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanan bir insan var. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanmasının arkasında ne var? Allah'ın sözü var. Allah diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men yercullâhe fe inne ecelallâhi le'ad. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse fe men kânu yercu likâllâhe. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse fe inne ecelallâhi le'ad. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Allah mı ulaştırır? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi
men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ulaştıranın kişi olmadığı, Allah olduğu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Öyleyse 12. basamakta huşu sahibi olursunuz. Şimdi beraber bakalım Fatiha suresinde ne vardı? Ne diyorduk biz Allah-u Teala'ya? İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi sana kul kılarız. Ve İyyâke nestaîn. İstihaneyi sadece senden dileriz. Öyleyse Allah'tan başkasından istihane istenmez. İstihane hacet namazı kılınarak bulunur. İşte istihanenin niçin istendiği, İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bize istihaneyi ver ki yalnız senden istediğimiz, yalnız senin söyleyeceğin mürşidimizin kim olduğunu bize söyle ki biz ona ulaşalım da ruhumuz sana doğru yola çıksın ve sana ulaşsın. Bizi ihtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İşte Allah'tan istihane, yalnız Allah'tan istihane isteğimiz kesindir. Sadece Allah'tan isteyebiliriz. Ve Allah-u Teala bunu üzerimize farz kılmış. İstihaneyi Allah'tan istememizi üzerimize farz kılmış. Estaînû bis-sabr, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. Bu üzerinize farzdır diyor Allah-u Teala. Yetmez. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Ya eyyüellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz diyor Allah-u Teala Allah'a ulaşmaya vesile olanı, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte gene bir farz. Hem burada isteyin diyor, hem de nasıl isteneceğini gösteren Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde bir defa daha farz kılıyor Allah-u Teala istihane istemeyi. Estaînû ve isteyin. İstihaneyi isteyin diyor Allah-u Teala. Namazla, hacet namazıyla ve sabırla. Ola ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz, Allah'tan istediniz, göstermez. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz güne kadar göremezsiniz. Ve dileyen kişinin de huşu sahibi olması halinde göstereceğini söylüyor. Ne oldu şimdi burada? Kişi huşu sahibi oldu. Kesin olarak biliyor ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak. Neden? Allah'ın sözü var. O Allah'a ulaşmayı diledi. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka ulaştıracak. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre hem de Allah-u Teala'nın ulaştırması Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesine göre ve kişi hacet namazını kılıyor. Kılarsa ne olur? Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bakara suresinin 45-46. ayetleri bunu garanti ediyor. Allah kişi Allah'ın farz emrini yerine getirdi. Allah'a ulaşmayı diledi. Gene farz emrini yerine getirdi. Mürşidini sordu Allah'tan. Neden insanlar kendileri seçmek imkanının sahibi değiller? Çünkü Allah Teala diyor ki Alallahu kastis sebebi. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına ulaşan yollar var. O yolların tayin edeni Allah'tır diyor. Sebillerin tayini sadece Allah'ın üzerine, sebillerin kasti, sebillerin tayin edilmesi, mürşitlerin seçilmesi asıl ifadesiyle
sadece Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve Allah vazifesini mutlaka yapar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mürşidini gösterir. 13. basamaktasınız. Ne yaptınız siz? Allah'a ulaşmayı dilediniz, bir adım attınız Allah'a doğru. Peki Allah'ın formülü neydi? 1'e 10. Size 10 tane ihsan verdi. Ve mürşidinizi gösterdi. Şimdi ikinci adım atacaksınız. Mürşidinize ulaşacaksınız ve tabi olacaksınız. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ne olur? Geçen sefer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için size 10 tane ihsan veren Allah-u Teala şimdi de 10 tane nimet verecek. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Kimlerin? Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar yed edilirler, desteklenirler. Yani gelen ruh başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanarak yerleşir. O aynı zamanda bir nurdur. Çünkü başının üzerinde gelen ruhun salah nuru vardır. Birinci olay, o kişinin üzerine Allah'ın o nurla devrin imamını göndermesi ifade ediliyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde de aynı şey ifade ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların ne zaman layık oluyorsunuz? Allah mürşidinizi gösterdiği zaman layık oluyorsunuz. Layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir diyor. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma günün geldi, yevmit talakın geldi, bu vücudu terk et demek için, emri tebliğ etmek için diyor. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu geldi, yerleşti. Sonra ne olur? Allah-u Teala kalbinizin mührünün kapısını açar. İkinci nimet. Kalbiniz mühürlüydü. Mühür burada açıldı. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesi yazılı olarak doğarlar. Sonra Allah-u Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Bu iman kelimesi bir manyetik alanı ihtiva eder. Bir mıknatısın bir ucu gibi. Mesela Kuzey Kutbu gibi. Fazılları kendine çekecek olan bir etkisi söz konusudur. Fazıllar da eğer iman kelimesi Kuzey Kutbu ise ense, fazıllar da es, Güney Kutbu. İki kutup birbirini çekeceği için zikir yaptığımızda gelen faziletler nefsimizin kalbindeki iman kelimesi tarafından çekilip kalbe yapıştırılır. Ve oradan ayrılmazlar bir daha. İşte 4 tane nimet oldu. Allah'ın 5. nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmektir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ne yaptı Allah-u Teala? Başınızdan devrin imamını gönderdi ve kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. 4 nimet oldu. 5. nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmek, bütün seyyiatinizi hasenata çevirmek. Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onların cezalarının arttırılacağından bahsediyor. Ama 70'te diyor ki, ama kim tövbe ederse, mürşidine tövbeyi yapar da mümin olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa, onların Allah günahlarını sevaba çevirir diyor. Aminü salat yapan bu insanların günahlarını sevaba çevirir diyor. Allah'ın 5. nimeti. 6. nimeti, Allah-u Teala ruhunuza mürşidinin, devrin imamının ruhunu göndererek vücudu terk etmesi emrini veriyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak
sıratımızda kime ulaşıyor? Allah'ın yedinci nimeti nefsiniz, nefs tezkiyesine başlıyor. Yani zikir yapıyorsunuz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nereye geliyor? Göğsünüze geliyor, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbinizin mührünün üzerine rahmetle faz, rahmetle salavat, dört grup enerji baskı yaparak mührü zülmani kapıya kadar itiyorlar. Nefsinizin kalbi, kalbinin zulmet kapısı, karanlıklar kapısı mühürleniyor. Kilitli. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbini tamamen kaplıyor. Bütün karanlıklarda onlar kaplayacağı için kapı dışarı ediliyor. İman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Nefs tezkiyesi başlıyor. Yani fazilet birikimi nefsinizin kalbinde başlıyor. Bu fazilet birikiminin yüzdesi ne kadarsa fizik vücudunuz da o kadar şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Nefsinizin tezkiyeye başlaması, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması ve fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlaması, üç olay aynı statüde gerçekleşir. Nefsiniz tezkiyeye başlayınca %1, %2 derken %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki afetlerde %7 azalma olmuştur. Fizik vücudunuz şeytanın tesir alanından %7 kurtulmuştur. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Başka bir tesir alanı mevcut değildir. Tesir alanı sadece nefsinizin afetlerinedir. Öyleyse nefsinizin afetlerinden %7'si azaldıysa artık şeytan size %7 tesir edemeyecektir. Fizik vücudunuz bu sebeple şeytana kul olmaktan %7 kurtulmuştur. Nefsiniz %7 temizlendiği gün ruhunuz da zemin kattan birinci kata kadar yükselme imkanının sahibi olur. İşte böylece ruhunuzun hidayeti başlar, nefsinizin hidayeti başlar ve fizik vücudunuzun hidayeti başlar. Fizik vücudunuz Allah'a verdiği ahdi, nefsiniz Allah'a verdiği yemini, ruhunuz da Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere harekete geçerler. Ve bir olay daha cereyan eder. İradeniz de onları kuvvet kullanarak doğruya davet ettiği afetlerde %7 azalma olduğu için %7 daha güçlenmiştir. Ve teslimi için ilk adımı atmıştır Allah'a teslimi için. Nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman iradenin de size bir gereği kalmayacak. Onu Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri birer birer sahnelenir. 6, 7, 8, 9. Allah'ın nimeti. Ya 10. nimet ne? 10. nimette Allah'ın size 1'e 10 vermesi söz konusu. 10 tane nimet verdi. Size o güne kadar Allah Teala 1'e 10 veriyordu. Şimdi bu 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. 1'e 100 yapıyor. Nimetin başlangıç noktası budur. Ne zaman Allah'ın size verdiği dereceler bir derecenize karşılık 100 dereceyi oluşturmaya başlamışsa artık nimete ulaştınız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah bundan bahsediyor. Diyor ki kim Allah'ın yolundaysa, yani ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmışsa ve o kişi infak ediyorsa Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavatı fizik vücudun göğsünden girerek nefsin kalbine veriyorsa, fizik vücut nefsi infak ediyorsa, biz onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir
nebat kadar nimet veririz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 10 tane nimeti ikinci 7 basamağın sonuncusu olan 14. basamakta tecelli eder. Ruhta, reçte, nefste, iradede teslimler için hepsi harekete geçmişlerdir. Ve böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci 7 basamağın sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bitiriyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk ve mutsuzluk. Kod numarası 3.2.11.45. İslami ve tasavvufi konulardan bir tanesi. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek sebeple yaratıldınız. Sadece mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Dilerseniz mutsuzluğu seçebilirsiniz. Unutmayın. Mutluluğu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Tekrar edeyim. Diyorum ki unutmayın ki mutluluk yolunu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Sakın kabahati başkalarının üzerine atmaya çalışmayın. Vebal yalnız size aittir. Siz mutlu olmanın sırrını keşfetmeye çalışmadınız. Aslında bir sır değil ama asırlardır Kur'an üzerine yoğunlaşan, hayır asırlardır değil, bin yıllardır Kur'an üzerine yoğunlaşan iblisin gayretleri. Unutmayın, Kur'an yeni bir dini ifade etmiyor. Kainatın ezeli ve ebedi tek dinini ihata ediyor. Bütün evvelki kitaplardaki tek dini, Allah'ın dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dinini. Evet, hepsi bir tek din. İkincisi hiç olmamış. Dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O din, Arapça adını kullanırsanız eğer İslam dinidir. Hazreti İbrahim zamanındaki ismini kullanırsanız Hanif dinidir. Hazreti Adem zamanında başlamıştır ilk peygamber. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem devrinde aynı din sadece son defa tekrarlanmıştır. Bir nebiye indirilen son şeriat kitabında, son nebiye indirilen, son peygambere indirilen son şeriat kitabında. Şeytan birçok faktörü bir araya getirerek sadece insanların mutsuzluğunu oluşturmak istiyor. Ezelde sözü var. Olayı biliyorsunuz. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Hazreti Adem'e ruh veriyor ve diyor ki bütün meleklere ve cinlere ona ruh verdim diyor. Şimdi onun önünde hepiniz secde edin diyor. Bu bir emirdir. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah Teala, yani şeytanlardan iblis o sırada Allah'ın huzurunda secde etmiyor. Ve bütün melekler secde ediyorlar. Allah Teala soruyor: "Ey iblis, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ki sen emrime rağmen ona secde etmeyerek kafir oldun."
İblis diyor ki beni ateşten, dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu, Adem'i topraktan yarattın. Tıyından killi topraktan organik hüviyete dönüşebilen topraktan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem. Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldun. Sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacaksın. Burasını terk et diyor. Ya da daha açık bir ifadeyle defol git buradan diyor. Bu sebeple şeytan recm edilmiş, yani kovulmuş hüviyettedir Allah'ın huzurundan, kovulmuştur. Diyor ki beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, bana bu müsaadeyi verirsen, ben bu Adem oğlunun, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin, Adem oğullarının sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara yaklaşacağım.

hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı bu. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım, tabi kılacağım diyor. Bana tabi olacaklar diyor. İşte o günler geldi. İnsanların pek azı hariç hepsi bugün şeytanın emrindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, pek az insan. Ama bu insanlar, bahsettiğim bu pek az insan, ister Hristiyanların içinde olsun, ister Yahudilerin içinde olsun, ister İslam'ın içinde olsun, hepsi de aynı şeyleri yapar. Kainatın o tek dininin kendilerine verdiği temel emirleri yerine getirirler. Allah'ın davetine icabet ederler. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına davettir. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış Allah Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. İşte hangi dinin içinde olursa olsun, o dinin içindeki insanların o şeytana tabi olmayan, şeytana tabi olmaktan hariç olan pek azı, ne diyor İblis? Pek azı hariç, bütün devirlerde bütün insanları kendime tabi kılacağım, bana tabi kılacağım diyor. Hepsi diyor, bana tabi olacaklar. İşte bugün artık sokaklarımızda çocuklarımız şeytana tabi oluyorlar. Şeytana kul oluyorlar. Sokaklarda kedileri, köpekleri keserek kanlarını içiyorlar. Sevgili kardeşlerim, her zaman böyle oldu. Bugün de böyle olacak. Ama ne var ki, bütün bunlara rağmen son savaşı iblis kaybedecek. Taraftarlarıyla beraber kaybedecek. İşte muhteva onu gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmamanızı istediğim Allah'ın bir büyük hakikati, hayat sonsuzdur. Ölümle hayat bitmez sevgili kardeşlerim. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Ve birkaç saat ölü olarak kaldığınızı zannedeceksiniz. Tıpkı bir uykudan uyanır gibi aynı öldüğünüz yaşta sağlıklı olarak tekrar hayata getirileceksiniz. Ölümü bir son zanneden herkes büyük bir yanılgının içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Her şey öylesine güzel ki Allah'ın yolunda alnımız açık, yüzümüz pak sevgili kardeşlerim. Allah için varız her şeyimizle. Öl dediği yerde ölürüz. Bir canımız var, feda olsun. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şu dünyayı sonsuz bir mutluluk içinde Allah ile birlikte yaşamak varken şeytana kul olmak, şeytana köle olmak yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi ne yazık ki şeytana kul olacaklar. Dün oldular, bugün de oluyorlar, yarın da olacaklar. Şimdi bir defa daha hatırlayalım. Ne demişti İblis? Onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Allah Teala da diyor ki benim muhlis kullarım hariç. O da diyor ki senin muhlis kulların hariç ötekilerin hepsini kendime tabi kılacağım. Peki bu vaadini yerine getiriyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bunun gerçekleştiğini söylüyor. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yani onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah'a kul olmadılar diyor Allah Teala. Dikkat edin ki kıyamet günü bütün insanlar bütün kainattaki hayatlarını bitirmişlerdir. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar bütün kainatta hayatlarını bitirmiş olacaklar. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç 73 fırkadan 72'si şeytana kul olacaklar. Böyle olacağını Kur'an-ı Kerim kesinleştirmiş. İblis insanlardan ne ister sevgili kardeşlerim? İblis insanlardan bir tek şey ister. Bütün insanların şeytana kul olmasını, bütün insanların şeytana tabi olmasını, arkasındaki temel isteği bütün insanların mutsuz olmasıdır. İstediği tek şey insanların mutsuzluğu. İnsanlar neden mutsuzdur? İnsanlar şeytan yüzünden ve şeytanın kumanda ettiği nefsleri yüzünden mutsuzdurlar. Peki bu nefs nemene bir şeydir? Nasıl bir şeydir ki böyle insanı mutsuz ediyor? Muhtevasında sadece afetler olan bir vücudumuzdur. Hepiniz nefsinizi yüzlerce, binlerce defa gördünüz. Her gece nefsiniz mutlaka vücudunuzdan ayrılır ve rüya adı verilen bir olayı yaşarsınız. Rüyanızda uçarsınız, rüyanızda bir şeyler yaparsınız. Nasıl ben şu anda size fizik vücudumuzun baş gözleriyle bu vücudumun içinden bakıyorsam, orada da nefsinizin içinden çevrenize bakarsınız. Ve iki tür rüya görebilirsiniz. Ya fizik bir ortamdasınız ya da değilsiniz.
Eğer fizik ortamdaysanız etrafınızdaki bütün insanlar nefsleriyle oradadırlar. Orası berzah alemidir ve nefslere göre fiziktir. Yani eğer biz burada nefslerle beraber olsaydık, ben bu bardağı elime aldığım zaman bardağı tutarım. İçindeki suyu içerim. Fizik alemde de fizik vücudum bu fizik aleme ait olan, zahiri aleme ait olan, bu görünen aleme ait olan bardağı ve gene görünen aleme ait olan içindeki suyu alır ve içer. Berzah alemi de nasıl bu alem, zahiri alem fizik vücudumuza göre fizikse, berzah alemi de nefsimize göre fizik. Sevgili kardeşlerim, eğer ben burada nefsimle olsaydım, şu anda bir rüya aleminde olsaydık ve burada olsaydım, sizler de burada olsaydınız, ben hepinizi görürdüm. Ama siz beni göremezdiniz. Nefslerle bu alemde olsaydık, bu bardağı tutmak isteseydim, tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip bu tarafa gelirdi. Her seferinde elim içinden geçerek gelirdi. Hiçbir zaman bardağa dokunamazdım. Çünkü o bardak boşlukta bir yer kaplamasına rağmen, kendi fiziğinde var olmasına rağmen, berzah aleminin varlığı olan nefs için fizik değildir. Öyleyse nefsiniz bu alemde her gece vücudunuzu terk eder. Bu alemde terk eder. Terk ettiği zaman bu alemde olduğunuzu görürsünüz. Ama diğer aleme ait olan varlıkları da Allah Teala dilerse gösterir. Eğer sadece bu fizik alemi görüyorsanız, bundan nasıl emin olacaksınız? Gördüğünüz bu alem fizik alemdir, fizik vücudunuz alemidir. Çok kolay. Hiçbir şeye dokunamazsınız. Ne döşemeler sizin için maddedir, ne tavan maddedir, ne duvarlar maddedir. Duvarlarında, tavanında, döşemeninde içinden geçebilirsiniz. Hiçbirisi size engel değildir. Uçmaya başladığınız zaman uçuş hızınızla bir duvardan girersiniz, öbür duvardan çıkarsınız. Ama hiçbirisi size engel teşkil edemez. İşte böyle bir hüviyetin sahibisiniz. Ve nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah aleminin fiziğine sahiptir. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz ise bu aleme, zahiri aleme aittir. Zahiri alem onun için maddedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu devirde bizleri yaratmış. Bir aradayız. Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iblisin, yani şeytanın hakim olabileceği insanlar var, hakim olamayacağı insanlar var. Kim Allah'ın yolunu seçmişse ve seçtikten sonra Allah'a tevekkül ederse, şeytan o insanlara hiçbir şey yapamaz.
her zaman mağlup olmaya mecburdur. Onlar şeytanın bağırıp çağırmasına, yırtılmasına rağmen hem bu dünyada mutlu olurlar hem de mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Şeytan onlara her zaman yenik düşer. Öyleyse şeytanın büyüsü ve hüddamı sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere tesir eder. Dileyenler irşat makamına ulaştıkları an başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Bu devirde yaşıyorsanız, ki sizlere hitap ettiğimize göre bu devirde yaşıyorsunuz, bilin ki aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup da başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, yerleştiği andan itibaren başının üzerinde bir muhafız vardır. O kişinin hüddam sebebiyle veya büyü sebebiyle, sihir sebebiyle mutsuz olması mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk üçgeni şeytanın alemine aittir. Orada eksi sonsuzla sıfır arasındaki bölgedeki alem şeytanın alemidir. Sıfırla artı sonsuz arasındaki alem Allah'ın alemidir. Allah'ın dostları orada Allah'ın krallığında Allah'ın hükümleri içerisinde yaşarlar. Sıfır noktasının üzerindeki kesimde. Şeytan ve avanesi de aşağıdadırlar. Zülmani standartlar içinde. Allah'ın dostları, Allah ruhları ve işledikleri hayırlardan oluşan bir üçgenin içinde. Şeytanın dostları, şeytan, nefslerin afetleri ve işledikleri cürümler, işledikleri hatalar, şerler, işledikleri şerlerden oluşan bir üçgenin içinde yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir mutsuz olan insanlar? Bilin ki bütün mutsuzlar şeytanla olan ilişkilerini kesememiş olan insanlardır. Şeytanın tesiri, şeytanın hegemonyası altında yaşayan insanlardır. Allah ile olan ilişkilerinde geçerli zemine ulaşamamışlardır, yerleşememişlerdir. Şeytan onları kontrolü altına almıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sizi mutluluğa götürecek olan tren sadece Allah'ın trenidir. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi cehenneme giden trene binmişlerdir. Oraya doğru yola alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu büyük hakikati en iyi bilendir. Öyleyse Allah'ın ayetine dikkat edin. Ne diyor ayetinde Allah Teala? Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Mümin olanları ihtiva eden bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. 73 fırkadan
sadece bir tanesi. Öyleyse bu tabire dikkatle bakalım. Kimdir mümin? İblisin, dikkat edin sözüme sevgili kardeşlerim, iblisin yeni bir tuzağıyla karşı karşıyasınız. O ayetin farkında olan iblis, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular ayetini, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini çok iyi değerlendiren iblis, zamanımızda insanlara mümin olmak standardını yok ederek devreye girmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 14 asırcık geçmiş aradan sadece. 14 asır sonra Kur'an'ı öğretmekten murat, Kur'an'ın okunuşunu öğrenmek olmuş, öğretmek olmuş. Çıkmış insanlar işin içinden. Aramızda diyorlar en hayırlımız Kur'an'ın tecvidle nasıl okunduğunu öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Kur'an'ın tecvidle okunuşunu değil, Kur'an'ın okunuşunu değil. Eğer Kur'an'ın okunuşunu olsaydı o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı olamazdı. Çünkü okuma yazma bilmiyordu. Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ın manasını öğrenmek ve onu yaşamak. İşte Kur'an'ın manası, Kur'an'ın muhtevası iblis tarafından baştan aşağı değiştirilmiş. Bütün güzellikler yok edilmiş. Bütün çirkinlikler devreye sokulmuş. İblis üst seviye bir zekanın sahibi. Bir zulmani dahi, iblis, şeytan, zulmani ilmi ledunun sahibi. Allah'ın katında ilim öğrenmiş ve kötülük için kullanıyor öğrendiği ilmi. Hızır Aleyhisselam da Allah'ın katında ilim öğrenmiş, Allah için kullanıyor öğrendiği ilmi. İblis ne diyor? Madem ki iman inanç demektir, mümin de inancın sahibi, kime karşı olacak ilaç? İnanç Allah'a karşı. Öyleyse Allah'a inanan mümindir. İnsanlar da buna inanıyorlar. Oysa ki Kur'an kurtuluşu, yani felahı ve bunun zıttı olan cehenneme gitmeyi de ifade eder. Ve Allah'a inananların da çoğu ne yazık ki cehenneme gidecekler. Bunu söyleyince kıyamet kopuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediğine beraberce baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mutlaka cehenneme gideceğini kesin olarak Allah Teala ifade etmiş Yunus 7 ve 8'de. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar inansınlar, Allah'ın cennetine giremezler. Mutsuz olarak yaşayacaklardır ve cehenneme gireceklerdir. Mutsuzlukları kıyametten sonra da sonsuza kadar devam edecektir. Sadece arkasında şeytanın aldatmasına razı olmaları vardır. Öyleyse kimdir mümin? Mümin bir defa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ama bu vazif tek başına yetmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek şartlardan bir tanesi. Allah'a ulaşmak, Allah'a inanmak inanç şartlarından bir tanesi. Allah'a, kitaplarına, meleklerine, resullerine, ba'su ba'del mevte, yani ölümden sonra Allah'a ulaşmaya, hayrın Allah'tan, şerrin
nefsimizden olduğuna inanmaya ve ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmaya vabeste olan yedi tane inanç şartı. Böyle bir muhteva içinde meselemize baktığımız zaman mümin olmanın standartlarını görüyoruz. Mümin olmak mutluluğun yarısıdır. Mümin olduğunuz noktada kalbinizin içine iman yazılmıştır. O zaman manasını anlayacaksınız Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinin. Yani 19 şartın sahibi bir mümin olmak için bir vasıf şartı oluşuyor kişide. Diyor ki Allah-u Teala Hicret 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam'a, İslam dairesine girdik deyin. Mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah iman kelimesini kalbinizin içine yazmadı diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iman kelimesi kalbinin içine yazılmayan bir insan. İman kelimesi kalbine yazılmamış bir insan. Onları mümin kabul etmiyor Allah-u Teala. Öyleyse burada 19 tane unsurla birlikte bir mümin olma müessesesi var. Böyle bir insan 14. basamaktadır. Mürşidine ulaşıp 10 tane nimet almıştır Allah-u Teala'dan. Ve bu kişi 10 ihsanın arkasından 10 tane de nimet almıştır. Ve daha Allah'a ulaşmayı dilediği 3. basamaktan itibaren cenneti hak etmiştir. Öyleyse cennet mutluluğu onun olmuştur kalbine iman yazılmadan evvel de. O noktadan itibaren mümin sayılmaktadır. Allah'a sadece inandığı için değil, o inandığı Allah'a üzerine 12 defa farz kılınan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle bu kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ondan sonra da bu kişi 19 vasfın henüz bir kısmına sahiptir. Ama buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mümin kılar. Unutmayın ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine sadece müminlerin gireceğini Allah-u Teala ifade ediyor. Kafirler Allah'ın cennetine giremezler. Küfür standartları içinde kimler kalıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk ya da mutsuzluk, siz seçeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, siz seçeceksiniz. Küfürde kalmak ya da mümin olmak, siz seçeceksiniz. Üçü de aynı şeydir. Aynı noktayı ifade eder.
Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler mümin olmuşlardır. Amin olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır. Felaha ermişlerdir. Allah'a teslim olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Allah'a kul olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Huşu sahibi olmuşlardır. Kurtuluşun bütün şartlarına sahip olmuşlardır. Ama bu iptidai felahtır. Yani başlangıç felahıdır. Başlangıçtaki en iptidai seviyedeki kurtuluştur. Ama kesin bir hükmü var Allah-u Teala'nın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yani mutluluğu mutlak olarak hak eder. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ömrü boyunca mutsuz kalacaktır. Cennete girmesi de hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizlere bir güzelliği yaşamayı nasip kıldı. Bir defa daha bir Allah sohbetini beraberce yaşadık. Bir defa daha mutlu olduk. Bir defa daha huzur içinde olduk. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine ulaştırmasını, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık. Onların cezası sadece bir sayha, şiddetli ses dalgası oldu. O zaman onlar sönen kimseler oldular. O kullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar, hepsiyle alay ettiler. Ondan önceki nice nesillerden kimleri helak ettiğimizi, onların helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah, Sübhan'dır, her şeyden münezzeh. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır. Ve güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil Bedir şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Ve onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Ve onlar için onun gibi gemiler gibi binecekleri şeyler yarattık. Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç. Ve onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Ve Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Ve onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin verin denildiği zaman kafirler, amenü olanlara Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir delalet içindesiniz dediler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman derler. Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan tek bir sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, uçarlar, yükselirler. Eyvahlar olsun bize. Mezarlarımızdan bizi kim beyaz etti, kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası. İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ve ey mücrimler, suçlular! Bugün ayrılın, bir kenara çekilin. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?
Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakim üzerinde bulunmaktır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Size vaat edilmiş olan cehennem işte budur. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona, cehenneme yaslanın, girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda sağa sola koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Ve eğer dileseydik, elbette onları mekanlarında bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi. Ve kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz, kuvvetini gideririz. Hala akıl etmezler mi? Ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Ellerimizle, kudretimizle yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar, böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Ve biz onları, hayvanları, onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu, onlara binerler ve onlardan etlerinden yerler. Ve onlarda kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi? Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım, düşman oldu. Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi. De ki, onu ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o bütün yaratılışları en iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş, oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Gökleri ve yerleri yaratan, onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir? Evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. O Allah, bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte o Sübhan'dır, her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saf bağlayarak huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde bulunanlara andolsun. Toplayıp sevk edenlere sağ ve sol kanat velilerine. Zikrederek Kur'an tilavet edenlere, okuyanlara andolsun. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları zinet kılarak süsledik. Ve marit, azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Mele-i âlâya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar.
kovulmuş olarak onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır. Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder, ona ulaşır, yok eder. Hayır, onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan, nemli topraktan yarattık. Evet, sen hayret ettin ve onlar ise alay ediyorlar. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler, dinleyip hükme varamazlar. Ve bir ayet mucize gördükleri zaman alay ederler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir dediler, derler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka beyaz edilenler, diriltilenler mi olacağız? Ve evvelki babalarımız, atalarımız da mı? Evet, ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacak olanlarsınız de. İşte o sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman diriltilince bakacaklar, görecekler. Ve eyvahlar olsun bize. İşte bu din günüdür dediler. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz fasıl, haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme günüdür. Zulmedenleri ve onların eşlerini, zevcelerini haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Allah'tan başka taptıkları. Artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olanlardır. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine hesap sorarlar. Gerçekten siz bize sağ taraftan Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler, derler. Hayır, siz mümin olmamıştınız. Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz dediler, derler. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu, azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Ve onlar Mecnun deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi olacağız diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan resulleri tasdik etti. Muhakkak ki siz elim azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. İşte onlar için malum, bilinen, belirlenmiş bir rızık vardır. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların etrafında akan sudan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berrak, içenler için lezzetli. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar. Ve onların yanında bakışlarını saklayan, sadece onları çeviren güzel gözlü kadınlar vardır. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Bundan sonra karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. Onlardan konuşan birisi, "Gerçekten benim bir yakınım vardı," dedi, der. "Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" der. "Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız?
siz muttali olanlar mısınız, onun halini yakinen bilenler misiniz dedi. O zaman onun haline muttali oldu ve böylece onu ateşin ortasında gördü. Allah'a yemin olsun ki sen az daha beni de gerçekten helak edecektin dedi. Ve eğer Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehennemde yanmak üzere hazır bulundurulanlardan olurdum. Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Bizim ilk ölümümüz hariç ve biz azap görecek olanlar da değiliz. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Artık amel edenler bunun fevzül azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar. Nüzul, Allah'tan indirilen karşılık olarak bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık. Muhakkak ki o zakkum ağacı, cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, zakkum ağacından yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak, doyuracak olanlardır. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını dalalette buldular. Onlar onların babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu da dalaletteydiler. Ve andolsun ki onlara nezirler, uyarıcılar gönderdik. O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu bak. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel, ne güzel bir durumdadırlar. Ve onu, Hazreti Nuh'u ve onun ailesini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onun, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini kıyamete kadar baki kalanlardan kıldık. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim aleyhisselamdır. O, Rabbine selim bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine, "Nedir bu sizin taptıklarınız?" demişti. İftira ederek mi, Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Bunun üzerine ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler. Onların ilahlarıyla ilgilendi ve yani siz yemek yemiyor musunuz dedi. Yoksa siz konuşmuyor musunuz? Sahiliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. İbrahim aleyhisselam, siz yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Ve oysaki sizi de, yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın dediler. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, çok sefil olanlar kıldık. Ve muhakkak ki ben Rabbime ulaşan olacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Rabbim, bana salihlerden evlatlar bağışla. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum! Gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün. Bu konudaki görüşün nedir? İsmail aleyhisselam,
Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim aleyhisselam onu alnı üzerinde yatırdı. Ve ona ey İbrahim diye nida ettik, seslendik. Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır. Ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve biz onu salihlerden bir nebi, peygamber olan İshak'la müjdeledik. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine apaçık zulmeden de var. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Ve ikisini ve onların kavimlerini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu. Ve ikisine hakikati açıklayan kitabı verdik. Ve ikisini de sırat-ı mustakime hidayet ettik, ulaştırdık. Ve sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki İlyas aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir. İlyas aleyhisselam kavmine, siz takva sahibi olmayacak mısınız demişti. Siz bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı terk mi ediyorsunuz, vaz mı geçiyorsunuz? Allah sizin ve evvelki babalarınızın, atalarınızın Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İlyas aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Ve geceleyinde. Hala akıl etmez misiniz? Ve muhakkak ki Yunus aleyhisselam gerçekten gönderilmiş resullerdendir. O Yunus aleyhisselam dolu bir gemiyle kaçmıştı. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu. Onu Yunus aleyhisselamı hemen bir balık yuttu. Ve o levmedilen biriydi. Kendi kendini kınıyordu. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Muhakkak ki o beyaz gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Ve onun üzerine gölgelik olarak kabak cinsinden geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ve onu 100 bin veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Böylece amenu oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Haydi, onlardan fetva açıklama iste. Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı?
Yoksa melekleri biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah kızları oğlanlara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz?

sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Siz onun Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ı tesbih edenleriz. Ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı: keşke bizim yanımızda, elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı. O zaman mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Buna rağmen onu, zikri, Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti, onlara söz vermiştik. Muhakkak ki onlar yardım edilecek olanlardır. Ve muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir ve onları gözle. Yakında onlar da görecekler. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Onların sahasına bulundukları yere azap indiği zaman, işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu olacak. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir ve gözle. Yakında onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve gönderilen Resullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sad Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, zikrin sahibi Kur'an'a andolsun. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti. Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar. Ve kafirler, bu çok yalancı bir büyücü dediler. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün, ilahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır, iftiradır. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar. Yoksa Aziz Yüce ve Vehhab, çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar, vasıtalar bulup yükselsinler. Onlar burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Ve Semud kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavmi ve Eyke halkı. İşte onlar yalanlayan fırkalardır. Onların hepsi Resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, cezalandırmam hak oldu. Ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan, çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar, gözlemiyorlar. Ve Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Muhakkak ki o evvab idi

Allah'a ulaşmıştı. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar, emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Onların hepsi ona evvab idiler, yönelmişlerdi ve sığınmışlardı. Ve onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve fasla hitap, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği verdik. Ve o hasımların, davacıların haberi sana geldi mi? Mihraba Davud Aleyhisselam'ın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Davud Aleyhisselam'ın yanına girdikleri zaman Davud Aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı, korktu. Korkma, birbirine haksızlık etmiş iki hasımız davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleriyle beni yendi. Davud Aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az. Ve Davud Aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti, anladı. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi. Sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı ve cevap aldı. Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Hiç amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız? Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ayetleriyle tedbir alsınlar ve ulul elbab tezekkür etsin diye. Ve Davud Aleyhisselam'a oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul! Muhakkak ki o evvaptı, Allah'a ulaşmıştı. Ona bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayır, hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca onları bana geri getirin dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Ve andolsun ki biz Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik. Ve onun kürsüsü tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Rabbim, beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla, hediye et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, çok bağışlayıcısın dedi. Bunun üzerine rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Ve şeytanları da hepsini ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak emre amade kıldık.
Bunlar bizim atağımızdır, ihsanımızdır, verdiklerimizdir. Artık dilediğine hesapsız olarak ver veya verme. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ve kulumuz Eyüp Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Rabbine şöyle seslenmişti. Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ve ey Eyüp! Eline bir demet sap al, onunla vur. Yeminini bozma. Muhakkak ki biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi, ne güzel bir kuldu. Muhakkak ki o Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmişti. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail Aleyhisselam'ı ve İlyas Aleyhisselam'ı ve Zülkifli Aleyhisselam'ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan Adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan aynı yaşta kadınlar vardır. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Muhakkak ki bu gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli, kötü bir meab, sığınak vardır. Cehennem ona girerler. İşte o ne kötü bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve gassakı irini tatsınlar. Ve onun şeklinden başka zevç ve zevceler, çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargâh, cehennem, dediler. Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır, dediler. Ve cehennemdekiler, biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz, dediler. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir. De ki, ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar, kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir. De ki, o Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Mele-i alada onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir, uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor. Rabbin meleklere, muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım, demişti. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki, o kibirlendi ve kafirlerden oldu.
Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin, yoksa sen yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın, dedi. Allahü Teala, haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın, dedi. Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse beyaz yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver, dedi. Allahü Teala, öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin, dedi. Vakti malum olan bilinen güne kadar. İblis, bundan sonra senin izzetine andolsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Onlardan senin muhlis kulların hariç. Allahü Teala, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim, dedi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara, sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halketti. Sonra ondan onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek 3 karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur. Ve O kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz, sizden razı olur. Hiçbir günahkar, diğerinin, başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman, Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah, kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini
yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki, küfrün ile biraz daha metalan, faydalan. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Veya gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab, daimi zikir sahipleri tezekkür eder. De ki, ey amenü olan kullar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım. De ki, ben Allah'a dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir, ibret vardır. Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o, Rabbinden bir nur üzere olur değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer salavat fazıl ve salavat rahmet kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduğunuz şeyi, günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür.
keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan tarafların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, lit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resullere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler, hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara, Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Doğan Suresinin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ya benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki, bir bilseniz.
4: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir aradayız. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 2.2.12.11. Kur'an-ı Kerim'in 11 numaralı suresi. Öyleyse suremizin adı Hud ve 68. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ke'en lem ya'nev fiha ela inne semurda keferu rabdehum ela bu den li semurd kelimeler ke gibi enlem yaner yaşamadılar, var olmadılar. Fiha orada ela öyle değil mi? İnne gerçekten Semud'e, Semud kavmi keferu, inkar ettiler Rabbim Rablerini. Ela öyle değil mi? Buden uzaklık, uzak oldu, uzak kaldı. Li Semud'e, Semud kavmi.

Kerenlem yanev fiha. Sanki orada hiç var olmamışlar. Yani yaşamamışlar gibi. Ela inne semude keferu rabbehum. Gerçekten Semud kavmi Rablerini inkar etmediler mi?